0: Puan.
1: 0.
2: 5 veriyorum.
3: Yanıldın mı acaba?
4: Ben 0 veriyorum.
2: Şampiyon belli. İkinci, üçüncü kim?
0: Onu kapanmıştır.
5: Benim yemeğim.
0: Benim yemeğimde tadım aşamasındayız. Muhteşem lezzetli yemekler yapıldı. Şimdi ise gözler kapalı.

0: Şimdi sana bir gözlük vereceğim.
1: Evet.
0: Gözlükle gözlerini kapatmanı rica edeceğim. Buyurun. Hazırsak tadıma başlayalım.
1: Asıl yarışma şimdi başlıyor. Başlayalım şefim, hazırım.
0: Buyurun açalım. İlk önce yorum alıyorum. Sonra tahmin alıyorum. Sonra 0'dan 5'e kadar puan vermenizi isteyeceğim. Yemeği nasıl buldunuz?
1: Şimdi soğanlar acayip diri kalmış. Yani hiç kavrulmamış. Öyle söyleyeyim. Kuş üzümü pişmemiş. Ondan sonra yani bu yemek pişmemiş, pişememiş. Balık zaten suşi mübarek. Çiğ. Ya bir kere bu yemek benim yemeğim değil. Bunu söyleyeyim. Bundan çok eminim yani şu anda. Emin Bey bana çok uzaktaydı. Onu çok fazla takip edemedim açıkçası. Şimdi ilk elim günahı. Emel Hanım bilmiyorum ya, o bu kadar çiğ bırakmaz diye düşünüyorum. Ama bu benim yemeğim değil. Peki, açıkçası benim yemeğim olmadığı için kimin olduğu çok da önemli de değil benim için şu anda. O yüzden ben bu yemeğe 0 veriyorum. Yoksa benim miyim? Ay, yoksa benim miydi ya? Yok ya, değildi.

0: Şimdi şefim, bu diğerine göre biraz daha iyi pişmiş. Az önceki tattığıma göre biraz daha iyi pişmiş soğanları. Balığı daha çiğ ama yani pilav olarak daha böyle iyi pişmiş. Bu diğerine göre aynen.
1: Sence kim yemiyor olabilir?
0: Ya içimden bir ses bu benim yemeğim olduğunu söylüyor bunun. Acaba içimdeki altıncı hissim... Ya benim altıncı hissim çok kuvvetli. Altıncı hissimi dinlemeli miyim? Bence dinlemeliyim. Ve bunun yeşilliği de iyiydi. Ben iç sesimi dinleyeceğim. Bu benim yemeğim. Ben bu yemeğe... 5 puan veriyorum. Allah. Hay Allah'ım, inşallah bu benim de. 5 verdim değil mi ben bunu? Bitti bu artık. Bitti artık, bu geçti gitti. Akın'ın yemeği bu. Bu Akın'ın yemeği. Neden? 10 kere tencerenin kapağını açtığı için kendisi. Her şey o kadar çiğ ki. Yumuş yumuş.
1: Puanınız alalım.
0: Çok eminim. O yüzden Akın Bey'e kocaman 1-0 veriyorum. Allah'ım inşallah.
1: Peki son yemeğimiz kaldı. Son yemek için tadıma başlayacağız. Açalım.
0: Ya hepsi birbirine o kadar benziyor ki.

0: benim olabilir. Benim olabilir. Ama şimdi ben ne yaptım? Şefim ben ne yaptım ya? Bir 5-2-0 verdim değil mi? Benim burada bir risk almam gerekiyor. Yani
1: bir,
0: ben...
1: iki tane 0 verdin, bir tane 5 verdin.
0: Evet. Şimdi ben bu yemeğe 5 verirsem... Ya kendimden başka, yani bir kişiye, kendimden başka bir kişiye daha 5 vermiş oluyorum. O zaman nerede kaldı benim Zeynepliğim? Olmuyor. Ya hep ya hiç ya. Benim zaten hayat felsefem bu yani. Arada kalmayı hiç sevmem. Ben o verdiğim 5'in benim yemeğim olduğunu iddia ediyorum. İç sesime güvenerekten... Bu yemeğe de... Ama şimdi bak bu güzel olmuş. Aslında yediklerimin içinde tat olarak en iyisi buydu. Pişme derecesi olarak da en iyisi buydu. Ama dediğim gibi risk almam gerekiyor. O yüzden buna da 0 veriyorum. Ve bitiriyorum. Allah'ım birazdan birkaç saniye sonra inşallah pişman olmam inşallah.
1: Gözlüğü çıkartabilirsin. Yerinize geçiyorsunuz. Bakalım kime ne puan vermiş. Bak bakalım kime ne vermiş.
2: Bu kadar ama yani hiçbir yemeğin...
3: Yani
2: yorumları.
3: Bir garanti. Herkes tabii kendi yemeğini daha çok beğendiği için... Zeynep Hanım'ın da en güzel yemeği benim yemeğim olduğuna karar verdiği için.
2: Ezbere verdim.
4: Hayır ezbere.
3: Ezbere
2: verdim.
4: Yemek en güzel yemek.
2: Senin
4: benim yemeğimi beğendi.
2: Değil, ezbere verdim.
3: Nasıl ezbere verdi? Ezbere en verdi. İyi pişen oydu.
2: Tatlı yok şu şey yok. Benim yemeğim olabilir mi acaba? Bilmiyorum.
3: Bir insan kendi yemeği olacağını düşünüyorsa...
0: Son yediğin kimin de şefim?
2: Benimdir.
0: Son yediğim senin miydi?
4: Benim yemeğimdi.
0: En son?
4: Evet.
3: Kendi yemeğini sıfır verdi.
1: Çok övdün Akın'ı.
2: Akın'ı yanında yaptın.
1: En çok sevdiğim, en çok beğendiğim dedin.
2: Yemek dedin, sıfır verdin.
0: Yok, pişman değilim. Yani Burak, ya böyle gidecek. Onu söyleyeyim.
2: Ama dediniz 5, ki...
0: 5-3-0 gidecek.
2: Kesinlikle bak. Benim yemeğim olamazdı.
0: Tamam, onu demiş olabilir.
2: Kesinlikle
0: ben sana şunu
2: dediniz.
0: Söylemek
2: kendi
0: istiyorum.
2: Kendi yemeğinize...
0: Bu yarışma...
2: Kesinlikle benim tamam, yemeğim 4... olamazdınız. O kadar iddialısınız ya. Böyle bir şey var mı? Bak, kendi yemeğinize... Kesinlikle benim yemeğim olamaz.
0: Emin tamam, bir dakika sonra. Şimdi ben orada tamam, seni de göreceğim. Tamam, tamam mı? Bunu sadece şunu bil. Bundan sonraki 4 gün de böyle gidecek. 3-0 bir 5'le gidecek. Ama bana ama başkasına.
2: Ya,
0: ama
2: sıfır
0: benim adım da Zeynep'se.
2: Hayır. Neyse, gözüktü
0: zaten. Öyle. Abi burası yarışma, risk alacağım tabii ki yani.
3: Buradan Zeynep Hanım'a söylüyorum. İnşallah iç sesini dinlemeye devam eder de bütün hafta boyunca bana 5 puan verir.
0: Emel çok fazla sevinmesin. Ben bugün Kadınlar Günü'ne özel ona bir hediye vermek istedim açıkçası. Bundan sonrası için benden alacağı tek puan 0.
1: Peki arkadaşlar. İkinci tadım için yarışmacımız Akın. Seni bekliyorum.
0: Buyurun.
1: Buyurun. Hazır mıyız?
4: Hazırım.
1: Hazırsak ben de hazırım.

0: Açalım.
1: Tadı güzel, beğendim. Yani benim yemeğim olabilir. Şu an çok kararsızım. Ama yemek pişmiş. Balık da kötü değildi.
0: Sence kimin yemeği olabilir bu?
1: Bu benim yemeğim olabilir.
0: Peki puanın?
1: Puanım... 3.

0: Pazar mıyız? Yemeğin tadını nasıl buldun?
1: Yemek biraz daha çiğ kalmış, pişmemiş. Galiba çok konuşan Zeynep Hanım'ın da bu yemek. O yüzden bu yemeğe puanım 0.

0: açalım.
1: İyi pişmiş, güzel. Tadını alabildim. Kendi tabağıma çok benziyor çünkü. Onun için bu tabağa 5 vermek istiyorum. Kendi tabağım olduğunu hissettim çünkü. Tadı da güzel. İçine koyduklarımdan biliyorum. İnşallah yanılmıyorum ben.

0: Önce yorumların.
1: İki tane mi puan verdim ben?
0: Üç tane verdiniz.
1: Bu sonuncu mu?
0: Evet. Beş verdiniz, sıfır verdiniz, üç verdiniz. Puan alayım.
1: Ben bu yemeğe de üç vermek istiyorum ben. Üç diyorum buna ben. Çünkü kararsız kaldım.
0: Peki, gözlüğü çıkartalım.

0: Bak bakalım kime ne
1: görmüyorum ki.
2: Bana
1: evet,
2: gör yeter.
1: İşte bu. Başardım. Ama senin yemeğin cidden belli oluyordu. En bir önceki yediğim yemek kimin acaba?
2: Benim gözün bayağı iyi görüyor ha.
1: Evet. Onunla benim yemeğim
2: bayağı iyi görüyor.
1: Benim
2: yani
1: tabağım birbirine çok yakındı. Yani orada tek yenmeyecek bir yemek var.
2: Bak sen sadece şu üçüncüye bak. Zaten... Tamam mı? Mutlu
1: evet,
2: ol.
1: Bakıyor.
2: Tamam işte mutlu ol.
1: Bak ben onlara görmeden yalnız yorum yaptım. Çok da aşağı yorumlar yapmamışım.
2: Görmeden derken hakkaniyetli... benimkini gördün mü?
1: Hayır, hakkaniyetli yorum yaptığıma inanıyorum yani. Yemekler üç aşağı beş yukarı bu puandı zaten. Evet, kendi yemeğimi buldum. Kendi yemeğimden emindim. Ama daha sonraki tabaklarda tat aşımına uğradığım için diğerlerinden emin olamadım. O yüzden onlara da üçer puan vermek zorunda kaldım.
2: Akın yemeğini bulmak için taktik yapmış olabilir, düşünüyorum bunu içten içe. Ama nasıl bir taktik yaptı onu da tam kestiremiyorum yani.
0: Benim yemeğimde üçüncü tadım. Emin Bey seninle başlayalım. Buyurun lütfen.
2: Hadi Emin, kurtar beni.
3: Sen daha çok beklersin.
2: Kurtar beni. Sana güveniyorum.
0: Gözlüğümüzü takalım. Emin Bey hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Hazırsak başlayalım. Bakalım kimden ne puan alacaksın?

0: Şefim, bu yemek çok lezzetli, çok güzel, hoşuma gitti. Ama benimki bu kadar lezzetli olduğuna inanmıyorum. Kararsız da kalmadım aslında. Bu yemek benim, kesinlikle benim değil de.
1: Neden senin değil?
0: Bu yemek neden benim değil? Bunun tuzu biraz eksik gibi geldi bana.
1: Sen tuzunu az
0: ben az koyduğumu düşünüyorum.
1: Bir uyanıklık var yani orada.
0: Şefim.
1: Stratejik mi bu?
0: Stratejik değil de şu anda stratejik değil yaptığım. Çünkü orada heyecanlı bir şekilde yemeği ilk defa yapıyorum ben. Hani tuzunu az koyduğumu hissettim orada ben.
1: Ben de çok senin sayende tüyo öğrendim. Bana da tüyo vermiş oldun.
0: Yani.
1: Benim de puanım var biliyorsun değil mi?
0: Evet şefim, sizin de puanım.

0: yaptılar.
1: Kimin olabilir bu yemek?
0: Bu yemek Akın'ın olabilir diye düşünüyorum.
1: Peki puanınız?
0: Puanım tabii ki sıfır.

0: Şefim, bu yemek diğerine biraz benziyor. Diğeriyle aynı gibi neredeyse. Aynı diyebilirim.
1: Sence kimin olabilir?
0: Bence bu yemek kimin olabilir? Bence bu yemek... Böyle içinde bir hırt hırt bir şey geldi ama soğan mıydı? Pirinç mi öyleydi, onu anlayamadım. Bu yemek bence soğanları Emel Hanım yanımda koca koca doğramıştı, büyük büyük. Şimdi bir tane çocuk o soğanı yese ki boğazının burasında duracak, Allah göstermesin yani, öyle doğramıştı. Ben onu zannediyorum, Emel Hanım'ı zannediyorum yanında yarıştığı için. Doğradığı soğanları da gördüm zaten. Sıfır tabii mecburen, sıfır veriyorum şefim.

0: demek, namı diğer şampiyonum diyorum. Yani benim. Sen yaptığı, soyduğu balığı, pişirdiği yemeği bilir. Bunlar bilemedi tabii. Bazısı bilemedi, Akın bildi de. Zeynep Hanım bilemedi ama bu yemek %1 milyon diyorum ki benim. Bu kadar lezzetli bir yemek görmedim. Ben ikisinden yedim ama bu çok da lezzetli, o kadar lezzetli ki. Diyorum şefim, bu yemeğe 5 veriyorum. Yanıldın mı acaba? 5 verdim bir kere şefim. Kesinlikle benim diyorum.
1: 5 verdin değil mi?
0: 5 şefim.

0: tabak benim hiç olamaz. Mümkün değil. Bu tabak ilk yediğimle aynı yani. O bir hart hart ses ikisi.
1: Ve ses geldi?
0: Hırt hırt diye bir ses geliyor.
1: Ne demek
0: bir şey hırt, pişmemiş hırt? Ama ne hırt yani hocam. Pişmedi. Dişini ısırdın mı zart, cart böyle sesler çıkıyor ya. Hı. Bu da hırt hırt işte yani bunu kaba konuşmak istemiyorum genelde.
1: Diri.
0: Diri yani. Diri bu yemek kimin olabilir diye sorarsanız bir önceki yemek kimindi şefim? Kafam karıştı. Benimdi.
1: Evet.
0: Ondan önceki yemek kimindi? Onu bilmiyorum.
1: Zeynep Hanım.
0: Bu da Zeynep'inkine benziyor. Bu da hırt hırt yapıyor şimdi.
1: Akına da hırt hırt dediniz ama.
0: İşte iki tanesi dedim ya şefim.
1: Yani bir peki. Tane...
0: Bu da Zeynep Hanım'ın olabilir.
1: Zeynep Hanım'a karşı bir gıcıklığınız olmasın?
0: Yok yok kesinlikle yok. Hani burada ilk başta başladı ya ben dedi böyleyse. Hani derler şöyle bir durum vardı. Şampiyon belli. İkinci, üçüncü kim?
1: Puan.
0: Sıfır. Başka yemek var mı şöyle?
1: Hazırsan gözlerimizi açabiliriz. Buyurun.
2: Tebrik ediyorum seni.
0: Buldun mu acaba?
3: Acayip yani.
0: Bulmuşum şefim işte bu şampiyon burada.
4: Emin Bey,
2: bunu konuşmak için çok erken.
4: Tabağa şeker hayır, falan hayır. Mı doldurdunuz acaba?
0: Şefim,
3: şeker değil. En kötü yemeği kendini yapacağını burada. Biliyordu zaten. En kötü aynen. Yemeği de...
0: Ya bir Allah aşkına.

0: olarak seçti yani, çok sıfır normal. Demişim.
1: Şampiyon kendi yemeğini bulmuş, kıskanma, her zaman kıskançlık yapıyorsunuz. Beni daha çok kıskanacaksınız ilerleyen zamanlarda. Yeni
0: bence çok güzel bir taktik geliyor.
2: Ben şu an çok bak bir şey
1: söyleyeyim.
2: Havaya girme. Şefim, daha birinci taktiği? Yemek ya.
1: Neyin taktiği?
2: Sana sormak lazım. Neyin taktiği? Bize de söylesene, ne biz de o taktiği
1: uygulayalım. Sen dedin ki bu yemek benim. Ama senin değil, sıfır verdim.
0: Tamam,
1: beş
0: da.
1: Verdi.
2: Senin... Aynı şey senin başına da gelebilir. Diyor, senin başına da gelebilir.
1: Diyor, kesinlikle benim diyor yemek.
0: En kötü yemeği kendim yani yaptım, garanti. O yüzden tanımam.
1: Akın bir de sen oflusun ya, bu balıklarda niye anlarsın falan. Bir üç yani. Tane öbürüne üç veriyorsun.
3: Ben hırtır.
1: Kendi yemeğini zor buldum.
3: Ben hırtır teden,
0: sen nasıl
3: hırtır
0: buldun
3: teden hiç daha önce balık görmediğim için.
4: Bir saniye. Bir saniye. Kendi yemeğinden bu kadar emin olan ilk defa bir yarışmacıyla karşılaştım.
2: Evet, bu da beni düşündürüyor açıkçası.
0: Bir saniye, hayır en kötü yemek ya.
4: Ben de burada puanlama yapacağım.
3: Reşefte.
4: Lezzette bir uyanıklık yaptığın an.
0: Ben eminim.
1: Yapmanın şefim eminim. Her şey...
4: Bakacağım.
1: Yani, bakacağım. Yani sizin gözünüzün önünde yaptık yemekleri zaten.
4: Tuzunu fazla koymuş olabilirsin. Şekerini fazla koymuş olabilirsin. Pirinci diri bırakmış olabilirsin. Daha önceki burada uyanık yarışmacı arkadaşlarımız vardı. Onlar bunları yaptılar.
1: Şefim şimdi siz tamamen bakacağım. Benim dediğim için buradan yola çıkıyorsunuz.
4: Yok. Belki çok beğeneceğim. Beş vereceğim. Bak. Yani ben de çünkü tatmadığım için. Yemeğini,
2: şeften de beş bekle bence.
4: Beş olabilir, sıfır olabilir, bir olabilir.
2: Hayır şefim çok güveniyor.
1: Tabii
2: ya
1: şefim,
2: şu an
1: ben o yemeği...
0: Ya yok, uyanıklık yapmaya...
1: Uyanıklık değil, siz pilavı karıştırdınız durdunuz. Ben karıştırdım mı?
2: Ben de karıştırmadım.
0: O yüzden pişmemiş işte sizinki.
2: Kendi Emin Bey bakar yani mısın? Ben de karıştırmadım
3: benim
2: pilavı.
3: Içinde,
1: pilavı hiç karıştırmadım.
3: Benim tabağım içinde güzel.
1: Tort ses geliyor
2: sizinkilerden. Ya siz zaten ben soğuk suyu ekleyip durdunuz. 50 kere kapak açtınız, bilmem ne yaptınız.
1: Ben kapak falan açmadım. Yani bir aşçı şeyinde
0: tabii tabii ha, biz de hepimiz
1: güzelce koydum oraya.
2: Daha
1: soğuk
2: dört
1: su.
2: Yemek daha
1: hatta
2: var.
1: Hatta senden yanıldım, gittim soğuk su koydum.
2: Evet, buz gibi.
1: Kafamı karıştırdım orada.
4: Kart gösterebilirim. Bana konu kapanmıştır.
0: Emin Bey taktik yaptı. Nasıl taktik yaptı? Emin Bey zaten kötü yemek pişiriyordu bence. Kendinin de en kötü yemek olduğunu bildiği için çok fazla uğraşmadı. Kendi yemeğini tanıyabileceğinden dolayı taktik yaptı.
1: Kendi yemeğime tanımama neden bu kadar şaşırıyorlar? Bu programın adı ne? Benim yemeğim. O da benim yemeğimdi. Ben de tanıdım.
4: Son yarışmacımız, bugünün son yarışmacısı Emel'in tadımına geçeceğiz. Emel Hanım buyurun. Gözlüklerimizi takalım. Emel Hanım hazır mıyız?
0: Hazırım şef.
4: Hazırsak başlayalım.

0: kaçalım.
1: Bence pirinçler çok güzel pişmiş. Soğanlar da diri değil, ağza gelmiyor. Sadece diğer yorumlara bakarak söylüyorum. Akın Bey de kendiminkinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Onunla karıştırabilirim diye üzülüyorum ama... Kesinlikle söylüyorum. Bu benim yemeğim.
0: Kaç bu?
1: 5.

0: Biraz öncekine Emin Bey'in mi dedim ben? Değil mi öyle bir şey?
1: Zeynep Hanım'ın demiştiniz. Hı.
0: Fark etmez aslında, Emin Bey'inkiyle aynı gibi duruyor da. Bunun hem pirinci hem soğanı çiğ kalmış. İnanılmaz şekerli bir tat var, anlayamadım. Ya şekeri fazla koydu. Büyük ihtimalle bunu yapan Emin Bey'dir. Puanım 0.

0: yemek benim yemeğime çok yakın. Ama içindeki sarımsakları müthiş diri kalmış. Ben öyle yapmadığıma da eminim. Kimin tabağı olduğunu şu an karar veremiyorum ama.
1: Bence kimin olabilir?
0: Ben biraz önce Emin Bey'e söyledim tabağı onundur diye ama bu da biraz aklımı karıştırdı. Çünkü sarımsakları çok diri duruyor. Büyük büyük duruyor.
1: Peki puanlayalım.
0: Bu tabağa da 0 verin.
1: Şimdi çıkartabilirsiniz gözlüklerinizi. Buyurun.
2: Zaman sen de görüyorsun.
3: Harbi görüyorsun gibi geldi.
0: Bakayım mı?
4: Emin abinin dili görüyor.
1: Arkadaşlar ya. O gözlükte kimsenin görme şansı 0. Yok.
4: Şekeri taktınız. Görüyor Emin abi.
0: Ben kendimi. Yani.
3: Bir dakika ben şekeri görüyorum. Bu neyi gördü peki? Bu da tarçını mı gördü? Bu da 5 puan verdi kendisine. Veya içindeki
4: abi birbirine
3: üzüm,
4: yakın olan
3: gördü.
4: 52 şey tabak var zaten.
3: Neyi yani. Söyleyeceksin?
0: Yok pardon yarışmanın adı ne?
3: Ne? Sen söyle ne?
0: Benim yemeğimi.
3: Evet.
0: Ben bu yemeği kendi yemeğimi tanımayacaksan bu yarışmada ne işim var?
3: Ben sana demedim o lafı zaten. Yemeğimi. Şeker dedi de Akın orada. Hani demiş,
2: bu neyi gördü dedim ben. Çok ezbere konuşuyorsunuz ya. Daha bir yemek yapıldı yani. Bir durun ya.
3: Zeynep Hanım size hep sıfır
2: hani hemen, ya da şöyle yapalım siz gelin havaya.
3: Hep sıfır yani. Bir tane
2: yani hiçbir şey söyleyeyim bak. Bir, iki, üç. Üçünüz de yemekten anlamıyorsunuz. Tattan da anlamıyorsunuz.
3: Şimdi biz burada şef değiliz. Aşçı da değiliz.
2: Tamam işte şefim şimdi göreceksiniz yani. Daha çok erken şefim konuşmak için ezbere konuşmayın.
0: Ya kimin lezzetli olduğu zaten bütün yarışmacılar gözleri kapalı söyledi. Siz kendiniz de kendi ağzınıza söylediniz zaten.
3: Ya artık bir kere Zeynep Hanım başkasının yemeği yani. Benim dedi kesinlikle benim dedi.
0: Tabii tabii aynen
3: benim
0: öyle.
3: Benim yemeğim dedi. Bir tereddütle de kalmadı.
2: Hiç ya sen acaba hiç tereddütte kalacak mısın? Ben onu çok merak ediyorum.
3: Hiç kalmadım.
2: Gerçekten.
3: Buyurun direkt şampiyon. Ya
0: bir hayır şey siz de onun gibi kötü.
2: Şefim biz o zaman ödülü açıklayalım. Yemek Emin Bey'e de söyleyelim gitsin yani. Daha çünkü 4 gün var ya. 4.
3: Şefim burada Bismillah şu anda ya. Şov peşindeler. Bismillah. Ben ama yemeğe kesin karar vererekten. Emel Hanım da
0: güvenemiyor. Ben Rafet şefimin.
4: Biz gidelim isterseniz. Ben.
2: Aynen öyle biz hayır, ikimiz hayır. Gidelim. Siz ikiniz burada hayır. Arkadaş arkadaş takılın.
3: Gidin ben karışmam bu işi ben yapıyorum.
1: Bir saniye. Bu yemeğin içerisinde şeker vardı. Tarçın var. Nane var, maydanoz var, pirinç var, sarımsak var. Çok şey var. Kimin uyanıklık yaptığına şimdi tadımda Afe Şef karar verecek. Hadi tadıma geçelim.
2: Ben zaten çok kıskanç bir insanım. Kıskandım yani. Kıskanmadım değil ama şu an Emel'i daha çok kıskandım açıkçası.
0: Bence Zeynep Hanım ilk önce beni çok kolay lokma zannetti sanıyorum. Kendi konuşmalarıyla bastırmaya çalıştı. Fakat anladı. Beni kesinlikle Zeynep Hanım alt edemez.
1: Benim yemeğimde şimdi ben puanlayacağım. Bakalım kime ne puan vereceğim. İlk Zeynep'le başlamak istiyorum.

0: Zeynep.
1: Şefim, ben bir şey söylemek istiyorum.
0: Sen hiçbir şey söyleme şu an. Ben bitireyim, sonra söyle.
1: Tamam.
0: Senin yapmış olduğun hamsili pilavda... ...normalde vermem gereken puan... ...5 puan. Ancak... ...soğanların çiğ ve diri olduğu için... ...sana puanım... 4.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şeften 4 puan alınca gerçekten çok mutlu oldum. Ama yine de beni çok fazla tatmin etmedi. Çünkü ben birinciliklerin kadını olduğum için benim kitabımda kaybetmek yok yani. Ve siz de bunu göreceksiniz. Bu yarışmanın kazananı ben olacağım.
0: Şimdi sıra Akın'da. Akın için almış olduğum notlar var.

0: bu yemeği tatmam. Soğan kabuğu var. Gösterebilirim. Görüyorsun değil mi soğan kabuğunu? İlk yarışmanın ilk günün günahı olmaz. Normalde tatmamam lazım. Kabuklu bir yemek restoranda yer misin? Yemez. Seni kırmıyorum. İlk gün hevesini düşürmek istemem. Ama tadına da bakmaktan kendimi alakoymayacağım. Bu yemek... risotto üzerinde hamsi olmuş. Dağınık çalıştın. Vermiş olduğum hiçbir yeşilliği kullanmadın. Yeşillikleri kullanmamanın sebebi neydi? Kendi yemeğini tanıyabilmen miydi?
1: Hayır, yeşillik attım ben içine. Yemeklerin, malzemelerin hepsini kullanmadığım için bak, biraz ayırdım.
0: Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Bembeyaz bir pilav. İçerisinde ben yeşillik görmüyorum. Sen görüyor musun?
2: Üstüne kullandın, içine kullandın.
3: Hayır, bir saniye, bir saniye. Bence taktik olarak.
1: Bir saniye. Hayır, taktik değil. Kestiklerimi deyince de buradan
0: burada
1: görebiliyorum ama
0: burada ben bir taktik görüyorum. Herkes tam taze baharat kullanmış gibi. Sen çok az kullandın ki dereotu, maydanoz, nanenin tadını almayayım. Daha soft, daha bir hafif baskın bir tat alayım diye yeşilliği kullanmadın. Alakası onu da var. Geç. Risotto yedin. Sana verdim puan.

0: Bunları bugünden alışın ki ben size ne tarif ettiysem ve orada ne gösterdiysem birebir aynı lezzeti tutturmanızı ve yakalamanızı isteyip tadım esnasında da eşit bir şekilde, adil bir şekilde yarışıp kendi yemeğinizi bulmanızı istedim. Ama sizler daha diğer iki yemek daha var. İlk günden adımlarımı sayıyorsunuz, nefesimi sayıyorsunuz, kolum uzandığı zaman kolumdan gelen sesi dinliyorsunuz. Daha feşret yemez.
1: Ben gerçekten o yemeğin içine o ürünlerin koyulduğunu bilmediğim için koymadım. Şef de bunu bir taktik sandı. O yüzden biraz puanımı kırdı. Mutsuzum bu konudan dolayı biraz.
0: Şimdi sıra Emin'de. Bakalım Emin Bey. Özellikle bu yemeğe iyi bakmak istiyorum. Çünkü dedin ki bu eminim. Seninle bile iddiaya girerim dedin. Bakalım. Niye bu kadar emin olduğuna? Bol baharatlı, İyince bol otlu. Hatta ya böyle bol bol.
2: Malzemeleri doğradım yani.
0: Bir saniye, bir saniye.
3: Çok belli değil mi?
2: Ne belli? Ne belli
3: Hiçbir
2: olan ne?
3: Hiçbir şey pişirmemişsiniz resmen.
2: Belli olan ne? Sen sarımsakları komple atmışsın, ben inceni de doğradım orada.
0: Bir saniye.
2: Şefim tadına doyamadı, görüyor musun?
0: Emin Bey'in yemeği nereden anladığını ben size söyleyeyim.
4: Çekerde.
0: Balıkların kılçıkları içinde duruyor. Ağza acayip kılçık geliyor, bir saniye.
2: Şefim bazılar...
0: Bugünkü yediğimiz Emin Bey'in hamsili pilav olmamış da... ...hamsi süttaşlı hamsi olmuş. Hamsi süttacının ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Rize, Ordu'da böyle hamsi köy süttacı vardır. Bol şekerlidir.
2: Sizin verdiğiniz
0: onun
2: şekerleri kullandım ben şefim.
0: Hamsiler yani. Var.
2: Burada bir taktik yapmadım, inanın bana. Bak yemin ediyorum, şöyle bileyim, böyle bileyim diye bir taktiğim olmadı yani.
3: Bütün şekeri boca etmişsiniz.
2: Ya zaten Emel Hanım şekeri vermiş, o kadar konması gerekiyor zannediyorum. Ben baştan ne
0: ben
2: dedim
0: şefim? Ben yemek yaparken, bir saniye.

0: Ben yemek yaparken yorum yapıyor muyum?
1: Yapmıyor. Sen niye karışıyorsun oradan?
0: Emin, ben şu an seninle konuşuyorum ve senin tabağına puan veriyorum.
1: Tamam.
0: Sana puanım sıfır.
1: Bu sıfırı neden verdiniz? Onu öğrenebilir miyim sayın şefim? Yani neden verdiniz bu sıfırı?
0: Şerbetli sütlaçlı hamsi yediğim için.
1: Şimdi siz, ben ilk baştan dedim ki bu pilavı ben hiç yapmadım. Hiç yapmadığım için bir malzeme vermişsiniz. Ben malzemenin hepsini kullandım.
0: İşte.
1: Bu mu, o yüzden mi sıfır verdiniz? Hani yarısı kullanacaksın. Hanımefendi bir dakika, ben bir şey soruyorum sadece.
0: Sen. Evet.
1: Hani neyden sıfır aldığımı öğrenebilir miyim?
0: Neyden sıfır aldın? Malzemenin hepsini kullansaydın.
1: Hepsini kullandım. Verdiğiniz
0: malzeme. Hamsiler nerede?
1: Hamsi yok. Siz zaten orada yetiştiremedik. Peki. Emel Hanım da kullandı.
0: Yeni Bahar nerede burada?
1: Ben?
0: Yeni Bahar nerede?
1: Orada verdiğiniz her şeyi kullandım şefim ben.
0: Yeni Bahar yok mu?
1: Bilmiyorum. Hepsini kaldırdım. Pilavın içine koydum zaten. Attım.
0: Orada her şeyi verdim. Malzemenin hepsi ölçülü.
1: Sadece tarçın biraz yere dökülmüştü. Onun haricinde hepsini kullandım. Ama çok. Sıfır da yakışmadı. Peki, bana şey yakışmadı yani.
0: Bir dakika. Beyefendinin, hanımefendilerin son bir yemek kaldı. Niye onlar da aynı malzemeyi kullandı? Niye onlarınkinde şeker yok da seninkinde şeker var? Hakkınınki niye çok şekerli değil?
2: Şefim bilerek yaptı.
1: Bir saniye Emel.
2: Yani bir yemeğe o kadar şeker koyamayacağını.
1: Bir dakika, benim yemeğime yorum yapıyor hanımefendi.
2: Yemek programına geldiyseniz bunu biliyorsunuz.
1: Madem konuşuyorsanız gidin bir altın günü
0: yapın. Konu kapanmıştır.
1: Börek yapın ondan sonra.
0: Konu kapanmıştır.
2: Yani.
0: Emin'ciğim konu kapanmıştır.
1: Tamam şefim.
0: Yarından itibaren.
1: Saygı duyuyorum.
0: Saygı duymak zorundasınız. Niye zorundasınız? Sevmeyebilirsiniz.
3: Hayır, ben
0: size nasıl saygı duyuyorsam.
1: Abi şefim...
0: İlk günün açılışıdır. Yani. Böyle ikinci gün, üçüncü gün bunların hiçbiri olmuyor. Puanı ben adaleti koyuyorum. Sonra herkes uyanıklığını anlıyor. Diyor ki aman diyor.
1: Ama şefim inan bana ben bir strateji yapmadım. Akın yapmış doğru. Belli onunkisi ama ben yapmadım.
4: Nereden biliyorsun benle mi yemeği?
1: İşte bak orada ben beyaz...
0: Salım!
1: Rafet Şef bugün beni yeni tanıdı. Yarın benim ne kadar doğal, temiz kalpli bir insan olduğumu yarın anlayacak. Bak yarın göreceksiniz.

0: Esme.
1: Evet şef.
0: Sana puanımı açıklamadan önce bir puan kırdım senden. Bir saniye, daha puanı vermedim. Bir puan kırdım. Bir puanı kırmamdaki sebep... biraz dağınık çalıştım. Sana verdim puan. 4. Sana vermiş olduğum puan.
1: Teşekkürler şef. Bugün en yüksek puanı ben aldım. Diğer yarışmacılar benden korksunlar. Yarın çok daha güçlü şekilde geliyorum.
2: Yüksek puan aldılar diye çok havaya girmesinler. Daha bugün ilk gün yani. 4 gün daha var. Benim yemeğim.
0: Zeynep, ilk günün puanı senin puanın. Toplam puanın 4. Akın.
3: Biliyorum şef.
0: İlk gün toplam puanın 7. Emin. Toplam puanın 8. Emel. Toplam puanın günün birincisi 17 puanla ilk günün birincisi. Elinize emeğinize sağlık. Yarına daha iyi bir şekilde hazırlanmanızı istiyorum. Uyanıklık yapmanızı istemiyorum. İyi bir şekilde hazırlanıp yarına burada sizleri muhteşem yine yemekler bekliyor. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Ege'nin bilge uygarlıklarından Pergamon. Yeni adıyla Bergama. Antik çağın gözdesi tüm haşmetiyle işte karşımızda. Yaz sıcağına inat antik dönemin izini sürmeye artık hazırız. Kale tepesi biz tırmandıkça adeta büyüyor. Arada bir dönüp ardımızda kalan bu engin coğrafyayı seyre dalıyoruz. Bergama isminin Hitit dilinde yüksek yerleşim anlamına karşılık geldiğini aklımızda tutarak kutsal alana ulaşıyoruz bile. Bergama, Akropolü, Trianus Tapınağı, dünyanın en dik antik tiyatrolarından sayılan 10 bin kişilik tiyatrosu, Dionysos ve Demeter tapınakları ve geniş agoralarıyla Ege'nin en bilge uygarlıkları.

zamanın tünelinden geçmiş gibiyiz. Asklepion'a, yani antik hastaneye giden yolun başlangıcında yer alan bir heykel var. Pergamonlu Kalinos'u temsil ediyor. Milattan sonra 129 ve 216 tarihleri arasında yaşamış olan Kalinos, belki de Pergamon'un en ünlü kişisi. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof. Bu yüzden heykelinin Asklepion yolunun başına dikilmesi de son derece anlamlı.

0: Asklepion'a da, yani Pergamon Asklepion'una da ilk tıbbi merkez diyorlar. Yani bütün o Asklepionların içinde ilki buymuş ama...
1: Bu ilklerle ilgili sizin çok güzel söyleyeceğiniz.
0: Yani endişelerim var tabii. Sürekli olarak bir yere gittiğin zaman en büyük buradadır, ilki buradadır filan gibi bazı...
1: Farkındalık yaratıyor.
0: Biraz turistik galiba o. Ben onlara pek hani güvenmemekte yarar olduğunu düşünüyorum.
2: Hocam, şimdi içeri girdik, sütunlu.
0: Tonozlu bir yol.
2: Evet.
0: Kutsal bir yol, Via Testa dedikleri bir yoldan çıkılıyor ve sütunlu yola giriliyor.
2: Devam
0: ediyor. Ve doğru işte Asklepion'a doğru ilerliyoruz şimdi.
2: Burası bir şifa yurdu. Böyle ölümcül hastaların alınmadığına dair antik kaynaklarda yazılar var.
0: Aslında kapısının üstünde, giriş kapısının üstünde buraya ölüm giremez yazıyormuş.
2: Evet.
0: Bu ne demek? İyi bir şeyle düşünürsek, niyetle düşünürsek, yani burada ölen falan olmaz. Biz hepsini tedavi ederiz anlamında.
2: Evet.
0: Ancak bir de senin dediğin tarafı var.
2: Ölümcül hastaların alınmadı.
0: Almıyorlarmış.
2: Evet.
0: Tabii onları almazsan ölüm girmez yani böylece. Onu göze almak lazım. Yani tıp etiği burada sorgulanabilir. Ölümcül hastaların alınmaması üzerine. Ancak onunla da ilgili bir efsane var. Oraya gittiğimiz zaman
2: tamam.
0: Bunlardan da bahsedebiliriz.
2: Sütunlu Cadde. Bir şey itiraf edeyim mi? Hakikaten hani havasından mı, suyundan mı, antik kentin ruhundan mı nedir? Bu sütunlu caddede yürürken böyle bir huzur buluyorum. Bir dinginlik geldi bana böyle. Bir gevşedim, bir relax oldum.
0: Atmosfere uyum.
2: Öyle mi?
0: Hemen evet. Psikolojik olarak belki de huzurdan ziyade bir şifaya doğru gittiğini hissediyor olabilirsin. Tiyatroda...
2: Katarsis, arınma.
0: Tiyatroda ne yaptın?
2: Evet, biz
0: bir
2: aslında...
0: Bir tirat çektin.
2: Evet,
0: hemen
2: doğru.
0: Hemen oranın atmosferine... Şimdi bu da buranın atmosferi
2: evet.
0: Demek.
2: Hele bir de böyle gözlerimi kapayıp böyle hani suyun sesini, ondan sonra uyku odalarını, o mistizmi düşündükten sonra böyle daha da gevşiyor insan. Bunların arkası ahşap kaplı, herhalde çatı da ahşap kaplı. Şu odalar ne olabilir hocam?
0: Dükkan olduğu söyleniyor.
2: Neye göre? Ne dükkanı olabilir?
0: Yani işte... Hastanede adaklar için olabilir. Yani birisinin iyileşmesi için adak eşyalar satılıyor olabilir. Hastanedeki tanıdığına ne götürürsün?
2: Kolonya, çiçek.
0: Kolonya satılıyor olabilir. Tabii burada da baktığımız zaman bir parça daha iyi görebiliyoruz. Yani üç tane sütun yan yana işte bunu daha iyi gözünün önüne getirebiliyorsun. Arka tarafta dükkanlar ve bu sütunların arasından... Hastaneye doğru belki bu dükkanlardan kolonyanı alıp ilerliyor olabilirsin.

0: Asklepion yılanlı sütun hocam. Tıbbın
1: Asklepion,
0: sembolü.
1: Asklepion yılanlı sütun fakat bu şimdi Zeus kutsal alanındayız. Zeus ve Asklepios'a adanmış bir tapınak var bu alanda. Dolayısıyla burası da Asklepion'un kutsal alanı oluyor.
0: Asklepion aslında bir tanrı değil mi?
1: Asklepion sağlık tanrısı, hekimlerin de tanrısı. Ama ilk önce tanrı muamelesi görmüyor. Bir kahraman gibi yani elinde asasıyla her tarafa koşan, işte hastaları iyileştirmek için, hastalara şifa dağıtmak için koşan bir kahraman gibi. Sonradan bir takım efsanelerle tanrı
0: anlatır mısınız
1: katına
0: efsaneyi?
1: Yükseliyor. Aslında buraya da mal edilen bir şey o efsane ya da masal diyelim. Bir hasta geliyor buraya, ölümcül bir hastalığı var.
0: Müthiş acılar içinde.
1: Acılar içinde. Fakat işte biraz önce de konuştuğumuz gibi buranın etik bir sorunu var. Ölümcül hastalar kabul edilmiyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla adamı almıyorlar içeriye. O da iki tane yılan var o sırada kapının önünde beklerken. Ve bir taşın kovuğundan su içiyor yılanlar. Su içiyorlar ama zehirle birlikte tekrar
0: onu tasın içine
1: boşaltıyor. O kovuğun içine boşaltıyorlar. Adam acılarından kurtulmak için bir an önce o zehiri içiyor. İçiyor fakat işte panzehir denilen bir şey var ya, ilk olarak o keşfetmiş oluyor böylece ve adam iyileşiyor.
0: Olumlu bir
1: bir etkisi oluyor. Tabii o olumlu etkinin sonucunda da buradakiler uyanıyorlar duruma. Ve böyle bir yılan ve sağlık ilişkisi kurulmaya başlanıyor.
0: Günümüze kadar da geliyor.
1: Dolayısıyla evet, o Asklepios'un elindeki asaya da iki yılanın sarıldığını sağlık sembolü olarak biliyoruz. Şimdi buradan bir şey daha var. Pardon sen söyle.
0: Bir alan burası galiba. Zeus
1: Asklepios tapınağı var. Asklepios yani o tanrının adı o. Evet. Asklepion olunca işte hastanenin adı.
0: Burada böyle bir sütunlu bir alan var. Sütunlu alanda böyle var. Merdivenlerle tapınağa geçiliyor.
1: Evet.
0: Bir de böyle bir alan var hocam.
1: Şimdi buradan tabii garip bir manzara var. Hastane ve arkasında amfi diyorum.
0: İşte tiyatro.
1: Tiyatro. Evet. Amfi olunca arkeologlardan öğrendiğimize göre
0: asla amfi demeyeceğiz.
1: Tam bir şey olması lazım. Yani ikili karşılıklı olması lazım bu gördüğümüz bölümün. Buradaki tiyatro aslında hastaneye ait.
0: Evet.
1: Bir bakıma da büyük anlamda da tedaviye yönelik bir tiyatro olduğu söyleniyor.
0: Alan tam böyle kutsal bir alan olduğu için hocam böyle bir sessizlik de var. Yani topografik şeyinden de kaynaklı herhalde buranın. Böyle bir sessiz, böyle bir hani
1: yani,
0: duygusal.
1: Yani kutsal alandan çok
0: acaba biz bildiğimiz için
1: çok sesli olması mümkün değil tabii
0: evet.
1: De etrafa baktığımız zaman görüyoruz bir takım odalar ve bir takım şeyler,
0: dehlizler var.
1: İşte mesela tedavi binası, biraz önce dediğim gibi uyku odası. Yani tabii ki burası bir hastane olduğuna göre bir dinginliğin sağlanması gerekecek.
0: Beni ilgilendiren en önemli noktalardan biri. Tiyatro.
1: Evet, sen bir tiyatrocu olarak bu konudan başlayabilirsin.
0: Aslında psikodrama denilen şey, hani sizle yapmış olduğumuz sohbetlerde 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yöntemdi değil mi?
1: Yani evet öyle zannediyorum. Yani 18-19 olması lazım gibi düşünüyorum şu anda.
0: Ama
1: çok yeni bir şey yani psikodrama.
0: Evet, eğer antik dönemde bu tiyatro buraya konumlandırıldıysa psikodrama ile de mutlaka bir ilişki vardır diye düşünüyoruz.
1: Psikodrama yani ruhsal bir tedavi yöntemi tabii. Hı-hı. Ve konuşarak, derdini başkasına aktararak ve bunu da bir oyun haline getirerek uygulanan bir şey. Şimdi bu tiyatro böyle bir hastanenin yanı başında olmakla acaba bu tip bir işlev yükleniyor mu diye de düşünmeden edemiyorum.
0: Çok
1: açık.
0: Mantıklı. Eğer bu tip düşünce olmasaydı bu tiyatro buraya konumlandırılmamış olacaktı. Düşünsenize böyle hani bir hasta, güzel bir tiyatrosu var. O hastaya belli bir şeyler aktarılmak üzere sahnenin üzerinde bir drama var. Yani girişi, gelişmesi, sonucu belli olan bir şey var.
1: Asıl hasta katılıyor drama. Hastanın katılımını sağlıyor. Kendisini ifade etmeye çalışıyor.
0: Evet, kendini ifade etmeye çalışıyor. O katarsis, arınma, işte içinde var olan o hastalıklı duygu, psikolojik ve nevrotik bir durumdan şey yapıp kurtulup kendini o sahne üzerinde var olan dünyaya aslında bir oyunun içerisine dahil etme yöntemi.
1: Bir kendisini ifade ederek işte sağlığına kavuşmaya çalışmak, bir de doktorların ona telkinleriyle iki evet. tane farklı yöntem bu. Ama ikisinin de burada uygulandığını ben düşünüyorum açıkçası.
0: Kesinlikle bence de.
1: Yine bir kere daha söyleyeyim, hiçbir zararı yok. Bu tiyatroyu da o bağlamda düşünüyorum. Burada evet. olmasını ona bağlıyorum.

0: Hocam şu suyun sesini duyuyor musunuz? Şurada biraz oturalım ve suyun sesini dinleyelim lütfen.
1: Tedavi bulalım diyorsun.
0: Evet.
1: Tedavi tüneli.
0: Evet.
1: Yeraltı tüneli.
0: Böyle bir akustiği de var herhalde bunun değil mi?
1: Kriptoportikus.
0: Yani burada böyle kıyafetleriyle yürüdüklerini düşünsenize. 2500-3000 yıl öncesine gidip insanlar.
1: Şimdi tabii su sesiyle tedavi buradan oraya kadar bir yürüyüş süresi var demek ki. Hı hı. Bir de görüyor musun tünelin üstünde görüyorsun tabii yani çok net görünüyor.
0: Işıklar
1: var, açıklıklar var.
0: Evet.
1: Bir rivayete göre yani metinlerde bazılarında yazılana göre doktorların oradan hastaları izlediği söz konusu. Yani bilemiyorum.
0: Mimari açıdan şimdi böyle bir dehlizin içerisine su akıttığımız zaman normalde nem olması gerekiyor. Bakın su akmasına rağmen dehlizin içerisinde en ufak bir nem yok. Rutubet yok yani kuru. Havası da güzel. Yani buradan böyle fısıltıyla konuştuğunuzda ta tünelin sonuna kadar da rahat bir şekilde duyuluyor.
1: Evet.
0: Daha aslında psikodrama bu alanın tamamında mevcut. Yani şu bile psikodramanın bir parçası sayılabilir.
1: O kadarını bilmiyorum. Tabii psikodramada kendi durumunu anlatma, aktarma, başkasıyla paylaşma meselesi var ama
0: bunlar yardımcı yani elemanlar gibi düşünülebilir.
1: Bu seansta evet ona yardım edebilir mi? Onu bilemiyorum.
0: Bir de biz yürüyelim mi böyle?
1: Yürüyelim.
0: Ama konuşmadan yürüyelim isterseniz. Kendi dünyamıza, kendi iç kabuğumuza çekilelim.
1: Durabilirsek, peki, konuşmadan.
0: Peki.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Hı-hı. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Evet. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar burada. Yalnız değil mi?
1: Peki, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. İki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o evet. Siyah mermer orijinaller orada.
0: Evet. Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar evet. Orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın
0: evet, değil mi? Evet, evet, evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve çok ünlü var. O ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım. Mı?

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: siz nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Yo, buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz.
1: Yapıyoruz.
0: Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var,
0: evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman alkolojiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix'te kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızıl Avlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarı da ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var.
0: Evet.
1: Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızıl Avlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Bergama doğumluyum. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir usta.

0: Onlarla da çalıştım yabancı.
1: Tabii. Sizin de ustalığınız vardı ya.
0: Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Hmm. Yani Alman, İsveç, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Ve öğrendim aşağı yukarı.

0: Biliyor, biz başlıyoruz tabii yapmaya.
1: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla, evet, şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde, fark değil var mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
0: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: El işçiliği.
0: Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
1: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu ya, görebiliyor musunuz?
0: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
1: ama
0: işi bilen...
1: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
0: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
1: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
0: süslemiş tabii var, bunlar da var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii...
1: Bu bir mimari hile.
0: Tabii hile yani, evet, biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
1: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun tabii canım, gerçekten tabii o tarihe ait tabii, olduğunu tabii şey.
0: Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz... En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
1: Bizans daha çok tahrip etmiş.
0: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
1: pagan kültürü saymış.
0: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Hmm. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
1: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
0: Evet, oğlum var.
1: Meslek ona devrolacak galiba.
0: İnşallah. Yani... Tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Hı-hı. Belki 100 yıllar veya 1000 yıllar gidecek bir şey.
1: Evet. Yani... Sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
0: Evet, duvar ustasıydı. Hı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
1: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğun Makedonya... Yani. Krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani, evet, demek ki tesadüf değil mi değil, sizin değil, iyi bir usta olmanız. Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
0: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şey ya.
1: Sizce nasıl olmuş olabilir?
0: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
1: Karl Humann ve ekibi.
0: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim... Eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
1: Evet, kireç kuyuları
0: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
1: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
0: Almanya'ya... Hayır yok, çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada çekiyor tabii. Hı-hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
1: Evet.
0: Tabii mermer hazır var, alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar, diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
1: İzin alıyor galiba.
0: Tabii
1: Osmanlı'da.
0: Yani durduruyor.
1: Evet.
0: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
1: Başka bir yerden.
0: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapınak. Ya örneğin işçisini bunu götüremezsiniz.
1: Evet.
0: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
1: Sadece bu bir de.
0: Yani bir de, evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey. Hı hı.
1: Ama parşömen de değil bu gemilere yükle,
0: yani,
1: Mısır'a gönder.
0: Yani kağıt da değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
1: Evet, evet, evet.
0: Yani, tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet, pek cazip değil.
1: Evet, doğru.
0: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
1: Evet, doğru.
0: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
1: Ama burası da iyi olmuş ya. Ya biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani, özür dilerim, çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ya ve hani Pergamon bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
0: ya, tabii
1: burada.
0: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
1: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
0: Hepimiz.
1: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
0: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
1: Kolay gelsin.
0: Sağ olun, teşekkür
1: kolay
0: ederim.
1: Görüşürüz.

0: Hocam Pergamon diyelim ve Pergamon'u böyle bir kısaca tarihsel süzgeçten bir geçirelim. İsmi, dönemleri, kralları ve sonra Kızılavlu'nun avlusuna gelelim.
1: Evet, bu ismi ilk önce kim vermiş? Ondan başlayalım.
2: Hani ilk ne zaman kullandığına dair hani bir şeyimiz yok. İlk şu dönemden başladı ama tarihsel olarak tarihi kaynaklarda milattan önce 399-400'lerde Ksenofon'un Anabasis adlı romanında, 10 binlerin dönüşü romanında karşımıza çıkıyor. Anabasis romanında Ksenofon 10 binlerle birlikte Anadolu'ya gidip Perslerin arkasından geri dönerken Pergamon civarında konaklar ve orada Pergamon'la ilgili bilgiler verir ve biz Pergamon ismi ilk o dönem
1: Ksenofon'un en eski kaynak o.
2: Evet.
1: Evet. Şimdi tabii Pergamon bugüne kadar geldi. Şimdi Pergamon'dan konuşuyoruz değil mi?
0: Bergama. Bu sefer ben
1: Bergama'dayız ama Pergamon'dan, yukarıdaki kentten konuşuyoruz. Bir de tabii bu kentin çok somut bir tarihi var.
0: İskender'den sonrası var.
1: Büyük İskender'den.
2: Zaten tarih sahnesine sonrası. Çıkma hani o zaman rastlıyor ama böyle tarih sahnesine çıkması İskender'den sonrasına denk geliyor. İskender'in o büyük imparatorluğu öldükten sonra halifeler arasından bölüşünce Pergamon'da
0: 9000 talentlik bir şey buluyor galiba.
2: Lysimachos Trakya'nın da egemenliği altında bırakan, Trakya'da egemenliği altında bırakan Lysimachos'un elinde öyle bir hazine geçiyor ve bunu Pergamon isminden de bir anlamına baktığımızda da korunaklı kale, müstahkem mevki, çok korunaklı bir yer olduğu için bir komutanın kurmasında, Pleteiros diye bir komutanı kurmasında buraya bırakıyor. Ve sonrasında ya milattan önce 281 yılına geldiğimizde bu Helenistik krallar arasındaki savaşlardan dolayı önce Lysimachos, arkasında Antiochos ölüyor ve burada bir yönetim boşluğu oluşuyor. Pleteiros burada, hazine de burada ve bu hazineyi kullanarak yavaş yavaş kenti geliştirmeye ve genişletmeye başlayacak ki
0: siyasi oyun var mı? Var gibi değil mi? Yani iyi bir idareci
2: var. Her iki tarafa böyle ilk dönemde bir o tarafın sikkelerinde portresini kullanıyor, bir diğer tarafın bir İskender'in.
1: Pleteiros'a bakarsak yani bir komutandan, bir kraldan filan çok öte müthiş bir siyasetçi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi mesela ilk önce bir Traian tapınağı, ondan sonra Hadrianus'un devam ettirdiği aynı tapınak, Traian'ın tanrısallaştırılması, Hadrianus'un tanrısallaştırılması ama hem psikolojik bir tarafı var bunun bu şehirliler için hem de siyasi bir tarafı var. Yani Roma'yla yaklaşma meselesi var ya da Roma'ya bir ne derler, kompliman yapma meselesi var. Bu tabii ki siyaset yani duygusallıkla
2: yeterli. Yani o dönemde Roma'ya yaklaşmasında aslında Roma'nın genişleyeceğini, buralara yayılacağını gördüğü için böyle bir ilişkiye giriyor.
0: Peki savaşçı da değil galiba değil mi? Daha böyle hani...
2: Hani savaşlar da yapmış ama genelde siyaset yolu da çözmeyi tercih ediyor.
1: Evet.
2: Şimdi mesela o Kibele konusu açmışken Roma'yla ilişkiyi kuralım. Kibele'nin Roma'ya taşınması, Kibele kültürünün ana tanrıça Kibele'nin kültürü Pergamon üzerinde olur. Ve o Roma'nın Kartaca ile girdiği bir savaş var biliyorsunuz. Bir türlü yenişemiyorlar, yenemiyor Kartaca'yı. Bilicilerine danışıyorlar. Diyorlar ki Anadolu'daki Kibele kültürünü buraya getirirseniz bu savaşı kazanırsınız. Hannibal'a karşı savaşta.
0: Yine orada da devreye giriyor.
2: Ve o Kibele kültü Pesunus'ta, İç Anadolu bölgesindeki Galatların egemenliği altında. Ve Galatlar o dönem çok böyle...
0: Barbar.
2: Herkesi haraca bağlamış ve Pergamon'la da arasının yani savaşan bir iki toplum ve Pergamon kralları o koşullarda bile gidip oradaki ana tanrıça ait olan o kült yerine geçen bir meteor taşı var. O taşı getiriyor Pergamon'a. Burada bir süre kalıyor, sonra Roma'dan gelen heyete verip götürüyor. Yani orada da yine siyasal ilişkilerini çok iyi kullanarak o kültün Roma'ya taşınmasına aracılık eden krallıktır.
1: Peki mesela o kültlerden konu açılmışken hemen arkamızda da gördüğünüz bu kızıl avluya gelelim. Öyle anılan yere gelelim. Sonra tekrar Pergamon'dan bahsederiz.
0: Evet.
1: Burası ilk önce bir Roma tapınak mı demeli? Tapınağı olarak evet, yapıldı.
0: İkinci Hadrian dönemine
1: mi denk geliyor? Yine Hadrian tarafından galiba.
0: İki mi? Milattan önce iki.
2: Milattan önce yani Hadrian'ın imparatorluk dönemi milattan sonra 117-138 tarihleri
1: iki, evet.
2: Döneminde onun imparator olduğu dönemde yapıldığı düşünülüyor.
1: Evet ve Mısır tanrıları adına yapılmış.
2: Göreceğiz evet. İşte Demeter'in Athena'sına, Hera'sına, Zeus'una, Dionysos'una bütün tanrılar var. Hani sadece bu olsa bu sorgulanabilir. Neden sadece Mısır? Ama o dönemde paganizm olduğu için bütün tanrılara ait bir şeyi görebiliyoruz burada.
0: Dışı mermermiş galiba sonradan böyle.
2: Kızıl, evet yani Kızılalı denmesinin sebebi bu alttaki ortaya çıkan mermerler söküldükten sonra ortaya çıkan o duvar örgüsünden kaynaklı. Tamamen duvarın üzerindeki küçük delikler var. Dikkat ederseniz onu çok net görebilirsiniz. Onlar o bronz kancalarla plakaları tutan deliklerin yerleri. Kiliseden bu yukarıdaki kule de bu arada bir dönem Osmanlı döneminde bir kiliseye çevriliyor. Şimdi bugün cami olarak kullanılıyor.
1: Evet.
2: Yani bu Serapis ve yapılmış tapınaklar için en büyüklerinden biri ve iyi korunmuş. İyi.

0: Bergamon için en fazla etkilendiğim mekan burası. Yani bu kütüphane mekanı. Daha fazla hayal kurabiliyorum burada. Ve o kütüphaneyi gözümde canlandırmak istiyorum. İskenderiye ile kıyaslamak istiyorum. Ve hakikaten burada olmaktan da şu anda haz duyuyorum. Böyle bir tarih boyunca dünyanın en büyük kütüphane, antik dönemin en büyük kütüphanelerinden ikincisi ya da birincisi.
1: Evet, olan karar havaya girdiniz bakıyorum hocam.
2: Havasına yani bence havaya ya. Girmemek şey olur burada. Böyle
1: bir rahat olur.
2: Yani evet, İskenderiye Kütüphanesi çok önemli antik dönemde. Pergamon Kütüphanesi ile İskenderiye Kütüphanesi, Helenistik krallıklar ikisi de bir yarış içine giriyor. Çünkü Pergamon Kütüphanesi de zenginleşmeye başlıyor ve antik dönemde papyrus yazı malzemesi olarak kullanılıyor. Mesela Mısır'da üretiliyor. O yüzden Mısır hani çok daha bu anlamda eli daha güçlü. Evet.
1: Ama ne zaman ki burası güçleniyor ve güçlendikten sonra artık parşömeni kesiyor, buraya papyrusu kesiyor, burası parşömeni icat ediyor. Doğruydu değil mi?
0: Mısır papyrusu göndermekten
1: vazgeçiyor.
0: İmtina ediyor. Evet, yani zorluk çıkartıyor.
2: Parşömen dediğimiz kağıt halinde kullanılması ilk defa Bergama'da.
1: Daha o yüzden inceltiyor yani.
2: İnceltiyor ve karta pergamana, pergamana kağıdı olarak adlandırıyor. Sonra parşömen ismini alacak ki ve bu kütüphaneyi de zenginleştirecek. 200 bin ruloluk bir kütüphaneye dönüşecek burası.
1: Antonius geliyor.
0: Ve oraya gelmiyoruz daha.
1: Gelmiyor Antonius, vazgeçiyor.
0: Hemen bir an önce kütüphaneye göndermeye çalışıyorsun.
1: Yok, olur mu?
0: Göndermeyelim biraz daha. Şimdi mesela şunu soracağım. Papyrus bitkiden elde edilen bir şey ve esnek.
2: Evet.
0: Ve rulolar oluyor. Şimdi bizim bildiğimiz gibi bir kütüphane olmasa gerek o zaman. Yani kitaplar böyle yan yana sıralı değil
2: de
0: rulolar
2: evet,
0: yan yana sıralı. Ruloların kapları var vesaire. Peki parşömenin şey olarak, malzeme olarak niteliği papyrusa benziyor mu? Çok esnek bir şey olmadığını düşünüyorum.
2: Kesinlikle değil ve aslında burada yani, çok önemli bir şey oluyor. Bugün kitap ya da defterin çıkış noktasını da kodeks dediğimiz şeyin oluşumu da parşömenle başlar. Dolayısıyla onu da buradan başlatabiliriz.
0: Rulodan Bergamo'da. Vazgeçiş ve...
2: Yani rulo olarak da kullanılıyor ama düz bir şekilde de kullanabiliriz. Papyrusu kullanamıyoruz.
0: Kullanamıyoruz.
2: Dolayısıyla kodeksin oluşturması, yani kitabın oluşumun merkezi de parşömenle birlikte Bergama, Pergamon, antik Pergamon kenti diyebiliriz.
1: Aslında şahsına münasip bir sürü yapısı var ama bu yapı özellikle son yıllarda adından çok fazla söz ettiriyor. Athena, kutsal alan Suna. Değil mi? Athena, tapınağı Suna.
2: Yani kentin tanrıçası, kurucu tanrısı Athena ama yani Athena ve Zeus'a adanmış bir
0: Zeus.
2: Biz daha çok Zeus Suna'yla...
1: İkinci Eumenes döneminde mi yapılıyor?
2: İkinci Eumenes döneminde.
1: Çok güzel rüzgarı da var ya. Ilık baksanıza ne güzel.
2: Nasıl yaz kış böyle hocam.
1: Evet.
2: Çok hoş
1: en
2: bir rüzgarı var.
1: Güzel mekan yeri denilebilir. Hocam şimdi Karl Humann.
0: Tabii burada. Zeus deyince, yani bu sunak deyince Berlin ve Humann mutlaka akla gelecek bir
1: isim.
2: Almanlarla Osmanlılar arasındaki bu demir yolu anlaşmasına adam müteahhit.
0: Tabii.
2: Yol mühendis olarak geliyor.
1: Burada bakıyor ki kireç kuyuları var. O kireç kuyularından bir tanesinde bir parça geçiyor eline. O parçayı Almanya'ya gönderiyor. Alın bunu bir inceleyin diyor. Almanlardan olumlu bir cevap geliyor herhalde. O da diyor ki var olan Osmanlı hükümetiyle yazışın. Ben burada kazı yapmak istiyorum diyor. İlk bir sene kazı izni veriyorlar galiba.
0: Bayağı anlaşmalı bir şey var burada. Ticaret var. Yani.
1: Evet.
0: Devlet satıyor. Onlar da getiriyor. Başka bir şey yok burada yani. Hani bir hırsızlık durumu varsa belki anlaşmanın dışında biraz daha fazla götürüyor.
2: Evet, yani hani anlaşma dışında götürülen şeyler de sonrasında bir şekilde anlaşmanın içine konuyor.
0: Evet, evet.
2: Abdülhamit'ten imza alınıyor. Bence hani yani o dönemde Osmanlı'da hakikaten Osmanlı'nın son dönemi biraz tarihi esere koruma anlayışı olsaydı o eserler burada da korunabilirdi.
0: Ve arkamızda görülen halinden başka, temel taşlarından başka bir şey yok. Görmek isteyen Berlin'deki müzeye gidip şahane bir şekilde oraları seyredebilir.
2: Bu bugün aslında 5 yıl boyunca bir kapalı müze.
1: Ben de bugün öğrendim.
2: Evet, hocam söyledi. Yani 5 yıl sonra bir yılı geçti galiba, tadilata girdim. Hmm. Ve Pergamon, Berlin'deki müzeler adası olarak geçen kısım, ki Pergamon Müzesi de ilk yapılanlardan biridir, Dünya Miras Listesi'nde. Ha. Bu sefer sunağın olduğum, yani sadece Zeus Pergamon Müzesi değil, alan bir Dünya Miras Listesi'nde. Pergamon kenti de geçen yıldan itibaren bir Dünya Miras Listesi'nde. Dolayısıyla burayla ilgili kentin dışında kente ait olan başka bir şey de orada Dünya Miras Listesi'nin, evet, bir parçası gibi oluyor.
0: Ve bunu senin de içinde bulunduğun bir grup, Bergama Belediyesi ile birlikte buradan
1: UNESCO
0: ile bir şey işbirliği,
2: evet,
0: halinde.
2: Evet, Bergama Belediyesi bünyesinde UNESCO Dünya Miras ve Alan Yönetim bir birimi var. O birim Bergama UNESCO Dünya Miras Listesi'ne aday olunca 2011 yılında hemen öyle bir birim kuruldu belediye, evet, bünyesinde ve dosyayı hazırladık ve 3 yıl gibi kısa bir süre içinde de Türkiye'nin 13. UNESCO Dünya Miras alanı olarak Dünya Miras Listesi'ne adını yazdırdı.
3: Harika. Biz de gurur duyduk bundan, değil mi hocam?
0: Peki.
3: Cimnasyona mı geçelim?
0: Zeus altarını da gördük. En azından konuştuk dedik.

0: Hocam, antik Pergamon kentinin cimnazyonu, yani eğitim kurumundayız, spor merkezi gibi.
1: Evet.
0: Burası böyle tepeden baktık, harika görünüyor. Buranın hikayesini kendisinden dinleyelim değil mi? Ne dersiniz Emre Hocam?
2: Elbette, ne demek. Buyurun.
0: Buyurun.
3: Hocam, yani hakikaten Pergamon'un en önemli yapılarından biri. Aslında hani buraya gelen turistler sadece Akropol dediğimiz yukarı kısmı geziyorlar ve gidiyorlar. Bu orta kente ya da aşağıya kimse inmiyor.
2: Ama çok uzak değil mi gerçekten?
3: Uzak ama hani burayı görebilmek için aslında konaklamak gerekiyor. Doğru. Bergama'da kalacaksın ki Bergama'yı anlayabilirsin. Yani Astepion'undan tutun, kale kentin içindeki Osmanlı dönemine ait bir yerleşim var. Orayı görmek lazım ve orta kenti görmek
2: çok
3: lazım.
2: Çok dağılmış her tarafa.
3: O yüzden hani belki turistlerin gördüğü, yukarıda gördüğü, kentin Akropol kısmında gördüğü eserlerden daha çok aşağı orta kentte var. Bunlardan en önemlisi tabii ki Pergamon Gimnazyumu. Antik dönemin, Helenistik dönemin en büyük gimnazyumu. Biz şimdi burası 3 terastan oluşuyor, 3. terasındayız. Yani yukarı terasındayız ve etrafı sütunlarla çevrili palestra dediğimiz alandayız. Bu oyunların yapıldığı, güreşlerin ya da değişik sportif faaliyetlerin yapıldığı meydandayız.
2: Bir şey soracağım. Burada sadece çalışma oluyor ama, değil mi? Sportif çalışmalar oluyor. Yani burada seyirciler toplanıp da mesela bu müsabakaları seyretmiyorlar.
3: Tabii ama yani kendi aralarında bu tür etkinlikler yapıyor ama dediğiniz gibi böyle kalabalık bir kitlesel seyircilerin olduğu bir etkinlik değil.
2: Onlar stadyumlarda.
3: Kesinlikle. Ha?
2: Evet.
3: Evet. Sadece sportif faaliyetler değil tabii, burada diğer eğitimler de veriliyor. Şimdi buranın şöyle bir özelliği var. Burada genelde gimnazyumlarda daha çok gençlere yönelik yapılan bir eğitimdir. Burayı şöyle adlandırıyorlar. İşte üst terasta yetişkinler, orta terasta
0: gençler,
3: bir alt terasta çocukların eğitiminde dahil veriler, daha doğrusu antik kaynaklar.
2: Peki bu gördüğümüz biçim nereye ait? Roma'ya ait herhalde. Yani en son hali
0: şu anda günümüze çıkan
2: Roma.
3: Aslında yani bulunduğumuz alanın bu gördüğümüz plan çerçevesi Helenistik dönemdeki şekli üzerine Roma geliştiriyor. Özellikle her iki tarafına yaptığı hamam yapısıyla bu bir ek olarak yapıyor. Çünkü Helenistik dönemde yandaki şeyler yok. Hamamlar yok. Aynı zamanda içinde bir yaklaşık bin kişilik bir odeonu var.
0: Odeon neydi hocam?
3: Odeon daha çok bir müzik dinletilerinin yapıldığı yer. Aynı zamanda belki kışlık tiyatrolar da diyebiliriz. Daha küçük tiyatrolar da belki oynanıyor.
0: Daha korunaklı.
3: Ya da hani bir nevi kent toplantılarında yapıldığı yerdi ama evet. Hani odeon deyince müzik dinletilerinin yapıldığı yer olarak
0: canlı müzik tabii, değil mi?
3: Geçiliyor tabii ki.
2: Şimdi bir şey daha var tabii, daha önce de senden konuşmuştuk. Bu jimnazyonların görevleri ya da işlevleri diyelim, hani spor üzerine öyle biliyoruz. Ama mesela Yunan toplumunda spor şu anda bizim anladığımız anlamda bir spor değil herhalde.
3: Kesinlikle.
2: Bunun bir yani bu yeri de kastederek onu soruyorum. Burası da bir kutsal alan sayılabilir çünkü sporun Yunan toplumunda bir kutsallığı var. Yani dini bir şey aslında.
3: Var. Şimdi agoralarda olduğu gibi, agoraların içinde bir agora adanmış bir tapınak, bir tanrı olur. Buradaki gimnazyumda da bir tapınak var mesela. Hem yan taraftaki teras üzerinde hem de bir alt terasta, ki orta terasta dediğimiz bir tapınak da var. Dolayısıyla hani kutsaliyeti tabii ki var. Aynı zamanda hani bugünkü sporla kesinlikle alakası yok. Hem onun yanında, sportif faaliyetlerin yanında diğer bilimsel ya da işte edebi eğitimler de veriliyor burada.
0: Evet.
3: Böyle bir özelliği
0: eğitim
3: var.
0: Eğitim kurumu gibi.
3: Bir bütün olarak.
0: Kompleks.
3: Yani aslında bugün Avrupa'daki bazı dillere de geçmesinin sebebi de odur. İşte Almanca'da gimnazyum, bugünkü bizim liseye denk geliyor. Gimnazyum olarak bugün de kullanılıyor aynı terim.
2: Yani işte iyi vatandaş tanımına bakarsak Yunan toplumunda, hani Platon'u falan aklıma getirdiğim zaman İşte bir taraftan sporcu olacak, öbür taraftan sanatla ilgilenecek ki onun sertliğiyle bunun yumuşaklığı dengelensin.
1: Kesinlikle, evet.
2: Bunu da o işlevde görebileceğiz yani.
0: Çok güzel bağladınız.
2: Bitti mi konu?
0: Bilmiyorum ama güzel bağladınız. Bunun üstüne ne söylesek boş. Yolcu yolunda gerek.

0: Ben kendi adıma şunu söyleyebilirim. Pergamon'un son anında artık buradan gidiyoruz.
1: Evet.
0: Aklımda kalan şey, kütüphanede de söyledim. O mekan, kütüphanenin hikayesi. Bir de en son şunu söyleyeyim. İstanbul'da Alman Arkeoloji Enstitüsü'nde tesadüfen buranın arkeologlarından Herr Rath'ı tanımıştım. Onu da aklıma getirdim. Onu da anmış olayım. Ondan sonra söylenecek bir şey kalmıyor. Gidelim artık. Başka yerler var çünkü.
1: Taşlarla insanları baş başa bırakalım.

0: her zamanki gibi cevap soruda ile karşınızdayız. Ve dört yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz sizler de.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Aybala Hanım merhaba.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii. Ben 1992 Malatya doğumluyum. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum.
0: Rekorların adamı Mehmet Bey.
1: Benim.
0: Bugün beyazları giymişiz.
1: Evet. Umarım daha büyük bir rekor kıracağım bugün.
0: Kaç puanla dün finale çıktığınızı hatırlıyor musunuz?
1: Maalesef.
0: 21.700. Tüm zamanların en fazla puan alan yarışmacısı Mehmet Bey. Kendileri bir doktor efendim ama finalde 1000 TL ile yetinmek zorunda kaldı. Cevap vermeme hakkını kullandı.
1: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Evet, ben de bugün heyecanımı birazcık daha yendim. Dün çok heyecanlıydım. İnşallah Mehmet Bey güzel bir rakip olacağım bugün.
0: Aynı iddia var mı Ulaş Bey?
4: Ben de bugün daha iyi hissediyorum. Birazcık dün heyecandan elim ayağıma karıştı.
0: Bakalım. Gömlek değişmiş. Kolye gömleğin üzerinde. Beğendim. Ama ne aynı?
4: İçindeki. Saçlar.
0: Saçlar aynı. Peki başarılar diliyorum. 3 etap var önünüzde. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etap akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde. Toplam 4'er soru yönelteceğim. 5000 lira para ödülünü de kazanmak için en fazla puan toplayan yarışmacımız karşımda olacak. 20 saniye süreniz var. Eğer hazırsanız başlıyoruz yarışmaya. İşte cevap soruda ve 1. etapla yolumuza başlıyoruz. Cevap soruda. Her zamanki gibi önce bilgi etabı ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor. İştah açıcı bir soru var karşınızda. Üzüm, incir, keçi boynuzu veya dut gibi tatlı meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen Anadolu'ya özgü, yoğun ve tatlı bir şuruptur. Üzümden yapılan tatlı olmasına karşılık duttan yapılanı biraz acımsıdır. Karbonhidrat içeriği dolayısıyla iyi bir enerji kaynağıdır. Şifa amaçlı kullanılırken kaşıkla ilaç niyetine içilebileceği gibi tahinle karıştırılarak sofrada gıda olarak tüketilebilir. Sorumuz gelsin. Üzüm, incir gibi meyvelerin ezilerek kaynatılmasıyla üretilen tatlı şurubun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son cümledeki şifreyi eğer duyabildiyseniz herhalde hemen anında yazmış olmanız gerekir. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Pekmez dedim.
2: Pekmez.
0: Mehmet Bey'in de cevabı aynı. Meltem Hanım.
3: Pekmez.
2: Pekmez.
0: Ve Ulaş Bey. Tayine kadar kafanız karışıktı değil mi?
2: Yok.
3: Yok.
0: Emin misiniz? Evet. O zaman ben yanılmışım. Ulaş Bey, yorum
2: gelmedi. Şurup dediğinizde birazcık tahmin ettim.
0: Şurup deyince tahmin ettiniz. Peki, acaba pekmez doğru cevap mı? Pekmez doğru cevap olacaktı. Güzel başladık. Sever miyiz pekmezi?
3: Evet. Severiz.
0: Aybala Hanım.
1: Çok değil.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Malatya'da, Elazığ'da, oralarda.
1: Yoğun da ben çok sağlıklı beslenmediğim için.
0: Vallahi çocukken 7-8 yaşında sabah kahvaltıdan önce annem babam zorla yarım çay bardağına pekmezi koyar, aç karnına içerdik. Ama çok faydasını gördük daha sonra. Aybala Hanım,
1: efendim?
0: Şimdi geçtiğimiz günlerde yine böyle pekmezle ilgili bir soru geldiğinde ben kar pekmezden bahsettim. Siz Malatyalısınız, siz Diyarbakırlısınız.
1: Duymadım.
0: Hayda.
2: Çok güzel
0: siz
2: olmuş.
0: Siz de mi duymadınız?
1: Yok, duymadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben biliyorum. Biz küçükken yapardık. Temiz karı toplayıp üzerine pekmez dökersin.
0: Koşa koşa buradan evet. Size sarılmak istiyorum. Sonunda kar pekmezi bilen biri çıktı ya. Ya şu evet. Ana kadar kar pekmez deyince böyle bakıyorlar. Ne dedi acaba diye. Teşekkür ediyorum Mehmet Bey.
2: Ne demek?
0: İkinci sorumuza geçiyoruz.

Yedik yedik, biraz da spor yapalım değil mi? Atletizmde uzun mesafeli sert tabanlı cadde ve sokaklarda yapılan koşudur. İlk kez 1896'da düzenlenen Atina Olimpiyat Oyunları'nda koşuldu. Bugünkü resmi mesafesi olan 42.195 metre 1908 Londra Olimpiyatları'nda tesadüfen belirlendi ama dünyanın farklı ülkelerinde bu mesafe değişebiliyor. İstanbul'da her yıl düzenlenen uzun mesafeli koşu, dünyada iki kıta arasında koşulan tek uzun mesafeli koşu olma özelliğine sahip. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu spor dalının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Maraton koşu dedim.
2: Maraton.
0: Mehmet Bey.
2: Maraton.
3: Ben de maraton dedim.
0: Meltem Hanım da maraton diyor ve Ulaş Bey.
4: Maraton.
0: 4'te 4'le başladık. Yine aynı şekilde devam ediyor muyuz bakalım. Geliyor cevabımız. Maraton doğru cevap olacaktı. Sporlarımız nasıl Aybala Hanım?
1: Yani pilates ya da yürüyüş tarzında daha hafif sporlarla aramayı.
0: Pilates.
1: Evet.
0: Dün bizimle birlikte olmalıydınız.
1: Neden?
0: Hep beraber yarışmacılarımızla pilates yaptık.
1: Ha, öyle mi?
0: Peki, sırada üçüncü sorumuz var.

0: Bakalım bu gördüklerimizin içerisinde hangisi var? Oldukça zehirli bir balık türüdür. Aslen Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kesimleriyle Kızıldeniz'de yaşarlar. Ancak son yıllarda küresel ısınma nedeniyle ülkemizin Akdeniz ve Ege sahillerinde de yoğun bir şekilde görülüyorlar. Çok fazla doğal düşman olmadığı için ekosisteme oldukça zararlı bir türdür. Üst kısımlarında bulunan iğnelerin insanla temas etmesi durumunda zehirlenmelere hatta ölüme bile sebep olabilir. Sorumuz gelsin. Son yıllarda ülkemiz sularında da görülen bu zehirli balık türünün adı nedir? Süreniz başladı. Görünüşüne aldanma derler ya. İşte aynen öyle bir balık. Aslında güzeldir. Ay canım benim dersin ama işte öyle öyle kolay değil, öyle ay canım gibi değil. Cevaplarınız lütfen. Aybal Hanım.
1: Ben salladım açıkçası. Vatoz yazdım.
0: Vatoz. Evet. Biliyor musunuz vatozu peki?
1: Yok, sadece zehirli ve böyle bir balık gibi geldi bir an.
0: Akvaryumunuz oldu mu hiç?
1: Yok, olmadı.
0: Olmadı. Peki. Mehmet Bey, diğerlerinin cevapları da bakıyor.
2: Çünkü emin değilim hiç. Balık türünü bilmiyorum ama deniz kestanesi dikenli oluyor. O yüzden yazdım.
0: Deniz kestanesi.
2: Evet.
0: Meltem Hanım.
3: Balon balığı dedim. Ben de bir kitapta okumuştum. Zehirliydi.
2: Onu ben de
3: biliyorum. Oradan aklıma geldi.
0: Hatta balon balığı dünyanın en zehirli balığı.
3: Evet.
0: Ama cevap doğru mu acaba?
3: Sularımızda var mı?
0: Ulaş Bey.
4: Bahsettiğiniz hayvanın tipini biliyorum ama isminden emin değilim. Böyle saçaklı falan bir hayvan değil mi?
0: Ve cevabınız o yüzden?
4: Aslan balığı.
0: Aslan balığı. Görmüşlüğünüz var yani.
4: Evet.
0: Gözünüzün önünde geliyor.
4: Evet.
0: Dört tane ayrı cevap var. Biraz
4: balon balığı.
0: Denizli olan haşır neşirlerinde acaba çarpı ikiyi kim kazanacak? 2000 puan vereceğim bir yarışmacımıza. Hazır mısınız? Geliyor doğru cevap. Aslan balığı Ulaş Bey. 2500. Tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Aslan balığının özelliğini bilir misiniz peki?
4: Pek bilmiyorum ama
0: bunun için su altında çalışan motor bile yapmışlar. Aslan balığını avlasın diye. Kısa bir bilgi oldu. Sırada yeni sorumuz var.

Sinema dünyasında yolculuğa çıkıyoruz şimdi. 2010'da gösterime giren serinin ilk filminde Sylvester Stallone hem yönetip hem oynadı. İlk çekilen filmde birkaç paralı askerin Güney Amerika'da bir diktatörü devirme macerası konu edildi. İkincisi 17 Ağustos 2012'de, üçüncüsü 15 Ağustos 2014'te çekildi. Bruce Willis, Mel Gibson, Jason Statham gibi pek çok ünlü isim bu seride rol aldı. Bulgaristan'da çekilen ikinci filmde Sofya'da bir patlama sahnesinin çekimi sırasında 26 yaşında Çinli bir dublör hayatını kaybetti. Serinin dördüncü filminin çekimlerine 2021 Eylül ayında başlandı. Sorumuz gelsin. İlk filmi 2010 yılında gösterime giren bu serinin ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Türkçe ismini hatırlayamadıysanız orijinal ismini de yazabilirsiniz dediğim an bir süre bitti.
1: Ya yazmıştım ama İngilizceye çevirdim sadece.
0: Neden?
1: Türkçe isminden emin değilim.
0: O yüzden İngilizce yazayım dediniz ama sürekli. Onu da zamanında yazamadınız. Süre bittikten sonra hala kalem oynuyordu çünkü.
1: Aynı isim aslında.
0: Peki göreceğiz bakalım. Cevaplarınız lütfen.
2: Cevap vermedim Ersin Bey.
0: O yüzden üzgün bir surat evet. var.
3: Ben Cehennem Savaşı diye biliyorum.
0: Cehennem Savaşı.
3: Evet.
0: Meltem Hanım.
4: Ben izledim ama aklıma gelmedi ya. Terminator dedim. Doğru değil biliyorum ama.
0: Terminator
4: evet.
0: ve Ulaş Bey.
1: Türkçesi Cehennem Melekleri olsa gerek ama
3: melekleri mi?
1: Emin olamayıp İngilizcesini yazmak istedim.
0: İngilizcesini yazarken de
3: zaman
0: The Expendables diye yazdınız. Ama süre yetmedi.
3: Evet.
0: Türkçesini yazmış mıydınız, sildiniz?
1: Yazdım evet. Siz söyledikten sonra değiştireyim dedim.
0: Emin olamadığınız için.
1: Garanti olsun diye diyelim.
0: Garanti olsun diye. Mehmet Bey.
3: Cehennem Melekleriydi evet ben kafam karıştı
0: Peki. Şimdi ben soruyla ilgili detayları aktarırken aynı zamanda zaman zaman dışarıda da soruyorlar. Ya izleyicilerimiz görmüyor mu oradaki görüntüleri? Nasıl bu kadar kolay soruları cevaplayamıyorlar diye. Efendim hatırlatayım. Stüdyo ortamında o görüntüleri soru esnasında yarışmacılarımız görmüyor. Ama ekranları başındaki izleyicilerimiz görüyor. Bu bakımdan aslında çok kolay gibi görünen bazı sorulara cevap verememe durumlarıyla karşılaşılabiliyor. 4 tane cevap var. Bir tane üzgün surat tabii içlerinde. Bir de süresi yetmeyip de cevabı son anda değiştiren Ulaş Bey var. Acaba doğru cevap ne? Cehennem Melekleri doğru cevap olacaktı. Eğer Ulaş Bey zamanlamayı iyi yapabilseydi işte o zaman tek başına bilerek böylelikle 2000 puanı son ilk etabın son sorusunda kazanacaktı. Puan durumuna bakalım. 2500 puanla liderliğiniz devam ediyordu. Biraz daha arayı açabilirdiniz. Diğer yarışmacılarımızın da 500'er puanı var şu anda. Meltem Hanım, Mehmet Bey ve Aybala Hanım. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

0: göz rahatsızlıkları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım size şimdi. Hipermetrop olanlar uzağı iyi görür ancak yakın mesafeler bulanıktır. Miyop, yakındaki cisimleri iyi gördüğü ama uzaktaki cisimleri net göremediği bir durumdur. Katarakt, göz merceğinin saydamlığını yitirmesinden ileri gelen ve görmeyi engelleyen rahatsızlıktır. Gece körlüğü halk arasında tavuk karası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Halk arasında çarpık ve bulanık görme olarak adlandırılan hastalığın adı astigmatizmadır. Kişi nesneleri çarpık, şekilleri bozuk bir halde görür. Sıklıkla kırmızı, yeşil gibi renklerin karıştırılması şeklinde ortaya çıkan göz bozukluğu ise renk körlüğüdür. Sorumuz gelsin. Gece körlüğünün halk arasında bilinen adı nedir? Süreniz başladı. Genetiktir. Ve yapılan araştırmalara göre 4000 kişide bir de görülür bu rahatsızlık. Cevaplarınız lütfen. Ayval Hanım.
1: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey.
2: Tavuk karası artı çirkin bir tavuk.
0: Meltem Hanım.
3: Tavuk karası.
4: Tavuk karası.
0: Mehmet Bey, dün de zaman zaman gösterdiniz aslında böyle resim yaparak. Resme karşı ilginiz var mı?
2: Aynen, çizmeyi seviyorum, resim yaparım evde.
0: Ne güzel. 4 tane tavuk karası. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Gece körlüğü halk arasında tavuk karası olarak da bilinir. Kişi loş bir ortamda ve gece alacakaranlıkta gerektiği kadar iyi göremez. Cevap soruda. 4'te 4 doğru cevap geldi ve yeni etaba ne güzel böyle yeşil yeşil başladık. Devamı gelsin diyelim. Sırada yeni sorumuz var.

Yönetim biçimleri konu başlığımız. Demokrasi, halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimidir. Komünizm, bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum

düzenidir. Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Teokrasi, siyasi iktidarın Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu yönetim şeklidir. Monarşi, siyasi otoritenin genellikle miras yoluyla bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzenidir. Meşrutiyet, hükümdarlıkla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan bir yönetim biçimidir. Sorumuz gelsin. Ülkeyi zenginler ya da aydınlardan oluşan bir grubun yönettiği devlet düzenine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle eski zamanlarda, Roma döneminde, Yunanistanlarda, oralarda, Rusya'da mesela yine yakın döneme bakıldığında çok meşhurdur. Cevaplarınız lütfen.
1: Oligarşi.
0: Aybal Hanım'ın cevabı oligarşi. Mehmet Bey.
2: Oligarşi.
0: Meltem Hanım.
3: Oligarşi benimki de.
4: Oligarşi.
0: Ve yine aynı cevapları görüyorum. 4'te 4. Yeşile döner mi Aybal Hanım?
1: Döner.
0: Döner mi?
1: Evet.
0: İddialıyız.
1: Siyaset bilimi okudum.
0: Doğru adrese sormuşum bu arada ben de. Peki ben ne demişim? Oligarşi, ülkeyi zenginler, aydınlar ya da askerlerden oluşan bir grubun yönetmesidir. Cevap oligarşi olacaktı ve çok çekişmeli bir yarışma olduğunu söyleyelim. Mehmet Bey, dün tek tek götürdünüz. Bugün bakıyorum da fonda evet. Değiliz.
2: Aynen. Bugün yarışmacı arkadaşlar başarılı gayet. Heyecan atılmış üzerinden.
0: Ulaş düne göre daha iyiyiz ama.
5: Yani dikkat soruları birazcık basitti sanırım.
0: Öyle mi? Yani? Zorlarını da sorarız. Sorun değil. Ve 7. sorumuzda sizleri baş başa bırakalım.

0: Düşünen adam heykeli konu başlığımız. Fransız heykeltıraş Rodin'in ilk önemli yapıtı Kırık Burunlu Adam'dır. Kırık Burunlu Adam adlı çalışmasındaki modeli atölyesini temizleyen Bibi diye çağıran yaşlı bir işçidir. Rodin'in Düşünen Adam heykeli modern sanat alanında dünyada en çok bilinen yapıtlarındandır ve genellikle felsefi düşünceyi anlatan bir simge olarak kullanılmaktadır. Düşünen Adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Rodin pek çok versiyonunu ürettiği heykelin ilk bronz dökümünü 1904 yılında tamamlamıştır. İlk versiyonu günümüzde Paris'teki Rodin Müzesi'ndedir. Türkiye'de 1951 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin bahçesine bir kopyası yapılmıştır. Sorumuz gelsin. Düşünen Adam heykeli, Rodin'in hangi eserinin üstüne yerleştirmek üzere ürettiği bir figürdür? Süreniz başladı. Rodin aslında onu yaparken Dante'yi yapar. Dante'yi temsil eder o. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: Cehennem Kapısı.
0: Mehmet Bey.
2: Cehennem Kapısı.
0: Meltem Hanım.
3: Kapısını unuttum.
0: Kapıyı unuttunuz. Sadece cehennem kaldı. Allah korusun diyelim.
2: Cehennem Kapısı.
0: Cehennem Kapısı. Bilir misiniz peki, hiç gördünüz mü Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki Düşünen Adam heykelini?
1: Evet.
2: Ben görmüştüm.
0: Aybala Hanım, hikayesini bilir misiniz?
1: Hikayesini hatırlayamıyorum.
0: O dönem oranın birinci sorumlusu bir masa üzerindeki kitapçıklarda Düşünen Adam heykelini görüyor. Daha sonra hastanenin bahçesine yaptırmak istiyor ve o ilk heykeli de orada bulunan bir hasta yapıyor, bir heykeltıraş yapıyor. Fakat yaptıktan sonra, belirli bir süre sonra para istiyor. Para isteyince para vermiyorlar. Sağ kolu ve sol eli yapılmamış bir vaziyette. Sonra başka bir hasta aradan belirli bir zaman geçip o heykeli tamamlıyor. Böyle bir hikayesi var. Eskiden hep filmlerde daha çok görürdük ve hala orada bir kopyası bulunmakta ki dünyanın birçok ülkesinde de görüyoruz. Biz sorumuzun cevabına gelirsek eğer, puanları kimlere veriyoruz? Ben ne demişim? Buyurun. Düşünen Adam, Rodin'in Cehennem Kapısı adlı eserinin üstüne yerleştirilmek üzere ürettiği bir figürdür. Cehennem Kapısı doğru cevap olacaktı. Meltem Hanım.
3: Dördüncülüğe düştü.
0: Puan olmadı tabii.
3: Aslında toparlayacağız.
0: Evet, şu anda 1500 puanınız var ve son sıradasınız. Ama toparlamak için zaman da var, soru da var. Ve işte şimdi ikinci etabın son sorusu geliyor. 8. sorumuz.

renk dünyasındayız. Galibar da kırmızı ve mavinin eşit tonlarda karıştırılmasıyla elde edilir. Magenta adıyla da anılır. Pas, demir oksitten meydana gelmiş kırmızı turuncu kahverengi bir renktir. Sahne aydınlatmasında yaygın olarak kullanılır. Burgonya, koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgonya bölgesinden alır. Falu, tahta kulübe ve ambarların boyanmasında kullanılan kırmızının tonu olan bir renktir. Adını İsveç'teki minik Falun kentinden alır. Prusya, demir içeren tuzların oksidasyonuyla ortaya çıkan koyu mavi bir renktir. Paris mavisi olarak da bilinir. Ekru, krem rengine yakın beyaz renktir. Kirli beyaz olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre koyu kırmızımsı mor renge ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Son iki, bir. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: Ben hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
0: Ve hatta üzgün suratın gözleri de...
1: gözleri de düştü.
0: Gözleri de yok. O kadar üzgünsün ki.
1: İnşallah Ekru'yu sorarsınız demiştim ama...
0: Akılda bir tek o mu kaldı?
1: Ya o daha bilinen bir şey olduğu için...
0: Diğerlerini duymadınız mı hiç?
1: İsimleri çok garip geldi bazı söylediklerimizin.
2: Zor bir soruydu. Ulaş isteyince geldi zor soru gerçekten de. Ben de pas dedim ama boş bırakmamak için.
0: Boş bırakmamak için. Siz de kendi cevabınızı daha söylemeden bütün yarışmacıların cevabına bakıyorsunuz. Kameralar yakalıyor yalnız onu söyleyeyim ben. Benim de gözümden kaçmıyor.
2: Ben yazmıştım artık o yüzden sıkıntı olmaz diye şimdi.
0: Peki. Meltem Hanım.
3: Falu yazdım ben ama Burgunya mı vardı?
2: Burgunya,
3: o olabilir. Evet, evet. Burgunya ya da Falu'ydu. Sonra Falu'ya karar verdim.
0: Ulaş Bey.
4: Ben de zor istedim ama emin olamadım. Aklıma bu geldi.
0: Aklınıza ne geldi?
4: Begonya.
0: Begonya. Begonya.
4: Bir çiçek ismi. Belki aynı ismi taşıyorlardır diye.
0: Ama ona benzer bir şey duydum diyorsunuz herhalde.
4: Gementa mıydı?
2: Burgunya mı?
3: Burgunya.
2: Burgunya.
3: Burgunya'ydı değil mi? Burgunya zor. Vardı.
0: Burgunya mıydı?
3: Ona benzer Burgunya vardı.
0: Aybala Hanım ne diyorsunuz Begonya'ya?
1: Burgunya gibi başta bir şey söylediniz, hatta eş seslisini de söylediniz ama Magellan gibi bir şeydi o da. O olabilir ama emin değilim.
0: Oo, bütün renkler birbirine karıştı.
2: Karıştı hepsi.
0: Valla Magellan'da, Burgunya'da, Begonya'da, bir tarafta Falu, Pas, her şey var. Bu renk cümbüşünde acaba ben ne demişim? Buyurun. Cevap soruda. Burgunya, koyu kırmızımsı mor renktir. Adını Fransa'daki Burgunya bölgesinden alır. Cevap soruda. Burgunya olacaktı doğru cevap. Ve bizim rengimiz kırmızı oldu efendim. Kıpkırmızı bir vaziyette şu anda yarışmacılarımız. İkinci etabı bitirdik. 8 soruyu geride bıraktık. Hemen puan durumunu hatırlatalım. Ulaş Bey'in 4200 puanla birinci sıradaki yeri devam ediyor. Her şey yolunda.
4: Yolunda.
0: Daha zorları gelecek ama gelsin merak etme. Siz bana bir meydan okudunuz ya.
4: Ben kesinlikle meydan okumadım. Ne zaman?
0: Peki ikinci sırada Mehmet Bey ve Aybal Hanım'ı görüyorum. Aynı puanlarınız var. 2200. Ve Meltem Hanım. Üzgün surat. Meltem Hanım. Uçuş hevesi nasıl başladı? Bir tesadüf mü? Var mı bir hikayesi? Şu anda siz...
3: Kabin memurluğu yapıyorum. Lisede uçağa binmiştim ilk defa. O zaman çok hayran kalmıştım. İnanılmaz büyülü bir ortam gibi gelmişti bana. Ondan sonra da hep ben havacılık okuyacağım. İşte kabinde olacağım, kabinde olacağım dedim. 3,5 senedir de o yüzden bu işi yapıyorum şimdi. Hayalimdeki işi yapıyorum.
0: Çok çalıştığınız takdirde onu yaşayabilme şansı da var. Memnunsunuz, mutlusunuz.
3: Mutluyum şu anda evet. Her şey yolunda.
0: Üçüncü etapla yolumuza devam ediyoruz. Yeni etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Yeni etap demek akıl oyunu etabı. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Ve yeni sorumuzun konu başlığı geliyor.

Notre Dame Katedrali yeni sorumuzun konu başlığı. Hristiyanlık tarihinin en önemli yapılarından olan Notre Dame Katedrali Paris'te bulunuyor. Katedralin yapımı 1163 yılında Kral 7. Louis döneminde başladı. Katedral 130 metre genişliğinde 37 şapel ve 75 dev sütundan oluşuyor. Aynı anda 9000 kişinin ibadet edebilmesine de olanak sağlıyor. Katedralin yapımı 1345'te tamamlandı. Yapı Fransız devrimi sırasında 1790'larda ciddi hasar gördü ve ihmal edildi. Victor Hugo 1831'de ünlü eseri Notre Dame'ın kamburunu yazarak yapının tekrar dikkat çekmesini sağladı ve 1864'te 23 yıl sürecek bir restorasyon sürecine girildi. 2019 yılında çıkan bir yangında büyük hasar aldı. Katedralin 2024 yılına kadar restore edileceği ve eski haline geleceği söyleniyor. Sorumuz gelsin. Notre Dame Katedrali'nin yapımı kaç yılda tamamlanmıştır? Süreniz başladı.

0: 2019 yılındaki o yangın yaklaşık 8-8,5 saat sürmüştü. Ve ardından da tam 2 gecede oranın yeniden yapılması için yapılan yardım kampanyasında 1 milyar euro para toplanmıştı. 2024 yılında da bitmesi bekleniyor. Ben de 2016 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa'da, Paris'te bir ay boyunca oradaydım. Gezdiğim yerlerden, hatta önünde fotoğraf çektirdiğim bir yerdir. Acaba kaç yılda tamamlandı diye sorduk. Buyurun cevaplarınız lütfen. Aybala Hanım.
1: 182 dedim.
0: 182 diyorsunuz. Mehmet Bey.
2: 182.
1: Meltem Hanım. 182.
2: Ben hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Bir şeyler yazmışsınız.
2: Yapılış tarihini yazdım ama bitiş tarihini hatırlayamadım.
0: 1173 mi yazıyor?
2: Evet.
0: Kaç yazıyor orada?

0: 1173.
1: 63
0: 1100.
1: Yapıldı. 63 mü?
0: 63 müydü?
1: Evet.
0: 3 tane 182 var ve bir de cevap veremeyen Ulaş Bey var.

Turgut Reis'le cevap soruda devam ediyor. Turgut Reis Osmanlı donanmasında amirallik yapmış Türk denizcisidir. 12 yaşında mızrak ve ok kullanmaktaki kabiliyetinden dolayı orduya alındı. 1540'ta Korsika'da bulunduğu sırada Cenovalılara esir oldu ve 4 yıl bir gemide tutsak olarak çalışmak zorunda kaldı. 1546'da Barbaros'un ölümünden sonra Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının başına geçti. Trablusgarp'ı fethetmesi nedeniyle Trablusgarp Fatihi adıyla anıldı. 1565'te Malta kuşatması için 1600 askeriyle sefere katıldı. Ancak kuşatma sırasında kaleden açılan top ateşinde ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Sorumuz gelsin. Turgut Reis Osmanlı donanmasının başına geçmesinden kaç yıl sonra vefat etmiştir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. 1 0 son anda Aybala Hanım bir şeyler yazdı sanırım. Buyurun cevaplar lütfen.
1: Yanlış oldu da yazamadım, yetiştiremedim. 25 dedim ama 25 değil.
0: Değil mi?
1: Değil değil.
2: Doğru.
0: Mehmet Bey
3: 19.
0: 19 siz 1565 eksi 1546 yapmışsınız.
2: Ben tamamen salladım. Doğru çıkarsa çok şaşıracağım.
3: Gerçekten.
0: Yanda bir şeyler görüyorum ama.
2: Ama tarihleri tam hatırlayamadım. Orada aklıma gelen tarihleri yazdım sadece.
0: Uğurlu rakamınız var mı?
2: Yani 7'yi 9'u falan severim. Önce 9'u yazacaktım. Sonra 9 çok kısa dedim. 19 yazayım.
0: Salladım. Mehmet Bey'le aynı cevap çıktı diyorsunuz. Ulaş Bey.
4: Ben de 23 dedim.
0: 23. Siz niye 23 dediniz?
4: Yaşımdan dolayı
3: aynı çıkarttık.
0: 25 var, 2 tane 19 var, 1 tane de 23 var ama herhalde yani çıkarma işleminden gördüğüm kadarıyla bilinçli cevap veren tek kişi sizsiniz.
4: Evet.
0: Mehmet Bey. Doğru cevap ne?
3: 19.
0: Doğru cevap 19. Mehmet Bey ve Meltem Hanım. Tebrik ediyorum. Sallayıp tutturanlar da bugün Meltem Hanım'a ayrıca alkışlayalım.
2: Ama bana ben herkese bugün bana şans dileyin, bana şans dileyin dedim. Gerçekten olmuş demek ki. Şansımı kullandım.
0: Şansınızı kullandınız. Yani ben de tebrik ediyorum.
2: Teşekkür ediyorum.
0: 9 yazıp sonra yanına bir de koy.
2: 9 çok kısa dedim. Çok
0: kısa. Çok kısa. Tebrik ediyorum sizi.
2: Teşekkürler.
0: Ulaş Bey biraz önce yaklaştılar dedim. Şimdi de geçen var sizi. Farkında mısınız?
4: Tahminimce yine aynı finalistimiz.
0: Kim? Mehmet Bey değil mi?
4: Evet.
0: Mehmet Bey şu anda lider. 4700 puanda. Çok kolaydı ya.
4: Meydan okumuş oldu.
0: Değil mi? Ne oldu?
4: Yani bakalım.
0: Ama final öncesi 2 sorumuz daha var.
2: Evet.
0: O yüzden her şey değişebilir. Yalnız çok ciddi bir çekişme var. O kesin. Şu anda puanlar birbirine yakın. Ve işte yeni sorumuz ve konu başlığı. Şöyle biraz Hatay'a doğru gidiyoruz şimdi. Hatay'ın 600'e yakın özel yöresel lezzeti vardır. Belen tava, kuzu eti, tereyağı ve biberle hazırlanmaktadır. Domates, safran ve biberle hazırlanan kepse pilavı üzerine bütün tavuk eklenerek servis edilir. İnce bulgur, irmik ve salçayla hazırlanan fellah köfte, sarımsaklı yoğurt eşliğinde sunulur. Patlıcan ve yeşil mercimekli Şeyh Mualla, Hatay'ın en meşhur lezzetlerinden biridir. Kuşbaşı kuzu eti, nohut ve arpacık soğanla hazırlanan kumbursiye çorbası daha az bilinen Hatay lezzetlerinden biridir. Salça, sarımsak, ceviz içi, bayat ekmek ve baharatlarla hazırlanan muammara genelde kahvaltı sofralarında sunulur. Kapalı lahmacun olarak da bilinen sembusak, kıyma ve patatesli iç harç ile doldurulur. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz yemeklerden kaç tanesinde et çeşitleri bulunmaktadır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben soruyu sorduktan sonra yarışmacılarımızın yüzündeki ifadeler... Bu ne ya? Der gibi.
1: Kolay dedik diye.
0: Değil kolaydı değil mi? Cevaplarınız lütfen.
2: 5.
0: Bilerek yazılan bir 5 mi? Yoksa yok. Meltem Hanım gibi sallayarak mı?
2: İçimden geldi diyelim.
0: Peki Mehmet Bey?
3: 4.
0: 4.
4: Aynen. 3.
0: Meltem Hanım?
5: 3.
0: Salladık mı?
5: Salladım ama doğru çıkmayacak bu sefer büyük ihtimal. Doğru şansımı çıkmış. Kullandım çünkü.
0: Ulaş Bey?
1: Ben 2 tanesini hatırladım ama...
0: Niye? Çarpı 2 mi yapayım dedim.
1: 2 tane daha vardır gibi geldi. Çok fazla opsiyon vardı.
0: 2 tane 4, 1 tane 5 ve bir de 3 var şu anda. 3, 4, 5 diye gittik. Puanlar nereye gidiyor? Hatay'a selamlar diyerek verelim puanları. Puanlar Mehmet Bey'e ve Ulaş Bey'e gidiyor.
3: Çok iyi.
0: Bu işe Mehmet Bey'e en çok sevinen oldu çünkü... Liderliği devam ediyor şu anda. Sizin nasıl yemeklerleriniz?
1: Ben çok yemek yerim ama saydıklarınızın hiçbirini bilmiyorum.
0: Hatay'a giden yok mu aramızda?
5: Ben gittim.
0: Var değil mi? Çok güzel yerler.
3: Güzel.
0: Künefe'ye de bayılırız.
3: Evet.
0: Yemek saydık ama tatlıyla bitirelim bari. Yeni sorumuza da öyle geçelim. Finalisti de belirleyecek, aramızdan ayrılanı belirleyecek sorumuz geliyor şimdi. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan süperstarımız 12 Şubat 1946'da dünyaya geldi. Sahnelere adım atmasını sağlayan İlham Gencer'le ilk tanışması pembe bir yalanla olmuştu. Emel Sayın'ın akrabası olduğunu söylemişti ama değildi. Sahnelere adım attığında yıl 1963'tü. O zamanlar Türkçe pop yoktu, İtalyanca söylüyordu. Aynı yıl Ses dergisinin açtığı Ses Sinema Artisti yarışmasına katıldı. Erkeklerde Edison, kadınlarda Ajda Pekkan birinci oldu. Aynı yıl çekilen Adanalı Tayfur filminde usta oyuncu Öztürk Serengil ile başrolü paylaştı. Fecre Ebcioğlu imzasıyla ilk plağı olan Her Yerde Kar Var'ı yayınladığında daha 20 yaşındaydı. En son Ajda isimli albümünü 15 Ekim 2021'de yayınladı. İlk albümünü çıkardığı yıldan bugüne kadar... Sesinden ve güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi ve o her zaman Türkiye'nin süperstarı olmayı başardı. Sorumuz gelsin. Ajda Pekkan'ın sahnelere ilk adım attığı yılla ilk planı yayınladığı yıl arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Sadece İtalyanca değil, İngilizce ve hatta Fransızca albüm bile yapmıştır Ajda Pekkan. Türkiye'nin süperstarına selam ve saygılarımızı iletelim. Ve 12. sorumuz, her şeyi netleştirecek olan bu sorumuzun cevaplarını görelim. Buyurun lütfen.
1: Ben elendim ve 17 diyorum.
0: Yenilgiyi şimdiden kabul ediyorum diyorsunuz. 17 neden?
1: Ya sadece 46 ve 63'ü tuttum aklımda. Diğer şeyleri kaçırmışım. O yüzden öyle bir 17 oldu.
0: Peki Mehmet Bey?
2: 3 diyorum.
0: 3. 1966 ve 63 yazmışsınız. Meltem Hanım?
3: 10 dedim. Ben bütün tarihleri aklımda tuttum.
0: Neymiş mesela o tuttuğunuz tarihler?
3: 46 doğdu.
0: 46'da doğdu.
3: Evet, 63'te sahnelere çıkmış. Evet.
0: 63'te sahnelere çıkmış.
2: 20 yaşında ilk albümü çıkarmış.
3: 20 yaşında ilk albümü çıkarmış.
1: Tamam, şu an geldi bildi.
0: Evet.
2: 66.
1: 66. Evet.
3: 46'ya 20 ekleseydim daha sonra da 63'ten çıkartırdım.
2: Evet.
3: Evet. Evet, şu an kendimi düzelttim.
0: Hayır, onu nasıl buldunuz? Onu anlayamadım ben. Bütün tarihler doğru gerçekten.
3: Onu salladım. İşte onu salladım.
0: Salladınız
3: 46'ya 20'ye eklemeyi akıl edemedim o an. Şu an düştü.
0: Doğru cevap peki ne olacaktı?
3: 20

0: ekleyince 66. A 1 oluyor. Yok, 63. Hayır. 46.
1: Bak, sizin yaptığınız hesap makinesi bile çatlar. Ulaş Bey.
2: Evet, 3.
1: 3. Siz emin misiniz?
2: Emin olduğumu düşünüyorum. Evet.
1: 2 tane 3 var. 1 17 ve 1 10. Finalist belli oluyor.
2: Maalesef.
1: Veda edecek olan yarışmacımız belli oluyor. İşte yarışmanın finalden önceki en heyecanlı anı. Doğru cevap geliyor. Üç olacaktı doğru cevap ve Mehmet Bey 7700 puanla bu akşamın yine finalisti oldu. Tebrik ediyorum sizi.
3: Teşekkür ederim. Güzel bir yarışmadı arkadaşlar. Sağ olun.
1: Son özellikle etaptaki puanlar Ulaş Bey'e geçmenizi sağladı ama o da son bir hata kalksa da yetişemedi size.
2: Aynen. Cehennem meleklerinden birazcık yatmış oldum.
1: Her şey orada değişti değil mi? Meltem Hanım.
0: Elenmedim. Yarın beraberiz.
1: Evet. Puanınızı biliyor musunuz?
0: Bilmiyordum.
1: Nereden biliyorsunuz elenmediğinizi? Elenseniz de ben kalayım diyorsunuz herhalde. Sevdiniz mi burayı?
0: Sevdim.
1: Peki. Aybala Hanım.
4: Efendim.
1: Size veda ediyoruz maalesef.
4: Evet. Kısa ve öz bir yarışma oldu.
1: Olsun. İyi ki geldiniz.
4: Çok sizi güzelmiş tanıdık. Ve çok hızlı geçti. Teşekkür ederim. Ben de çok eğlendim. Üçüncü etapta dikkatimi toplayamadım yani. O yüzden biraz üçte zorlandım. Ama çok güzeldi.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Bu kitapta size bir hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. Bizi hatırlamanız için. Ve dün finalde Mehmet Bey ki 4 yeni yarışmacımız aramıza katılmıştı. Onlardan birisiydi Mehmet Bey. Finale çıktı. 5000 lira para ödülü için yarıştı ama cevap vermeme hakkını kullandı. Cevap soruda, cevap soruda. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Ve yine Mehmet kardeş bizimle birlikte dün olduğu gibi. Neler hissediyorsunuz?
3: Çok çekişimli bir yarışmaydı. Arkadaşlar bayağı başarılıydı. Son anda, son etapta öne geçtim neyse ki. Mutluyum burada olduğum için.
1: Dün puan rekoru vardı. Bugün daha çekişmeliydi.
3: Evet, bugün düşük puan ama çok çekişmeli geçti. Beklemiyordum finale çıkmayı ama son anda sürpriz oldu.
1: Ulaş Bey bayağı bir önde götürdü.
3: Evet, üzüldüm onun için.
1: Son düzlükte müthiş bir atak ve ardından yeniden final.
3: Aynen.
1: Bugün kasadaki parayı 6000 yapma ihtimali var. Cevap verirseniz ve doğru olursa ya da yine cevap vermeme hakkıyla birlikte yarın bizimle bu kez 2000 lirayı kasaya koyarak yarışabilirsiniz.
3: Bugün cevap vereceğim inşallah.
1: Cevap vereceksiniz.
3: Öyle düşünüyorum.
1: O zaman hiç bekletmeden madem o heyecan biraz da sabırsızlık da var. Final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
3: Buyurun.
1: Geliyor final sorumuzun konu başlığı.

Güneş sistemindeki gezegenler final sorumuzun konu başlığı. Güneş sistemindeki en küçük gezegen olan Merkür aynı zamanda en hızlı gezegendir. Kendi etrafında 58 günde döner. Güneş'e en yakın ikinci gezegen Venüs'tür. Güneş'in etrafında 225, kendi ekseni etrafında 243 günde döner. Kızıl gezegen olarak anılan Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'in bir günü çok kısadır. Kendi etrafında yaklaşık 10 saat, Güneş'in etrafında yaklaşık 12 yılda dönmektedir. 62 uydusu olan Satürn, Güneş'in etrafında yaklaşık 30 yılda dönmektedir. Kendi etrafında 11 saatte dönen Uranüs, Güneş'in etrafındaki dönüşünü 84 yılda tamamlar. Güneş sisteminin en soğuk gezegeni Neptün,

0: gün kendi etrafında yaklaşık 165 yılda döner. Dünya ise kendi etrafında 24 saatte, Güneş'in etrafında 365 günde dönmektedir.
1: Çok fazla sayı var.
0: Daha sorum gelmedi. Sorumuz gelsin. Mars, Güneş'in etrafındaki dönüşünü Venüs'ten kaç gün fazla sürede tamamlar? Süreniz başladı.

0: Final sorumuz için süremiz bitti. Gezegenler dedik ama başımız bayağı bir döndü değil mi rakamlarla?
1: Ya aslında aklına tutmuşsun biraz ama emin değilim yine.
0: Neleri tuttunuz aklınızda? Bir şeyler yazdınız. Yani bir ara evet. Bir heveslendiniz.
1: Evet, şu an cevabım var aslında ama emin değilim.
0: Emin değilsiniz. Peki nedir aklınızda tuttuklarınız?
1: Şöyle ki Venüs için 58 gün demiştiniz sanırım.
0: Venüs için 58 gün demiş miyim?
1: Mars için de 243 gün demiştiniz. 185 olması gerekmekti. Cevap vermeme hakkımı kullanmak istemiyorum.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz.
1: Maalesef çok fazla sayı vardı, aklımı tutamadım.
0: Zor bir soru oldu değil mi?
1: Çok zordu.
0: O halde ben size 1000 lira daha takdim ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Kasa cevap verseydim şöyle...
0: 2000 oldu. Ve cevap verseydiniz ne olurdu?
1: 185 olurdu ama bilmiyorum.
0: Cevap verseydim 185 cevabını verirdim diyor. Biz de doğru cevabı görelim o halde. ...462 olacaktı. Doğru cevap 687'den 225'i çıkartmış olacaktık böylelikle. Çünkü Mars, Güneş'in etrafında 687 günde dönmektedir. 225'i doğru hatırladınız aslında.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum yine de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yarın yine beraberiz.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum sizce?
1: Her zaman değil.
0: Sana sormadım dış ses, ben sevgili seyircilere sordum. Bunun kararını iş sonunda verecekler. Ben şu an neredeyim? Başakşehir'de bir halı yıkamacıya geldim. Ve burada bana söylenilenleri en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Hepiniz göreceksiniz. Hadi buyurun başlayalım o zaman. Evet, bize kim yardımcı olacak? Buranın medarı iftarı Soner Bey, Soner Bakan. Hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Beni tam teşekkür hazırladılar. Çizmem yoktu, çizme verdiler. Ekmeğim yoktu, ekmek verdiler. Yeter ki çalış Tuğba dediler. Geldim, hazırım. Hazır mıyım sizce, iyi mi böyle?
2: Yani şimdilik iyi gözüküyor ama bakacağız.
0: Sonunu bilmiyorum, ben de çok merak ediyorum. Hiç vakit kaybetmeyelim. Buyurun.
2: Evet, alıyoruz halıyı.
0: Hangisi, bu mu?
2: Evet.
0: Eyvah eyvah. Tamam, sonra
2: tutamamız gerekiyor.
0: İçine atacağım.
2: Evet.
0: Eldiven? Ha, cebimde. Eldivenlerimi giyeyim. Şimdi profesyonelmiş gibi çek beni. Ne yapıyorum?
2: Tamam, burası önemli. Halıyı ıslamamız gerekiyor.
0: Böyle ıslatacağım.
2: Tamam, sonra kaldıracağız ve makineye vereceğiz.
0: Aa, ağır bu. Islandı ya, ağırlaştı.

0: gelmedi. Ay çok güzel burası. Aa geliyor. Ne yapacağım şimdi?
1: Ucunu tutup saracağız tabii. Ben dokunmak istemiyorum.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Eyvah.
1: Aa! Tamam bırak abi. O kendi kendine sarıyor.
0: Kendi kendine sarıyorsa ben niye sarıyorum ki? Niye? İşi de ben size yaptırıyorum bu arada farkındaysanız.
1: Yok onu fark ettim de.
2: Hepimiz bunun farkındayız Tuğba. Yine işi kaytarıyorsun.
1: Tamam kaldırıp yere indirelim diyeceğim ama korkuyorum demeye.
0: Tamam indiririm bir şekilde.
1: Tamam,
0: ya
1: tamam.
0: Çok
1: hadi
0: ıslandı. Islandığı için ağırlaştı. Anlatabiliyor muyum? Yapabileceğim bir şey yok yani. Biraz erkek gücü istiyor bu iş. Öyle kolay değil.
1: Tamam, şimdi üzerindeki tortuyu almamız gerekiyor. Şöyle vereceğim ben size.
0: Of! Biliyorum bunu ya. Çok yani, ağır değil mi?
1: Yani bayağı.
2: Ağır tabii Tuğba.
0: Yine korktuğum başıma geldi.
1: Tamam.
0: Sağlam mı tutayım?
1: Sıkı tutuyoruz biraz.
0: Hazır mıyız?
1: Ben bir kontrol edeceğim sizi.
0: Hazırım.
1: Açayım mı?
0: Aç abi.

0: Yani sizinki bir 3-5 tane daha olsa muhtemelen iki dekadı bulamayız. Çünkü hep zarar gördü aldılar şu anda.
1: Zarar verdim mi şimdi ben
0: halıya?
1: Ne kadar zarar verdim?
0: Bunu tekrar yıkamaya alacağız.
1: Nasıl yani? Hani
0: belki de yenisini alacağız, bilmiyorum.
2: İşler karışıyor.
1: Eyvah! Şu anda halının sahibi seyrediyorsa bilmiyorum. Alırım ben ya bir halı. Yani kaç para bir halı ya? Kaç para bir halı? Ne kadar olabilir? Evet, ne yapıyorum şimdi?
0: Tamam. Böyle buyurun. Burada elde yıkamamız var.
1: Elde mi? Makine yani yıkadı.
0: Hepsini makine yıkamıyor maalesef. Elde yıkanması gereken halılar var, özel halılar.
1: Ya bunları elde mi yıkayacağız?
0: Evet, onlardan bir tanesi bu oluyor.
1: Hangisini alıyor? Alacağım, konuşamadım.
0: Şunu alalım.
1: Konuşamadım ya.
0: Açacağız yere.
1: Nereye
0: buraya,
1: atayım?
0: Buraya, mümkünse. Buraya.
2: Tabii ki tüm halıları sandığın gibi makinede yıkayamazsın Tuğba. İşte elde özenle yıkaman gereken hassas bir halı.
1: Evet.
0: Tamam, ısıtacağız şimdi.
1: Kovayla.
0: Evet. Burada her şey elle yapılıyor.
1: Bizim işimiz biter mi bugün acaba? Bitmez. Bitmemeli. Yetmez mi bu kadar?
0: Biraz halıya, biraz dışarıya.

0: Islandı evet. Şurası kaldı sadece. Yani biraz da hızlı olursak, hani yakacağımız tek halı bunlar değil ya.
1: Nasıl yani? Bana bir halı dediler.
0: Siz dediniz

0: yıkayacaksın dediler bana. Bütün halıları bana yıkatmaya çalışıyorlar yani. Neyse.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Deterjan alıyoruz orada.
0: Hangisi?
1: İçerisinde onunla.
0: Sonra?
1: Sonra döküyoruz halıya.
0: Böyle mi?
1: Evet.
0: Aa, çok zevkli. La la la la la la. Deterjanı dışarı döktüm biraz. Ben size külliyen zararım.
1: Yani.
0: Yani. Şimdi oluyor bence. Oldu mu? Oldu. Çünkü ben yapıyorum. Yani öyle sıradan bir insan değil. Yeterli mi bu kadar deterjan?
1: Tamam, yeterli.
0: Yoksa zarar edersiniz yani. Evet, hazırım. Bununla mı yapacağız?
1: Evet.
0: Nasıl yapacağım?
1: Tuttuğunuz yeri kaldırırsanız makine sağ tarafa doğru gider. İndirirseniz sola doğru gider. Taktiği bu. Ama göründüğü kadar kolay olmayacak, göreceksiniz. Kaldırıyoruz. O zaman
0: kaldırıyoruz. Ay. Ay.
1: Oğlum, sen panik
0: ama yapıyorsun. Ne yapacağım bilmiyorum ki.
1: Daha sağlam durmaya çalışıyorum.
0: Böyle düzgün tutacağım.
1: Tamam.
0: Yok, olmayacak bu ya. Hayır. Başka bir çözüm yolu yok mu bunun?
1: Var, var, var.
0: Ne var?
1: Ben
0: niye varsa ondan ver.
1: Ben yapamayacağınızı bildiğim için size şöyle ayırmıştım bir tane. Yani yapacak bir şey yok böyle akşama kadar.
0: Ben ne ya? ben oynamıyorum. Bunu da yapacaktım, olmadı. Böyle mi yapacağım?
1: Evet.
2: Hiç zorlama kendini Tuğba. Koy dizlerini de halının üstüne.
0: Bu halının sahibi çok şanslı. Çünkü ben yıkıyorum. Ünlü oldu halın, ünlü. Hadi geçmiş olsun. Ne yapıyorum?
1: Tekrar döküyoruz.
0: Çok yoruldum ya.
2: Tuğba bildiğimiz Tuğba. Her durumda oynamaya devam ediyor.
1: Şimdi halımızı saracağız.
0: Tamam.
1: Sıktıracağız.
0: Tamam, hazırım.
2: Yaprak sarar gibi Tuğba.
1: Bak, en iyisi buydu.
0: Bak ne güzel oldu. En iyisi bu muydu?
1: Evet. Çok düzgün oldu yani. Şaşırtıcı ama çok düzgün oldu.
0: Şaşırtmayı severim. Şimdi?
1: Tamam, bunu kaldırırsak. Şimdi götüreceğiz.
0: Evet. İkimiz tutalım mı? Nasıl gidiyorum? Biliyorum, harikayım. Şimdi sırada şu roket atara benzeyen makinenin içine halımızı koyacakmışız. Değil mi efendim?
1: Evet.
0: Şöyle bir çevireceğim bunu.
1: Evet, sola doğru.
0: Aa, açıldı.
1: İç tarafından tutup saracağız içe doğru. Halıyı, makineyi değil.
0: Makineyi söküyordum ben. Yok. Ya daha şunu şuradan çıkartamıyorum. Ben neyin telaşındayım? Tamam. Çıkmıyor.
1: Bırakır mısın?
2: İş yine Soner Usta'ya kaldı.
0: O da zor çıkartıyor. Soner Bey de zor çıkartıyor. Ha, zor çıkarttı. Allah Allah.
2: Hemen bir bahanem var Tuğba.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Böyle değil mi?
1: Evet. Açacağız ve sıkmamız başlayacak.
0: Burası. Basıyorum.

0: Aman da kızlar ne zor imiş. Halı yıkaması. Aldım. Şimdi kurutma odasında görüşürüz. Kurutma odasına geldim ben beyefendiden önce. Çünkü taşıyamadım halıyı. Ben taşıyayım dedi. Kibarlık etti. Ben de burada sırt çalışıyorum.
1: Kibar ne yapıyorsun? Hava asacağız bir sıraya daha.
0: Eyvah yakalandım. Ama çok güzel böyle.
2: Soner Usta Tuğba eğlenmeden duramaz. Buna siz de emin oldunuz değil mi?
0: Bir halının yolculuğuna şahit ediniz. Bu halı kiminse, şöyle göstereyim. Kiminse bu halı çok şanslı. Neden mi? Çünkü ben yıkadım. Bir saattir bununla uğraşıyorum. Bir daha temiz kullanalım. En son halı paketlenecek tabii ki. Eve nasıl gidecek kirlenmeden? Değil mi?

0: şey de yapayım artık değil mi yani? Bir şey de öğreneyim artık.
1: Eyvah.
0: Oldu mu?
1: Olmadı.
0: Yırtılmış. Ama niye bana mı denk geldi bu?
1: Hayır tabii ki.
0: Böyle aldık yine. Az önceki küçük bir yanlış anlaşılma oldu.
2: Yanlış anlaşılma mı?
0: Giydiriyoruz alıyı. Bu şekilde.
2: Ha gayret Tuğba. Yırtmadan olacak sanki bu defa.
0: Sonra alttan kaldırıyorum. Anlatıyorum bak, evde de böyle yapın hanımlar.
1: Zorlandı, çok zorlandı. En az onun kadar da biz zorlandık. Geldi hevesiyle açıkçası. Yapacağından da emin gibi gözüküyordu ama bizim için de çok zor bir gündü bugün. Yani yanıma alır mıyım? Hani belki çalışacak kimseyi bulamazsak sohbet etmek için olabilir.
0: Evet, benim bugünkü işim halı yıkamaydı. Halı mı beni yıkadı, ben mi halıyı yıkadım bilmiyorum. Ama çok teşekkür ediyorum sabrınıza, iyi niyetinize, yardımınıza ve bize burayı, bu kapıyı açtığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederiz.
0: İnşallah tekrar görüşürüz. Bu sefer halılarımı ben getiririm, burada yıkarım. Öğrendim ne de olsa. Efendim, bugünlük bu kadar. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Her bölümde bir soru sorup elimizden geldiğince onun cevabını aramaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki sorumuz kime aşık olduğumuz. Soru şu, kime aşık oluyoruz? Cevabını iki farklı perspektiften vermeye çalışacağım. Aşık olurken insanların alınlarıyla enseleri bir kavga halindedir. Alın düşünen tarafımız, rasyonel tarafımızı temsil eder. Ensemiz hayvani tarafımızı, dürtülerimizi, arzularımızı temsil eder. İşte bugün öyle bir soracağız ki bu soruyu, kime aşık oluyoruz sorusunu, biyolojimizle psikolojimiz arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacağız. Dürtülerimizi, arzularımızı, o biyolojik, dinamik kökeni ensemize, psikolojinin bize öğrettiği bir takım eş seçimi kriterlerini ise alnımıza koyacağız. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Belki de kazananı olmayacaktır. Bir orta yol buluruz. Ama yine tahtamıza kime aşık olduğumuzu anlamaya çalışırken ki adımlarımızı tek tek yine yazacağız. Ve sonunda bir de sürpriz. Sonunda bir de şu sorunun cevabını arayacağız. Acaba sosyal medyada aşk mümkün mü? Sağlıklı sonuç verir mi? Yoksa bu beyhude bir iş midir? Bir yandan siz bu soruyu kendinize sormaya başlayın. İsterseniz ben de kime aşık oluyoruz sorusunun biyolojik taraftan cevabıyla süreci başlatayım. İlk maddemiz. İlk maddemiz genler. Şimdi bu öyle bir başlık ki her canlı genlerini sağlıklı bir partnerle bu tarihten ileri bir tarihe, öteki nesile atmaya çalışır. Şöyle bir hayvan belgesellerini kabaca izleyecek olursanız, orada üremekle ilgili telaş, üremekle ilgili mücadele, hayvanların can verip can almasına neden olan bir şiddette yaşanır. Sanki hayvanlar için en önemli şey hayatta genlerini sağlıklı bir şekilde öteki nesillere aktarabilmektir. İnsanlar için geçerli mi aynı şey? Tabii ki insanlar için de geçerli. Bizim de doğada diğer canlılar gibi bir yerimiz var. Peki aşık olurken neyi ön plana alıyor doğadaki bu tür insan? Genleri. Yani görüntü, fiziksel görüntünün aşık olmadaki rolünü asla göz ardı edemeyiz. Geniş omuzlar, ince bel, bütün bunlar, sağlıklı saçlar, sağlıklı görünen bir cilt, pırıl pırıl bir göz, uygun düzenlenmiş simetrik bir yüz, bütün bunlar karşımızdaki insanın genlerinin sağlıklı olduğuna dair bir mesaj veriyor bize ve bu da aşık olma sürecini hızlandırabiliyor. Yani genler, biyolojik perspektiften bakıldığımızda hani şu ilk görüşte aşk hikayesi vardır ya, onun biraz nedeni gibi ilk görüşte vuruldum. Fakat ilk görüşte vurulmalar, ilk görüşte aşklar gerçekten sağlıklı bir ilişkiye, sağlıklı bir evliliğe gider mi? Bu sorunun cevabını bu program boyunca aramaya devam edeceğiz. Ama şunu bilelim ki karşınızdaki insanın fiziksel görüntüsü onun sağlıklı genlerinin olduğunu size düşündürdüğü için aşık olmanın ilk ve biyolojik taraftan desteklenen adımıdır. Hadi ikinci adıma geçelim. İkinci adım da yine biyolojinin desteklediği bir şey var. Koku. Evet koku. Ama buradaki koku feromonlar adını verdiğimiz koku. Öyle lüks mağazalardan aldığınız pahalı parfümler değil. Sık sık kullanılan parfümler, deodorantlar bazen insanın kendi kokusu haline gelebiliyor. Ama orada aslında doğanın kendi akışına bir haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü aşık olurken devreye giren değerli mekanizmalardan bir tanesi de kişinin kendi doğal kokusu. İşte doğadaki mekanizma zaten bu koku üzerine gidiyor. Diğer türlerin birçoğu, kedileri ve köpekleri bilirsiniz, koklaşarak anlaşırlar. Bu koku denen şey aslında o türlerde kendine en uygun partneri seçmenin de yöntemidir. Bizde de var aynı sistem ama bu deodorantlarla, parfümlerle onu risklerle getiriyoruz. Yani belki de eş seçiminin, aşık olmanın en kestirme yolu çok kalabalık bir metro olabilir. En yakın olduğumuz yer olabilir. Ama koku, feromon
bize şöyle bir şey gösteriyor. Bir kadının karşısında 10 tane erkek. Bir deney anlatayım kabaca. Tabii deney bu şekilde yapılmıyor ama anlamanız için çok net bir dille anlatayım. 10 tane adam geçiyor karşınıza. 10 tanesine de bakıyorsunuz şöyle. Diyorsunuz ki ya şu 4, 7 ve 9 ne kadar hoş beyefendilermiş. Sonra bu 10 kişinin daha önce giyip de çıkardığı, çok affedersiniz ama fanilalarını aynı kadına koklatıyorlar. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. Kokuyu alıyor, beğenmiyor. 3 tanesinin fanilasının kokusunu beğeniyor. Diyor ki ya bu güzelmiş be. Bu koku güzelmiş. İşte kişinin görüntü olarak beğendiği erkekle kokusunu beğendiği fanilalar genelde eşleşiyor. Buna feromon deniyor. Feromon ilişkileri doğada çok güçlüdür. Mesela bir tane fare, çevresinde 4-5 tane fare var yakın çevrede. Ortama bir kedi girdiği anda direkt feromonlar yayar. Burada şu mesajı gönderir diğer farelere. Ben korkuyorum çünkü burada bir kedi var. Siz kaçın canınızı kurtarın. Farenin yaydığı feromonun kokusunu kedi de alabildiği için gider onu avlar. Ama fare diğer fareleri artık kurtarmıştır. Yani koku üzerinden ilişki doğada sıklıkla karşılaştığımız bir şey. Evinizde hiç köpek beslediyseniz bilirsiniz. Biz bütün dünyayı gözlerimizle tanıyıp anlamlandırırken köpekler yeni bir ortama girdiğinde burunlarını daha sıkı kullanırlar. Ve ona bir şey sunduğunuzda uzaktan bakmak yerine gelip kokusunu alırlar. Bu manada aynı aşık olmakla da doğadaki bu düzen gibi kokuların önemi vardır. Ama birini koklayarak mı aşık olalım? Cevabım kesinlikle hayır. Biyolojik taraftan gelen bu ikinci maddeyi de biraz bekleyelim, önereceğim mi size? Üçüncü tarafa gelelim. Üçüncü tarafı yine hem biyoloji hem farklı bir takım disiplinler gerçekten önemli diyor. Psikolojide de yeri var. Ses tonu. Tahmin edersiniz ki bir erkeğin tok ve güven veren ses tonu ona karşı cinsten biri aşık olurken etkili olabilir. Ama burada değineceğim ses tonu başka bir ses tonu ve konuşma biçimi. Hani bazen böyle bebeksi bir konuşma vardır ya. Biraz kendini daha masum, kibar, zarif gösterirken kişiler ya da bir şey isteyecekleri zaman böyle R'leri biraz yumuşatırlar, K'leri biraz yumuşatırlar, G'leri yumuşatırlar. Bebeksi bir konuşmaya başlarlar. İşte o konuşma sizce işe yarıyor mu? Bu soruya verdiğiniz cevabı az buçuk tahmin edebiliyorum. Pek hoşlanmam diyeceksiniz bu işlerden. Yani bebeksi konuşma hiç bana göre değil. Böyle o şekilde konuşanlardan da pek hoşlanmam diyebilirsiniz. Fakat ne yazık ki çok iyi bir haber değil belki ama erkekler bebeksi konuşan kadınlardan biraz daha etkilenebiliyor. Kendilerine sorduğumuzda hayır derler. Fakat daha etkileyici. Bir takım ilkel kabilelerle yapılan çalışmalarda ses tonu daha yumuşak, daha ince olan kadınların erkekler üremeye daha sağlıklı vaziyette olduklarını düşünüyorlar. Bizde bu sistem bozulmuş olabilir. Ama aynı kabilelere sorduğumuzda böyle kalın sesli, davudi sesli biri kadından hoşlanır mısınız diye sorduklarında evet yine hoşlanırız ama onlarla ava gitmeyi tercih ediyoruz diyorlar. Yani burada aslında çok enteresan bir durum var. Çok bunu kabul etmesek de sanırım bu bebeksi konuşmalar işe yaradığı için var. Keşke işe yaramasaydı ama yarıyor gibi. Hemen bir sonraki maddeye geçiyorum. Öyle bir noktaya geldik ki yakışıklı, güzel bir kadın, onun genleriyle ilgili olumlu mesajı aldık. Öbür taraftan hadi güzel de bir koku geldi. O doğadaki sistem iyice hareketlendi. Öbür taraftan sesinden de hoşlandınız. Her şey yolunda gidiyor ama hala çok biyolojik bir yerdeyiz. Şimdi yavaş yavaş gerçek hayatın içine, o deneyimlediğimiz dünyanın içine girelim. Az buçuk tahmin etmişsinizdir kime aşık oluyoruz sorusuna nereye doğru geldiğimizi. Evet, sosyal statüye geldik. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, hemen yazayım da. İnsanlar birbirlerinin kıyafetlerinden, bindikleri arabalardan, oturdukları evlerden, yaptıkları işlerden, saçlarının şekillerinden, onların ne kadar kazandığını, ne kadar iyi eğitim aldıklarını, ona bir aile sistemi içerisinde ne kadar iyi bakabileceğini,
çocuğuna ne kadar iyi baba ya da anne olabileceğini tahmin etme eğilimindeler. Sizce sosyal statü gerçekten bu kadar önemli mi? Tabii ki çalışmalarda bu da soruluyor insanlara. Yine kadınlarla yapılan bir çalışmada eşinizin maddi durumu ona aşık olurken sizce etki etmiş midir diye sorulduğunda kadınların çoğu hayır diyor. Benim için para önemli değil. Ben başka şeylere önem veririm. Benim için önemli olan iyi olması, ahlaklı olması, bana iyi davranmasıdır. Fakat çalışmalara devam edildiğinde şu gözüküyor. Bir kişi bir kafeye doğru gidiyor. Böyle bir kıyafetle. Giriyor içeri. Bir masaya oturuyor. Bir çay içiyor. Sonra kafedeki kadınlara soruyorlar. Şu az önce burada çay içtiğiniz kişiye çekicilik açısından 10 üzerinden kaç puan verirsiniz diye. Kadınların verdiği puan ortalaması 3-3,5 gibi. Aynı kafeye başka kadınlar var. Aynı adamı, aynı kıyafetle bu sefer çok şık bir spor arabayla gönderiyoruz. Kafedeki herkes adamın ne kadar pahalı bir arabayla geldiğini kafeye görüyorlar. Sonra aynı adam inip yine çayını içiyor. Kafedeki kadınlara soruluyor. Ne kadar yakışıklı buldunuz bu beyefendiyi? Hoşlandınız mı? Aşık olma ihtimaliniz var mıdan önceki bir soru. Ne kadar yakışıklı buldunuz? Bir anda o 3-3,5'luk puanlar 6,5-7'ye yükselebiliyor. Neye hesaba kattı zihin sadece? Bu kişinin spor arabasının pahalı oluşu ve buradan sosyal statüsü. Yani ne dersek diyelim, sosyal statü kime aşık oluyoruz sorusunun önemli cevaplarından bir tanesi gibi gözüküyor. Bu manada sosyal statüsünü arttıran insanın aşık olunma ihtimali de artmakta diye düşünebiliriz. Genler, henüz tam olarak böyle bir kriter önermedim. Koku, ses tonu, sosyal statü, henüz hiçbirinden emin değilim. Ama kime aşık oluyoruz sorusuna verilen cevapta emin olduğum bir maddeye geliyorum şu anda. O da ne biliyor musunuz? Nezaket ve mizah. İşte bu ikisinin bir araya geldiği durumda bence aşık olmaktan korkmamanız lazım. Çünkü nezaket ve mizah karşınızdaki insanla ilgili çok önemli şeyler gösterir. Birincisi, mizah becerisi olan birinin diğerlerine göre biraz daha zeki olduğunu düşünebiliriz. En azından olaylara farklı perspektiften bakma becerisi vardır. Bu manada mizah kullanan kişi...

kişiler, iyi kullanan kişiler problem çözme becerileri de daha yüksek olan insanlardır. O nedenle mizahı aşık olma konusunda önemli bir kriter olarak ele alıyorum. Hem problem çözme becerisini gösterir hem de zekayı gösterir. Diğerine başka ne yazdık? Buraya nezaket yazdık. Nezaket deyince ne görüyoruz orada? Nezaket dediğimizde ise aşık olduğunuz bir ilişkiye başladınız, belki bu ilişki 35 yıl sürecek. İşte 35 yıl sonra da hala iyi ki bu insanla beraberim demenizi sağlayacak kavram da nezakettir. Çünkü bu tür kişilik özellikleri kalıcıdır. Sizi hiçbir zaman büyük bir hayal kırıklığına uğratmaz ve nazik olan biri bunu bir kişilik özelliği olarak yaşıyorsa sizi de bir şekilde nazik bir insan olarak hayatınızda kalmaya devam edecektir. Genlerden bahsettik, kokudan bahsettik, ses tonundan, buralarda henüz biyolojik taraf dedik, yani ense kökündeydik. Yavaş yavaş ön tarafa doğru geldik, düşünen tarafımıza, rasyonel tarafımıza, yani bize insan türüne armağan edilmiş olan düşünen rasyonel kısma geldikçe sosyal statü, nezaket ve mizah devreye girdi. Bunların hepsi aşık olmamızdaki faktörler. Hem psikolojik hem biyolojik açıdan baktığımızda bu faktörlerin hepsi tabii ki önemli. Hiçbiri bir diğerinden daha az değerli değil. Peki şimdi başta bir soru sormuştuk, oraya doğru gelelim. Hepsini düşündüğümüzde sosyal medyada birine aşık olmak mümkün mü? Şu soruyu soralım. Sosyal medyada birine aşık olduğunuzda genlerle ilgili bilgi sahibi olabilir misiniz? Görüntüsü, fiziksel görüntüsü. Burada bir risk var. Çünkü sosyal medya fazla filtreli. İkinci maddeye gelelim. Kokuyla ilgili bilgi var mı? Yok. O sosyal medyada olmuyor. Üçüncüsüne gelelim, ses tonu. Olabilir ama orada da yine daha metalik bir ses var. İşe yarar mı? Yarayabilir. Dördüncü maddeye geldik. Sosyal statü. Sosyal statü sosyal medyaya yansır mı? Evet yansır ama hatalı yansıyabilir. Riskli, dikkat edilmesi gereken bir yerdir. Beşinciye geldiğimizde nezaket ve mizah. Onu görebilir misiniz? Anındalık mizah konusunda önemlidir. Diğerlerinin kopya edilmesi, bir şeylerin copy paste yapılması da risklidir ahlaki açıdan. Ama yine de nezaket ve mizahı da sosyal medyada belli bir oranda ölçebilirsiniz. Bu manada hepsini bir araya getirdiğimizde sosyal medya gerçek hayatın bir kopyası olarak aşık olma prensiplerini %60-%70'e kadar karşılayabilen bir mecradır. Orada da sağlıklı ilişkiler kurulabilir. Siz doğru kriterleri koyarsanız gerçek hayattaki gibi sosyal medyada mutlu ilişkiler kurabilirsiniz. Bu maddeleri unutmayın efendim. Ama her şeyden önemlisi doğru eş seçerken sağlıklı bir aile kurma kriterinden asla vazgeçmemeniz. Hepinize sağlıklı ilişkiler diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeleri anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bu bölümünde Beşiktaş'tayız. Yolculuğumuz Ihlamur Kasrı'ndan başlayacak. Daha sonra Hamidiye Camisi, Şeyh Safir Türbesi, Sinan Paşa Camisi ve en son durağımız Barbaros Anıtı olacak. Tabii ki yolculuğumuz boyunca rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik edecek.

Şu anda Ihlamur Kasrı'nın bahçesindeyiz. Oldukça iyi tanzim edilmiş, düzenlenmiş bir bahçe olarak görünse de aslında 18. yüzyılda burası ormanlık, yabanıl bir arazi. Bunu Evliya Çelebi anlatıyor. Ama 18. yüzyıl sonrası, özellikle 19. yüzyıl başları itibariyle burası bir mesire alanı haline geliyor. Çünkü hemen aşağıda Beşiktaş küçük bir köy, buradan Mecidiyeköy'e kadar olan alan, Teşvikiye tarafına kadar olan alan ise yabanıl, derelerin aktığı, kuşların cıvıldadığı bir orman alanı. Ve burada padişahlar av sahası olarak buraları kullanıyorlar ve bu avlanma sırasında da kalabilecekleri 3. Selim'den itibaren ve daha sonra tahta geçen padişahlar tarafından kullanılmak üzere ahşap bir köşk inşa ediyorlar. Ancak bu ahşap köşk Abdülmecit zamanında yıkılıyor ve yerine işte hemen arkamda gördüğünüz iki tane çok güzel bina yapılıyor. Bu binalar bir mücevher gibi pırıldıyor. Şu anda biz Ihlamur Kasrı desek de aslında ilk yapıldığı dönemde buranın adı Nusretiye. Ve daha sonra buraya halk çevredeki ıhlamur ağaçlarından dolayı Ihlamur adını veriyor ve bugün de öyle anılmaya devam ediyor. Bu konuda ünlü yazar Lamartine pek çok şey söylemiş. Fakat bunlardan bir tanesi var ki birebir buradaki ıhlamur ağaçlarını ve bu köşklerle ilgili bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz o metni size okuyayım. Binanın karşısındaki bahçede güzel yemiş ağaçları ile bu vadiye ismini veren büyük ıhlamurlar vardı. Köşke çıkan üç basamaklı merdivenin önünde yasemin dallarını aşamayan küçük bir fıskiye tatlı bir şırıltı ile mermer havuza dökülüyordu. Ihlamur padişahın en sevdiği köşktür. Burada dinlenir ve mütalaa eder, diyor Lamartine 1846 yılında yazdığı bu notlarla.

Abdülmecit'in yaptırdığı ıhlamur kasırlarının bahçesinde iki tane çok güzel bina var. Bunlardan bir tanesi Maiyet Köşkü. Daha çok çalışanlar için ayrılmış. Hemen arkamda gördüğünüz ise Merasim Köşkü. Zaten ikisinin içinde en süslü ve en görkemli olan bu. Küçük bir mücevheri andırıyor. Ve cephesinde 19. yüzyıla ait bütün süsleme ve bezeme öğelerini görmeniz mümkün. 19. yüzyıl biraz kafası karışık bir yüzyıldır Osmanlı döneminde. Neden? Çünkü yeni bir söz söylemez. Geçmişte ne varsa ya da yeni batıdan ne gelmişse hepsini harmanlar ve ortaya karışık salata çıkar. Buna da eklektik, seçmeci mimari denir. Ama burada bir fark var. Burada biraz Türk baroğu dediğimiz barok tarzı bir tık öne çıkıyor. Barok tarzında ise S ve C gibi dalgalı şekiller hemen belli eder kendini. Böyle dalgalı şekiller gördüğünüzde anlayın ki bu özellikle 18. ve 19. yüzyılda yapılmış bir barok tarz yapıdır. Burada Abdülmecit Efendi hayata gözlerini yumuyor. Henüz 39 yaşındadır. Yıl 1861. Babası gibi o da tüberkülozdan bu dünyadan ayrılır. Ancak ondan geriye aslında o kadar çok şey kalır ki. Dilimizde bugün hala kullandığımız semt adları ve bazı deyimler işte Abdülmecit'in bize bıraktığı mirastır. Peki onlar nelerdir?

Ihlamur Kasrı'nın özellikle de merasim binasının içi dışı kadar süslü. Hatta içerisinde altın varaklar, herekalıları öne çıkıyor. Bu süslü salonları

Çevredeki semtler, onların adları bize miras kalmış. Ihlamur Kasrı'nın hemen sırtlarında Teşvikiye semti var. Abdülmecid bu semtin kurulmasını teşvik ettiği için o semte Teşvikiye adı verilirken, diğer tarafında ise bir zamanlar kırsal bir alan olan, daha sonra yerleşime açılan Mecidiye ismini alan Mecidiye köy. İşte o da Abdülmecid zamanında iskan edilen bir bölge. Ama asıl geriye ne kalmış biliyor musunuz? İlk nüfus sayımı Abdülmecid döneminde yapılır. Ve bu nüfus sayımından sonra birer belge dağıtılır insanlara, kimlik belgesi. İşte bu kimlik belgelerini erkekler katlayıp feslerinin içinde taşırlarmış. Ve buradan da geriye kafa kağıdı deyimi kalmış.

Sarayın mimari işleri, mimarisi, yapımı Nikolaos Kalfa adlı bir mimara verilir. Kendisi bir Rum'dur ve kısa sürede resimlerini, çizimlerini ve maketini hazırlayarak Abdülhamit'e sunar. Abdülhamit onay verir, kabul olur ve 1881 yılında caminin inşaatı başlar. Ancak Abdülhamit'in bir isteği vardır. En güzel ahşap eserlerden biri olan Bursa Ulu Cami'nin mihrabının aynısının yapılmasını ister. Bunun için fotoğrafçılar görevlendirilir, Bursa'ya gönderilir ve fotoğrafları çekilir mihrabın. Ancak daha sonrasında padişahın bu isteği yerine getirilemez ve mihrap mermerden olur. Tabii süslemeler içinde o kadar güzel detaylar var ki, özellikle kubbesi. Kubbeye baktığınızda hem sarayın hem de buranın ismine yakışan mavi üstüne altın yaldız yıldızları görebilirsiniz. Bir gök kubbe imgesi yaratılmıştır. Bunun haricinde yine Ünkar Mahfili'nin kafeslerini Abdülhamit'in yaptığı rivayet edilir. Çünkü kendisi marangozluk mesleğiyle de iştigal etmektedir. Bu sarayın bir geleneğidir. Endor'un öğrencileri de yetiştirilirken hem bir asker, hem bir devlet adamı, hem de bir zanaat sahibi olarak yetiştirilirler. Aynı şekilde şehzadeler de bu şekilde yetiştirilirler ve her birinin bir mesleği vardır. İşte Abdülhamit de marangozdur. Ve dediğim gibi Ünkar Mahfili'nin kafeslerini onun yaptığı rivayet edilir. Yine caminin içinde muhteşem bir avize var. Bu avizeyi de dönemin Alman İmparatoru'nun hediyesi olduğu söylentiler arasındadır.

Caminin mimari özelliklerine bakarsak Doğu ile Batı'nın bir sentezi olduğu görülür. Neogotik unsurlarla oryantalist stil burada harmanlanmıştır. Ve kubbesi Osmanlı klasik cami mimarisindeki kubbelerden biraz daha farklıdır. Çünkü geniş bir tamburanın üstüne oturur kubbe. Bu haliyle biraz kilise çağrışımı yapmakla birlikte özellikle Ünkar Mahvili'nden mihraba kadar olan bölüm bambaşka bir dünya sunar. 1885 yılında artık bina tamamlanmıştır, cami tamamlanmıştır ve hizmete açılır. Ve 2. Abdülhamit en şaşalı cuma selamlıklarını işte bu camide yapar. Ancak bu cuma namazlarına geldiği cuma selamlıklarında öyle bir olay yaşanır ki bu tarihimizin en karanlık olaylarından biridir. 2. Abdülhamit'e suikast girişimi işte bu caminin bahçesinde gerçekleştirilir.

İşte bu suikastı yapan Ermeni Devrimci Federasyonu adlı örgüt. Çok daha önceden, bu tarihten, suikast girişiminden çok daha önceden çalışmalarına başlıyorlar. Yurt dışından bombalar, at arabaları hepsi getiriliyor. Ve asıl önemlisi bundan önceki cuma selamlıklarına da defalarca gelerek zaman ölçümü yapıyorlar. Padişahın camiden çıkıp da arabasına gidene kadar olan zamanı ölçüyorlar. 1 dakika 42 saniye. Ve zaman ayarlı bombayı buna göre ayarlıyorlar. İşte söz konusu tarihte yine cuma namazından Abdülhamit çıkıyor ve çıktıktan sonra arabasına 1 dakika 42 saniye sonra gidecek ve bombalar patlayacak. Ancak umulmayan bir şey oluyor. Dönemin Şeyhülislam'ı bir şey sormak için padişahı durduruyor. İşte bu kısa sohbet o 1 dakika 42 saniye zamanını aşıyor ve işte o sırada zaman ayarlı bomba patlıyor. Ve pek çok kişi yaralanıyor. 28 kişi ölüyor. Ve bütün bunların sonunda yapılan araştırmayla 15 kişi tutuklanıyor ve bu suikastin lideri olarak da bir Belçikalı yakalanıp 2 yıl hapse mahkum ediliyor. Bu olaydan sonra Tevfik Fikret bir şiir yazıyor. Çünkü Abdülhamit'in bu suikastten kurtulmasından pek hoşlanmamıştır. Şiirin adı Bir Anlık Duraklamadır.

Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a doğru inmeye yolumuza devam ediyoruz ve büyük bir parkın içinden geçiyoruz. Burası Yahya Kemal Bey adlı adına düzenlenmiş bir park ve arkamda da onun heykeli ve çeşitli şiirlerinden bir takım dizeler var. Yahya Kemal'in Beşiktaş'la olan ilişkisi sadece bu park ve bu heykel değil. Gezimizin son durağı olan Büyük Barbaros Anıtı'nda da yine onun izlerini göreceğiz ve zaten gezimizi orada bitireceğiz.

Kuzey Afrikalı bir tarikat olan Şazelilik, Osmanlı topraklarında 19. yüzyılda etkin hale gelmeye başlıyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de 2. Abdülhamit'le tanışan Şazeli tarikatının şeyhi Şeyh Zafir. Abdülhamit onunla tanıştıktan sonra çok etkilenir ve o da bu tarikata intisap eder. Ve daha sonra Şeyh Zafir'in İstanbul'da kalmasını sağlar. Ve işte onun için bu camiyi yaptırır. Cami desem de aslında burası bir tekkedir. Ve bu tekkenin içi zaten sekizgen formuyla bir tevhidhaneyi, bir mevlevihaneyi yansıtmaktadır ki yapılırken planları Galata Mevlevihanesi'nden örnek alınmıştır. Sekizgen formun etrafında yine kafeslerle çevrili odalar vardır. Bunların bir kısmı kadınlar içindir, bir kısmı ise vezirler içindir, vükuala salonudur. Ama bir oda vardır ki orası da Abdülhamit Cuma selamlıklarına geldiği zaman yine bu tarikatın ayin günü olan Cuma günleri namazdan sonra buraya gelir ve burada Şeyh Zafir'le görüşür ve onların zikir ayinlerine katılır. Ancak burası her ne kadar Şazeliliğin bir tekkesi olsa da buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Peki Ertuğrul Tekkesi ya da Ertuğrul ismi ne ifade etmektedir?

Buraya Ertuğrul Tekkesi adının verilmesinin bir sebebi vardır. O da 2. Abdülhamit döneminde Osmanlı'da bir öze dönüş, köklere dönüş rüzgarı esmektedir. Yani Söğüt'e, Domaniç bölgesine, Osmanlı'nın ilk kurulduğu yıllara bir dönüş söz konusudur. Bunun için Abdülhamit...

Hamit özellikle Söğüt'te pek çok yer yaptırır, cami yaptırır. Ama bunun yanında o bölgeden, Söğüt'ten ve Domenic'ten Kayı boyuna ait mensup pek çok kişiyi getirir ve kendine yakın koruma yapar. İşte bu yakın korumaların ibadet ettiği yer burasıdır ve bu nedenle de buraya Ertuğrul Tekkesi adı verilmiştir. Ayrıca Şeyh Zafir Tekkesi olarak da anılan bu caminin hemen yanında Şeyh Zafir'in de türbesi vardır. Dilerseniz oraya gidelim ve bu tarikatın kahveyle olan ilginç hikayesini dinleyelim.

Şeyh Zafir 1903 yılında vefat eder ve vefatının ardından bir türbe yapılmasını emreder Abdülhamid. Bu işi de İtalyan mimar Raimondo Daranco'ya verir. Raimondo Daranco o güne kadar İstanbul'da pek çok bina yapmıştır. Örneğin İstiklal Caddesi'ndeki Boter Apartmanı başta olmak üzere pek çok Arnavut tarzda, o dönemin yükselen mimari stili Arnavut tarzda bina inşa etmiştir. Ve işte bu işi aldıktan sonra hemen arkamda gördüğünüz türbeyi, çeşmeyi ve türbe içindeki kütüphaneyi inşaya başlar. Ve inanılmaz bir şey ortaya çıkarır. Doğu ile batıyı sentezler. Osmanlı tarzı türbeleri Arnavu tarzla armağanlayarak işte ortaya bu muhteşem, güzel eser çıkar. Şeyh Zafir burada yatmaktadır. Şimdi içeriye girelim ve onun Şazeli tarikatının kahveyle olan ilişkisini içeride dinleyelim.

Şazelilik Trablusgarp'ın Mısrat adlı bölgesinde etkin. Merkezi orası. Ve daha sonra başlarındaki Şeyh Ömer Şazeli Yemen'e geçiyor. Yemen'e geçerken yanında kahve bitkilerini götürdüğü rivayet edilir. Ve böylece Yemen kahvesinin hikayesi onun sayesinde başlamıştır. Ama oradan elde edilen kahveler özellikle zikir yapan tasavvuf ehli kişiler tarafından geceleri tüketilmekte ve uyumamaları sağlanmakta. Böylece sabaha kadar zikir yapıp dua etme şansları olmaktadır. İşte kahvenin Şazelilikle ilgili bu tür rivayetleri yüzünden İstanbul halkı arasında bazı şeyler ortaya çıkmış. Örneğin kuru kahveci dükkanlarında ya Hazreti Şeyh Şazeli yazılı levhalar bulunurmuş. Ama asıl kahvelerde, kahvehanelerde bir levha varmış ve o levhada şu yazarmış. Her sabah besmele ile açılır dükkanımız. Hazreti Şeyh Şazeli'dir pirimiz, üstadımız yazılı levhalar bütün kahvelerde bulunurmuş. Ve her sabah hem kahvehanelerde hem de dergahlarda daha sabah ilk kahve ateşinin uyandırılması sırasında işte bu levhada yazanlar okunur ve gün öyle başlarmış.

İstanbul'un en eski Türk spor kulübü Beşiktaş'tır. Ve Beşiktaş 1903 yılında Şeyhülislam Osman Paşa'nın oğlu Hüseyin Bereket tarafından ve 26 arkadaş tarafından kurulur. Ve bunlar Osman Paşa'nın köşkünün bahçesinde talim yapmaktadır, beden eğitimi yapmaktadır. Ve onları görenler saraya jurnallerler. Ve Hüseyin Bereket ve arkadaşları Beşiktaş karakoluna getirilirler. Ancak sarayla olan ilişkileri ve yaptıkları futbol oynamak değil beden eğitimi olduğu için kısa sürede serbest bırakılırlar. Ve daha sonra 2. Abdülhamit'in izniyle, özel izniyle Beşiktaş resmen kurulur. Ve ilk ismi Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'dür. Abdülhamit'in bir şartı vardır, futbol oynanmayacak. Ve sadece jimnastik üzerine kurgulanan bir spor kulübü. Ama zamanla artık ortam rahatlar ve futbolda oynanmaya başlar. İşte Beşiktaş kulübünün tarihi budur. Ama Beşiktaş'a arabacı takımı denir. Bunun da bir nedeni, bir kökeni vardır aslında. Çünkü sarayın arabacılarının evleri buradadır ve ayrıca

yine bu tür arabaları imal eden imalathanelerin de çoğu burada olduğu için, belki de semt arabacılar semti olduğu için bu adla anılmaya başlanmıştır.

Beşiktaş'ın en anıtsal yapılarının başında Sinan Paşa Camisi gelir. Hemen merkezde yer alan Sinan Paşa Camisi'ni yaptıran Kaptan-ı Derya Sinan Paşa'dır. Peki Sinan Paşa kimdir? Sinan Paşa, Miramah'ın eşi Rüstem Paşa'nın kardeşidir. Her ikisi de Hırvat kökenlidir. Devşirilerek Osmanlı'ya getirilmiş, Enderun'da yetiştirilmiş ve her ikisi de devletin önemli kademelerinde kendilerine yer bulmuşlardır. Ancak Sinan Paşa'nın da kaderi Rüstem Paşa gibi benzer olur. Nedir o? Şöyle ki, her ikisi de İstanbul'un çeşitli yerlerinde camiler yaptırırlar. İşte burası Beşiktaş'ta Sinan Paşa'nın yaptırdığı camidir. Ancak her ikisi de yaptırdıkları camilerin haziresine gömülemezler. Onların niyeti bu camilerin yanına bir türbe inşa ettirmek ve oraya gömülmektir. Ancak her iki kardeş de camilerinin inşaatı bitmeden önce öldükleri için doğal olarak bekletilemezler ve başka yerlere gömülürler. İşte Sinan Paşa'da Beşiktaş'ın hemen karşısında Üsküdar'da bulunan Mirmah Sultan Külliyesi'nin haziresine defnedilmiştir.

Kaptan-ı Derya Sinan Paşa yaşlandığında bir hastalığa tutulur. Ve bu hastalığı için doktorlar devreye girerler. Ancak doktorlar derdine çare olamazlar ve bu sefer de üfürükçüler, büyücüler ortaya çıkarlar. İşte onların içinde bir üfürükçü kadın, ben bu hastalığı iyi ederim der. Ve ne yapacağını söyler. Olmadık işler yaptırır Sinan Paşa'ya. Bunlardan bir tanesi siyah bir keçiye baktırmaktır. Bu da çare olmaz, bu sefer de dişi bir eşeğin altından geçmesi gerekir der. Ve nitekim altından geçer Sinan Paşa ama neredeyse ezilecektir eşeğin altında. Bu da çare olmayınca son olarak kadın bir fırın yapılmasını emreder ve bu fırın yapıldıktan sonra da hayvanlar kurban edilir, koyunlar kurban edilir, bu fırında pişirilir ve bunlar Sinan Paşa'ya yedirilir. 9 gün boyunca bunları yerse iyi olacak der. Ancak bu iddia doğru değildir. Böylesi yöntemlerle bir insanın iyileşmesi mümkün olmadığı gibi Sinan Paşa da iyileşemez ve hastalığı devam eder. Mimar Sinan'ın en önemli özelliklerinden biri eskiyi alıp yorumlaması ve çağına uydurmasıdır. İşte ondan çok önce yapılmış olan Edirne'deki 3 şerefeli camiyi alır, yeniden yorumlayarak Sinan Paşa'yı ortaya çıkarır. Ve buraya kendinden pek çok şey katar. Örneğin avlusunun etrafını çeviren odaları medrese haline getirir. Ayrıca bu bina bir külliyedir, tek başına bir cami değildir. Haziresi vardır, medresesi vardır ama asıl önemlisi hemen karşıda bir zamanlar hamamı da vardı. Yol genişletme çalışmaları yüzünden o hamam yıkıldı. Bu camiden pek çok ünlü kişi ebediyete uğurlanmış. Bunların içinde biri var ki çok ilginç, o da Neyzen Tevfik. Neyzen Tevfik 1953 yılında vefat ettikten sonra cenazesi buradan kalkar. Ve bazı yazarlar ya da gazete haberleri bu olayı şöyle anlatırlar. Onun cenazesine üst kademeden pek çok kişi gelmişti. Doktorlar, mühendisler, okumuş yazmış insanlar. Ama bunun yanında mahalle serserilerinden ayyaşlara kadar yine pek çok kişi onun cenazesindeydi. Ancak Neyzen Tevfik bir şiir yazmıştır ve bu şiir yine bu semtteki bir başka şiirle ilgilidir. O da Yahya Kemal'in yazdığı bir şiir ve Barbaros sanatının hemen arkasında yer alan Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirden bir dizedir. Bunu eleştirmek için Neyzen Tevfik de karşı bir şiir yazmıştır.

Barbaros Hayrettin Paşa'nın türbesinin hemen önündeyiz. Barbaros Hayrettin Paşa ve onun yanında Kılıç Ali Paşa, yine Yahya Efendi. İşte bunlar hep denizcilikle ilgili. Burası, programın başında da söylemiştim, denizcilikle ilgili bir semt demiştim. Bunun sebebi de Barbaros Hayrettin Paşa'nın evinin bir zamanlar burada olması. İşte vefat ettikten sonra türbesi buraya inşa ediliyor. Ve evinin olduğu yer ise bugün ortaya çıkan bu meydan. Ve etrafında hazire oluşuyor ve yine seçkin denizciler, kaptanı deryalar onun türbesinin etrafına defnolunuyorlar. Ve burası denizcilerin semti olduktan sonra, Barbaros Hayrettin Paşa buraya defnedildikten sonra önemli bir olaya şahitlik ediyor. O da donanma sefere çıkmadan önce muhakkak Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizinin önüne geliyorlar ve ona selam verdikten sonra sefere çıkıyorlar. Ama o arada birinden daha helallik alıyorlar. O da biraz ileride tepede dergahı olan Yahya Efendi. Şimdi türbenin hemen yanında inşa edilmiş muhteşem Barbaros Anıtı'na yakından bir bakalım. Barbaros Hayrettin Paşa anısına, bu büyük denizci anısına, türbesinin hemen karşısına 1944 yılında arkamda gördüğünüz anıt ve heykel grubu ekleniyor, yapılıyor. Ve bunlar 1944 yılında o dönemin önemli heykeltıraşı Zühtü Müritoğlu tarafından yapılmış. Bronzdan olan bu heykellerde Barbaros Hayrettin Paşa ve iki tarafında leventleriyle betimlenmiş. Ama gemi şeklinde olan bu anıtın bir tarafında Kanuni huzuruna çıkan Barbaros Hayrettin Paşa, diğer tarafında ise Preveze Deniz Savaşı betimlenmiş. Anıtın hemen arkasında ise Yahya Kemal Bey adlının Süleymaniye'de Bayram Sabahı adlı şiirinin bir bölümü var. İşte o bölümün başına, o mısranın, o dizelerin başına gelmeyen kalmamış. Neyzen Tevfik'in bulunduğu yerle ilgili eleştiriler bir şiir yazdığı Yahya Kemal'in şiiri hemen arkamda. Barbaros Anıtı'nın arkasında bulunuyor. Ve bu şiirin başına gelen sadece Neyzen Tevfik'in eleştirisi değil. Şiir yazılırken pek çok değişime uğruyor. Ve bu değişim günümüze kadar devam ediyor. Şiirin sonlarına doğru bir cümle geçiyor, bir kelime geçiyor. Ayı gördükleri diye. İşte bu kelimeden yola çıkarak, bu cümleden yola çıkarak döneminde Yahya Kemal eleştiriliyor. Nedir o? Bir ayının doğmasını anlatıyormuş gibi deyince buna çok kırılıyor şair ve bunu düzeltiyor. Ayı gördükleri değil, aya baktıkları olarak. Ancak geç kalınmıştır. Çünkü 1944 yılında şiir ilk haliyle buraya yazılmıştır. Ve yıllarca bu şekliyle kalır. Ta ki geçtiğimiz günlerde değiştirilene kadar. Bugün bu şiir artık o son haliyle burada yazılmış duruyor. Çok yakından bakarsanız işte o ayı gördükleri ve aya baktıkları bölümünün nasıl sonradan eklendiğini ayan beyan görebilirsiniz.

Bir zamanların Ihlamur Vadisi'nden başlayan yolculuğumuz İstanbul Boğazı kıyılarında sona eriyor. Ancak bu bölümü bitirmeden önce Beşiktaş'ın ismiyle ilgili bir rivayetten söz etmek istiyorum. Bir zamanlar hemen iskelenin arkasında içi insan biçimli lahitler olduğu söylenir. İşte bu lahitlerden yola çıkarak bunların Hazreti İsa'nın beşiği olduğu gibi söylenceler yayılmıştır. Ve bunlara taş beşik denir. Daha sonra kelimeler yer değiştirir ve Beşiktaş ismi ortaya çıkar. Ve iş daha da ileriye götürülür. Bu lahit daha sonra Ayasofya'ya götürülmüştür. Bugün Ayasofya'nın vaftizhane bölümünde bulunan büyük içi oyuk taşın işte buradan giden o taş beşik olduğu gibi rivayetler almış yürümüştür. Bölümümüze burada son veriyoruz. Kendinize iyi bakın.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
12: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
13: Arızalar var gibi geliyor bana.
14: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
15: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
12: Haklısın.
11: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
12: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
11: Karışamazsın benim hayatıma.
12: Karışırım.
11: Karışamazsın.
16: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Haz ve hız

0: yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
1: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Bu otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
14: Bu var ya bu.
15: Yok, dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
19: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
18: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
19: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder

0: ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
5: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: Algoritma yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut fiş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya?
9: Ay dilimin ucunda.
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
13: Kasa.
14: Marul.
15: Kumbara.
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
17: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Whitened Cookies. 5 kat lezzet.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
4: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

ben Türev Uludağ. Bugün size böyle enteresan, güzel, keyifli bir kızartma yapacağız. Ne yapacağız? Havuçlu, karnabaharlı, böyle sosladığımız yoğurtlu inanılmaz güzel bir kızartma yapacağız. Malzemelerimizi hemen sayıyorum. Süzme yoğurt kullanacağız, karnabahar kullanacağız tabii ki. Havuç kullanacağız, biber kullanacağız. Hem sivri hem de Charleston yeşil biber kullanacağız. Böyle üzerine domatesle, salçayla, sarımsakla biber salçası kullanacağız ama böyle güzel Antakya'dan gelen mümkünse biber salçasıyla ya da Adana'dan gelen biber salçasıyla yapacağız. Onu böyle tereyağıyla birlikte üzerine böyle dökeceğiz. İnanılmaz güzel, lezzetli bir karışım ortaya çıkacak. Diyeceksiniz ki günün sonunda, ya Türev, ben hayatımda karnabaharı böyle hiç yemedim. İddia ediyoruz bunu. Bunun sonunda bu tarifi denedikten sonra sizi bunu kefilim. Hemen işlemlerimize başlayalım. Karnabaharı böyle güzel güzel. Bakın zaten karnabahar çok faydalı bir besin olduğundan dolayı mutlaka tüketmemiz gereken bir besin. Güzelce karnabaharı iyice doğruyoruz. Doğrarken zaten dağılıyor. Karnabahar isterseniz böyle iyice yıkadıktan sonra çiğ de tüketebileceğiniz besin. Madem bunu ısırdım, bunun hepsini yiyeyim bari. Şöyle birazcık zeytinyağı koydum. Birazcık da ayçiçek yağı koyacağım. İki yağı birden karıştırdım. Ocağımın altını yaktım. Yavaş yavaş karnabaharları doğradıkça

Evet, sağlıklı şeyler yapıyoruz. Güzel şeyler yapıyoruz ama tabii ki bunu yerken birazcık keyifli hale getiriyor olmamız lazım. Şimdi karnabaharları şöyle içerisine koyuyorum. Karnabahar zaten tatlı, keyifli, lezzetli bir besin. Ama hızlı dağıldığından dolayı tahtamızın altına da gelebiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Mutfakta çalışırken biraz dağınık olmamak lazım. Arkanızı toplayan birisi yoksa, ben bazen evde yemek yaptığım zamanlarda işte hani farkındaysanız oradan onu alıyorum, oradan onu alıyorum, oradan onu alıyorum, oradan bunu yapıyorum. Eşim beni izliyor, diyor ki Tülay ne yapıyorsun, sakin ol. O yüzden buradan evde yemek yapan erkeklere sesleniyorum. Eşinizi üzmeyin. Eşinizi üzerseniz işler kötü olur. Mutfağı dağınık bırakmayın. Yaptıktan sonra mutfağınızı lütfen toparlayın. Hemen karnabaharları güzel güzel doğramaya devam ediyoruz. Yağ miktarı az gelmiş olabilir. O yüzden birazcık yağ arttırabiliriz. Wok tavamızın içerisine şöyle güzelce karıştırıyoruz. Kalan karnabaharları ekledik. Şimdi karnabaharlar kızaracak. Karnabaharlar kızarırken de ben burada havuçlarımı rendeleyeyim. Havuçları rendeledikten sonra içerisine havuçları da ekleyeceğiz. Havuçla karnabaharın muhteşem karışımının üzerine tabii ki biberleri de ekleyeceğiz. Biberleri ama küçük küçük doğramayacağım. Biberleri birazcık daha büyük doğramak istiyorum. O karışımın içerisinde hepsini, lezzetini ayrı ayrı alabilmek istiyorum. Havuç rendelerken de gerçekten her yere sıçrıyor. Yani mutfakta bazen küçük böyle dağınıklıklar olabiliyor. Hemen havuçlarımı güzel güzel rendeliyorum. Karnabaharda bir yandan da gözümü karnabahardan ayırmıyorum. Çünkü hep söylüyorum, yemek yaparken o yemekte sürekli ilgilenmemiz ve o yemeği sürekli sevmemiz gerekiyor. Bir yemeği ne kadar seversek ve ne kadar ilgilenirsek o yemek o kadar lezzetli ve güzel olacaktır. Hemen havuçları da iyice rendeledik. Şimdi ben önceden karıştırıyorum. Önceden karnabaharın kokusunu, lezzetini hiç sevmezdim. Hani bunu hep anlatıyorum. Adana'da böyle bazı sebzelere karşı benim çok büyük önyargım vardı. Bunlardan birisi de karnabahardı. Ama şu an biraz önce gördüğünüz çiğ çiğ bile yiyebiliyorum. İnanılmaz lezzetli, inanılmaz besleyici. Besleyici özelliği çok fazla olan bir besin. O yüzden mutlaka bizim bunları çocuklarımıza tüketmemiz lazım, çocuklarımıza tüketmesini sağlamamız lazım ve kendimiz de tüketmemiz bence gerekiyor. Hemen bu arada havuçlarımızı da içerisine koyuyoruz. Şimdi farkındaysanız şeker bakımından zengin bir tarif hazırlıyoruz. Çünkü havuç da içerisinde şeker bulunduruyor. Karnabahar da içerisinde bir miktar şeker bulunduruyor ve aslında bunların hepsini böyle güzel güzel kavurduktan sonra ortaya çıkacak olan lezzet birazcık tatlı olacak. Karnabaharları iyice soteliyoruz. Şimdi şöyle güzelce bir birazcık daha karıştıralım. Hatta içerisine bir miktar şöyle tereyağı ile birlikte şurada bir boşluk açalım. Tereyağı ekleyelim. Hem lezzetini arttıralım. Tereyağı burada kenarda eritelim. Bir diş sarımsağı içerisine atalım. O böyle güzel güzel bir ona lezzet versin. Tereyağı eriyecek. Sarımsak orada güzelleşecek. Ve inanılmaz lezzetli bir durum ortaya çıkacak. Biberlerimizi de hemen şöyle ortadan ikiye bölelim. Birkaç tane de biber atacağız içerisine. Lezzetli, güzel, keyifli bir kızartma hazırlıyoruz. Hem besleyici özelliği fazla, hem lezzetli, hem güzel. Yani gerçekten bir kahvaltıda bir insan başka ne isteyebilir? Soruyorum burada size. Hemen tereyağımız yavaş yavaş eriyor. Sivri biberleri ve Charleston biberi ortadan ikiye ayırıyorum. İçerisindeki çekirdekleri alacağız ve pişirmeye devam edeceğiz. Tereyağıyla birleştikten sonra da inanılmaz lezzetli bir sonuç ortaya çıkacak. Hemen çekirdekleri iyice temizliyorum ve temizledikten sonra da pişirme işlemlerine devam edeceğim. Bakın burada sarımsakla birlikte eridiği zaman ortaya başka bir lezzet çıkıyor. Sarımsağı direkt ilk
aşamada koyarsanız lezzette birazcık farklılık olacak. Bu aşamada koyarsanız hem aroma anlamında, çünkü birkaç noktada sarımsak kullanacağız. Hem yoğurtta kullanacağız sarımsağı, hem sosta kullanacağız, hem de içine kullanıyoruz. O yüzden burada sarımsağın çok baskın olmasını istemiyorum. Şimdi biberleri de orta büyüklükte, çok küçük doğramadan biberleri doğruyoruz. İçerisine ekliyoruz. Hepsini, tereyağı da eridi. Hepsini şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Bahsettiğim gibi yağ miktarı birazcık az gelmiş olabilir. Hemen ayçiçek yağımızı ekliyoruz. Kızartmaya devam ediyoruz. Bakın bu aslına bakarsanız bir nevi yemek oldu. Yani bunu siz öğle ve akşam yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. Böyle atıştırmalık güzel bir şey yapmak istediğinizde tamamıyla bu tarifi kullanabilirsiniz. Sabah kahvaltılarınızda da böyle bir misafir, pazar kahvaltısı yapacaksınız. Bir misafiriniz gelmiş, güzel bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz. Keyifli bir şeyler ve farklı bir şeyler hazırlamak istiyorsunuz. Bu tamamıyla size uygun bir tarif. Burada hemen domatesimizi alıp şöyle ortadan ikiye bölelim. Şimdi domatesi rendeleyeceğiz ve aynı zamanda da bir sos hazırlayacağız. Domatesler de sulu sulu şu an. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor domates. Hemen iyice domatesimizi rendeliyoruz. Birazdan bahsettiğim gibi bir sos hazırlayacağız. Bu sosla da bütün her şeyi birleştireceğiz. Ortaya inanılmaz güzel bir sonuç çıkacak.

şöyle iyice karışımımızı pişirmeye devam edelim. Evet, yavaş yavaş pişirmeye devam ediyoruz. Karnabaharlar, havuçlar ve biberler güzel güzel pişiyorlar. Domatesimizi rendeledik. Aynı zamanda burada sosumuzu da bence hazırlamaya başlayabiliriz. O yüzden karnabaharı daha büyük bir ocağa aldım. Bir sos tenceresi aldım. Sos tenceresinin içerisine bir miktar tereyağını ekliyorum. Yanmaması için birazcık ayçiçek yağı ekleyeceğiz. Birazdan salçayı ve domatesi ekleyeceğiz. Pişirmeye devam edeceğiz. Burada da sarımsak kullanacağımızı belirtmiştim. Şöyle yapalım. Önümüzü açalım. Sarımsağı burada ince ince doğrayacağız. Sarımsağın bir dişini burada kullanacağız. Geri kalan dişlerini de hemen sarımsaklı yoğurt hazırlarken içerisine koyacağız. Tereyağı erimeden içerisine şu an sarımsakları ekledim. Güzel güzel tereyağımız eriyor. Bu arada hemen madem bıçağı aldık, madem elimiz sarımsak kokmaya başladı, sarımsakların hepsini doğrayalım. Sarımsaklı yoğurdumuzu da güzel güzel hazırlamaya başlayalım. Bu tarifi denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Oradaki tatlı çocuk benim. Sarımsakları da güzel güzel doğramaya devam ederken tereyağımız burada eriyor. Hemen salçayı aldık. Salçamızı ekledik. Birazdan içerisinde bakın sarımsakla tereyağı birleşince ortaya muhteşem bir koku çıkıyor. Üzerine hemen domatesimizi de ekliyoruz. Çok güzel bir karışım hazırladık şu an. Bir miktar pul biber ekledik. Bir miktar derken yaklaşık iki tatlı kaşığı kadar pul biber ekledik. Acı oranı iyi olacak, güzel olacak, keyifli olacak. Tam benim ağzıma layık olacak. Tabii ki siz bu miktarı kendinize göre ayarlayın. Bazı miktarları bana göre ayarladıktan sonra diyorsunuz ki ya Türe bu çok acı oldu. Çok böyle şey oldu. O yüzden bence acı miktarını kendiniz bakın ve bu doğrultuda da kendinize göre ayarlarsınız. Çok daha lezzetli ve güzel olacağını düşünüyorum. Hemen sarımsakları da aldık. İçerisine koyduk. Şöyle bir kaşık yardımıyla güzelce sarımsaklı yoğurt hazırlayalım. Süzme yoğurt kullanıyorum. Süzme yoğurdunuz yoksa önemli değil. İsterseniz normal yoğurtta da bu işlemleri yapabilirsiniz. Eğer dağ kekiğiniz varsa evinizde böyle tane kekik, o dağ kekikle de dağ kekiğini sosun içerisine atın. Sosu böyle ayrı bir aroma ve ayrı bir lezzet verecek. Ya da biberiye varsa bu da sosa ayrı bir lezzet ve ayrı bir güzellik kazandıracak. Şimdi sarımsağımızı da hemen iyice yoğurtla öyle güzel güzel karıştırıyoruz. Bir krema haline alana kadar iyice karıştıracağız. Daha derin bir tencerede de bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani daha derin bir kapta da bu karıştırma işlemlerini yapabilirsiniz. Şimdi sosumuzu da şöyle hafif hafif karıştırmaya devam edelim. Bence şu an her şey tam da istemiş olduğum kıvamı aldı. Bakın hepsinin rengi, şekli çok güzel görünüyor. Bir miktar şu aşamada tuz atıyorum. Tuzla birlikte iyice soteliyorum. Evet, iyice kızarttık. Birazcık sosumuza da tuz attım. Buradaki salçanızın durumuna bakarak tuz atın lütfen. Eğer bizim salçamız şu an orta tuzlulukta, o yüzden bir miktar tuz attım. Eğer salçanız tuzluysa siz mutlaka onu kendinize göre ayarlayacaksınızdır. Şimdi sosumuz hazır, karnabahar ve havuç kızartmamız hazır. Sıra geldi birleştirmeye. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sunumda neler yaptık görelim. Karnabaharımız, havucumuz inanılmaz güzel derecede oldu. Hemen

bunu bir tavaya aldık. Cam kabın içerisinde şu an yerleştirdik. Sıcak sıcak çok güzel görünüyor. Çok renkli görünüyor. Sarımsaklı yoğurdumuzu. Yani bunu canımızın çekmemesi mümkün değil. İyice şöyle sarımsaklı yoğurdu güzelce yayalım. Of, gerçekten şu an inanılmaz güzel görünüyor, inanılmaz çekici görünüyor. Ve tabii ki son dokunuş olarak hazırlamış olduğumuz muhteşem sosu şöyle bir karıştıralım. Altını kapattım. Güzelce, evet, sosumuzu, of of, bakın şunun güzelliğine bakın. Domatesler her yerde, her yerde domates var. İnanılmaz lezzetli oldu. İnanılmaz güzel oldu. Yani şu an gerçekten aşk yaşıyorum. Çok güzel kokuyor çünkü. Ya yememek mümkün değil. Eminim siz de aynı fikirdesinizdir. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turu devam ediyor. Telendos adasından Anakara'ya geldik. Daha doğrusu Anakara da değil, Kalimnos da bir ada. Ama adanın adası diyebileceğimiz bir noktaydı Telendos. İşte bulunduğumuz yer Kalimnos'un en özel plajlarından biri, en özel köylerinden biri Emborio. Evet, Emborio Bay dedikleri noktadayız. İşte burası hem restoranlarıyla hem pansiyonlarıyla Kalimnos'a gelenlerin ilgi alanlarından bir tanesi. Emborio plajı gerçekten çok özel bir plaj. Burada çeşitli pansiyonlar, çeşitli restoranlar var ve Kalimnos'a gelenler mutlaka buraya uğruyor. Aynı zamanda sağımızda, solumuzda özel yatlar var. Bu yatları da görüyorsunuz, görüntülüyoruz sizler için. Yani Kalimnos'a gelen yatçılar mutlaka buraya, bu sahile, bu koya uğruyorlar. Emborio koyundayız şu anda. Bakın ne kadar güzel, ne kadar sakin bir yer.

0: İşte Emborio.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Emborio'dayız. Liman burası, ticaret limanı aynı zamanda. Kalimnos adasının ticaret limanlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi burası çok sessiz, sakin bir balıkçı kasabası. Plaj var ve tabii ki deniz tertemiz. Ve burası bir küçük korunaklı koy. O yüzden ticaret merkezlerinden bir tanesi. Herhangi bir fırtınada, güçlü rüzgarlara tabii ki dayanabiliyor buradaki coğrafi ortam. İşte görmüş olduğunuz gibi burada kalmak isterseniz çeşitli pansiyonlar var. Bazı minik oteller var ama hani böyle şaşalı 5 yıldızlı oteller, kazinolar yok. Gayet minimalist, harika bir ortam var. Sessiz, sakin bir tatil arıyorsanız ve Kalimnos'a geldiyseniz Emborio tam size göre diyoruz. Emborio'yu sizler için şöyle bir geziyoruz. Buyurun.

0: Kalimnos, sünger avcılarıyla tanınan bir adaydı. Bu da sünger avcılarının o yıllarda kullandıkları tekne.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos'un en önemli yanlarından bir tanesi elbette sünger avcılığı. Uzun yıllar Kalimnos bölgenin en zengin adasıydı. İşte bu anılar devam ediyor artık. Sünger avcılığı yapılmıyor ama görmüş olduğunuz bu tekne bir sunum amaçlı burada sergileniyor. Eski yıllarda, 1920'li yıllarda görmüş olduğunuz bu teknelere doluşan sünger avcıları uzun yıllar tabii bu bölgede sünger avcılarını bekleyen kadınlar, yani eşleri büyük sıkıntılar yaşamış. Bununla ilgili folklorik bazı türküler, bazı danslar da var Kalimnos'ta. Hakikaten Kalimnos'un kendine has bir kültürü var. İşte aktarma adını verdikleri 10 metrelik bir botu yakından tanıyalım. Bakalım 1920'li yıllarda sünger avcıları nasıl gemilerle, teknelerle yola çıkıyordu?

0: Adayı gezmeye devam ediyoruz. Adada kurulmuş bir kadın kooperatifi var. Kurutulmuş balık ve havyar satıyorlar. Ahtapot pane bile var burada. Kadınların ayakta durabilmesi için önemli bir kooperatif bu. Ve tüm Yunanistan'a buradan ürün yolluyorlar.
1: Evet, balıkçıların ve sünger avcıların adası Kalimnos'ta kadınlara yönelik bir kooperatifteyiz. Bu kooperatifte kadınlar bu güzel denizden çıkan ürünleri füme, havyar, tarama, çeşitli ürünler haline getiriyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar ve bu kooperatif sadece Yunanistan değil Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerine bu Kalimnos ürünlerini pazarlıyor. Ve bizler Yorgo ile beraberiz. Hello Yorgo, Kalimera.
2: Kalimera.
1: Birçok ürün var, birçok ürün var. Okey, evet, görmüş olduğunuz gibi birçok ürün burada söz konusu. İçeriye girdiğimizde göreceksiniz zaten. Dondurulmuş füme ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Kalimnos zaten hep aynı sloganla hareket ediyor. Balıkçıların ve sünger avcılarının adası diyor. Afkarisa Parapoli.
0: Kalimnos merkezden ayrılıyor. Linarya'ya doğru yola çıkıyoruz. İşte Linarya'dayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız duraklardan birisi Linarya. Merkeze yaklaşık olarak 6-7 kilometre uzaklıkta olan bu nokta aynı zamanda gece yaşamıyla da çok ünlü. Çünkü burada 4-5 tane çok özel kulüp var. Ama gündüzü de ayrı güzel, görmüş olduğunuz gibi özel bir plaj var burada. Ve bu koy harika bir denize sahip.

0: Kantuni plajından tekrar Linarya'ya dönüyoruz. Burası Linarya plajı. Bu yan yana ve eşsiz iki plajın tadını çıkarıyoruz. Öğlen yemeğimizde de kafe ve salattayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız bir başka durak Linarya burası ve plajlarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle çok meşhur bir alan. Özellikle yaz sezonlarında gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel ve öğlen yemeğimizi, Kalimnos'a veda yemeğini kafe Salati'de alıyoruz ve bakın ne kadar hoş, ne kadar şık bir mekandayız.
0: Saladi, Yunanca tuz demek. Yani kahve ve tuz. Restoranın ismi bu. Sahibine uzatıyoruz mikrofonu.
2: Cafés en alati. Cafés, we mean cafés. En alati, we mean salt.
0: Salt. Coffee and salt.
2: Coffee and salt. You have something international and the, sometimes the traditional Greek food. We have the spaghetti, mm-hmm. You have the crepe, and we have the sweet. And we have this nice meat. I say from the Turkish people, I love very, very, very much. And we waiting to come to the Kalimnos for holidays.
0: Keyifli bir Kalimnos turuydu. Bizimle olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.

Sakız Adası'ndaki en güzel noktalardan bir tanesi işte bu kilise. Deniz üzerindeki bu kilise özellikle düğün fotoğrafları için fazlasıyla kullanılıyor. Sadece Yunanistan değil, Türkiye'den de buraya gelin damatlar geliyormuş.

Değerli izleyenlerimiz, yepyeni bir sabaha uyandık Sakız Adası'nda ve burada bulunma amacımız işte arkamızda görmüş olduğunuz 300 yıllık kiliseyi, şapeli sizlerle buluşturmak. Bu şapelin en önemli özelliklerinden bir tanesi denizin hemen üzerine kurulmuş olması ve çok güzel bir yolla bu kiliseye gidiliyor. Yaklaşık 300 yıllık olduğunu biliyoruz. Yeni restorasyonu tamamlanmış. Özellikle yeni evlenecek çiftler buraya geliyorlar ve elbette bu keyifli manzaranın tadını çıkartıyorlarmış. Özellikle düğün fotoğrafları, gelinler, damatlar burada buluşuyormuş. Tabii bizim neyimiz eksik dedik. Sabahın en erken saatlerinde buraya geldik çünkü deniz harika. Kilisenin görüntüsü çok güzel ve burada mutlaka bir sakız hatırası çektirmeniz gerekiyor diyoruz ve keyifli manzaralarla sakız yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

0: Sakız turuna devam ediyoruz. Burası da Armolya Köyü.
1: Özellikle hanımları ekran başına davet ediyoruz. Neden? Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz bu seramikler, el yapımı, birbirinden güzel hediyelik eşyalar var. Yani burası Armolya. Sakız Adası'nın seramiğiyle ünlü köyü Armolya ve görmüş olduğunuz gibi birçok dükkan seramikten birçok ürünü satıyor ve burada sizlerle buluşturuyor diyoruz. Biz de şimdi içeriye gireceğiz. Bakalım içeride ne gibi ürünler var. Daha da böyle dikkatlice izlemeye devam edin. Buyurun.

0: İşte bu güzel dükkanda birbirinden hoş hediyelik eşyalar var.
1: Evet, görmüş olduğunuz gibi bütün bunlar el yapımı seramikler ve hem görmüş olduğunuz gibi Sakız Adası'nın değirmenlerini gösteren, Pirgi'yi gösteren, Sakız'ın meşhur yanlarını resmeden tabaklar var ve bunların hepsini elleriyle yapıyor, hepsi seramik diyor.
0: Bu da Pisagor kadehi.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görmüş olduğunuz Pisagor kadehi, bu kadehin kendine ait bir felsefesi var elbette. Açgözlü olmayı engellemek en büyük amaçlarından bir tanesi ve azla yetinmeyi bilmek. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz kadehe fazla içecek koyduğunuzda alt kısmından akmaya başlıyor. Yani bir masada, bir mecliste herhangi bir içeceği içerken haksızlık olmasın, birisi daha fazla içmesin amaçlı ve adaleti eşit dağıtmak amaçlı çok zekice bulunmuş bir kadeh bu. Pisagor kadehi. Pisagor Samoslu ünlü bir matematikçi ve Samos adası da Sakız'a çok yakın olduğu için burada da kullanıyorlar. Görüyorsunuz şimdi yapacağız. Sıvıyı biraz koyduğunuzda dökülmüyor. Ama biraz daha arttırdığınızda altından dökülmeye başlıyor ve görmüş olduğunuz gibi adalet bu şekilde dağıtılıyor diyoruz ve bu keyifli seramik dükkanını gezmeye devam ediyoruz.

0: Dünyada sakızın %99'u Sakız Adası'ndan elde ediliyor. İşte böylesine önemli bir ürünün müzesi de var. Sakız Müzesi'ni geziyoruz.
1: Yepyeni, çok teknolojik bir müzeyi gezme zamanı. Dünyada tek Sakız Müzesi. Tam 9 milyon euro harcanmış bu müzenin yapımına. Ve Yunanistan'ın en önemli bankalarından birisi sponsorluk üstlenmiş. Ve sakıza ait, sakıza yönelik dünyadaki tek müze diyebileceğimiz bu teknolojik müzeyi birlikte gezeceğiz. Bakalım içeride neler bulacağız, ne yapıyorsak sizler için. Buyurun.

0: müze müdürü Dimitri'ye uzatıyoruz mikrofonu.
1: Gerçekten çok keyifli bir müze. Burada Sakız'la ilgili bulabileceğiniz hemen hemen her şey var. Tarihi, nasıl toplandığı, eski yılların kıyafetleri, eskiden Sakız nasıl toplanıyordu, şimdi neler yapıyorlar ve Sakız nasıl üretiliyor. Bununla ilgili her şey bu müzede. Hadi gezelim, gezelim ve görelim. Buyurun.

0: Peki sakız nasıl üretilir? İşte böyle.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız Müzesi'ndeki turumuz devam ediyor ve gerçekten burası çok görkemli, çok keyifli alanlara sahip. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu alan eskiden sakız nasıl üretiliyordu bunu direkt olarak bize gösteriyor. Saat yönünde bir üretim bandı söz konusu ve buraya ham madde olarak giren sakızlar üretilmiş sakız halinde işte arkamızda görmüş olduğunuz şekilde çıkıyor. Bu eski yıllarda böyle bir üretimdi. Burada da bu canlandırılmış diyoruz ve müze turunu sürdürüyoruz.

0: Sakız Müzesi'ni geziyoruz. Karagöz ve Hacivat, Yunanlıların da sevdiği iki gölge oyunu kahramanı.
1: Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetindeydi Sakız Adası ve bir ortak kültür söz konusuydu. İşte Hacivat ve Karagöz burada da bu müzede de kendini gösteriyor. Onlar da bu ortak kültüre sahip çıkmış durumdalar. Kendilerinin olduğunu söylüyorlar. Ama şunu da inkar etmiyorlar. Osmanlıların bize getirdiği bir kültürdür ve bu kültür burada devam ediyor.
0: Burada Osmanlıca Sakızlı Yemekler kitabı da var.
1: Dedik ya, Osmanlılarla Yunanlılar uzun yıllar bir aradalardı ve bu adada da Osmanlı hakimiyeti vardı. İşte bu kitap Osmanlıca yazılmış bir yemek kitabı ve ne üzerine derseniz bu kitap sakızlı yemekleri tarif ediyor. Evet, içine sakız konularak yapılan yemeklerin tarifleri var burada bu Osmanlıca kitapta. 1844 yılından kalma bir kitap Sakız Müzesi'nde sergileniyor.
0: Peki Sakızlılar o yıllarda nasıl evlerde yaşıyordu? Müzede bunu da buluyoruz.
1: İşte eski yıllarda Sakızlılar böyle evlerde yaşıyorlardı. Bu onu canlandırıyor ve o yıllarda sakız tabii ki çok çok önemli, değeri olan, maddi değeri çok büyük bir ürün şimdiki gibi. Ve Osmanlı İmparatorluğu Sakız Adası'nda yaşayanlardan vergi almıyordu. Vergilerini saraya sakız yollayarak ödüyordu Sakız Adalılar. İşte bu evlerde onların kaldığı evlerden biri diyoruz.
0: Ve şimdiki durağımızsa Olimpi Mağarası.
1: Değerli izleyenlerimiz, sakız turunda şimdi Olimpi Mağarası'ndayız. Bu mağara gerçekten çok çok özel bir mağara. Sakız Adası'nda 1985 yılında keşfedilmiş, 2003 yılında turizme açılmış. Ve görmüş olduğunuz gibi sarkıtlar, dikitler hali hazırda duruyor. Ve tabii ki yaşayan bir mağara, milyonlarca yıl evvelki oluşumlar şu anda da devam ediyor diyoruz. Burada sessiz olmak lazım, sarkıtlara, dikitlere dokunmamak lazım. Ve bu eşsiz tabloyu sizlerle buluşturuyoruz. Sırada Olimpi Mağarası var.
0: Mağaraya güneş vuruyor.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki turumuz devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi 150 milyon yıllık bir mağaranın içindeyiz. Doğal bir girişi var. Güneş yüzme şeklinde hissettiriyor kendini. Ama şu da bir gerçek ki mağara bir hayli derin, ilerleyeceğiz. Mağarada yılın her dönemi 17,5 derece bir sıcaklık söz konusu ve %95'te nem var diyoruz. Olimpi Mağarası'ndaki turumuzu sürdürüyoruz.

mağaradan çıkıyor, kendimizi serin sulara bırakıyoruz. Burası Aya Dinami Plajı. Değerli izleyenlerimiz, Olimpi Mağarası'ndaki gezimizi tamamladık ve şu anda harika bir plaja geldik. Olimpi Köyü'ne çok yakın bir plaj bu. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi denizin rengi muhteşem. Yanlış anlamayın, burası Maldivler, Bahamalar, Hawaii falan değil. Sakız Adası'ndayız. Olimpi Köyü'ne çok yakınız, mağaraya çok yakınız ve arkamızda görmüş olduğunuz bu plaj eşsiz bir plaj. Şimdi o plaja gideceğiz, biraz daha yakından bakacağız. Suyun rengini biraz daha gözlemleyeceğiz.

Evet değerli izleyenlerimiz, işte bu eşsiz koya geldik. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi bu harika turkuaz renk bir muhteşem. Bu koyun adı ne derseniz Aya Dinami. Evet, Sakız'a geldiğinizde bu keyifli ortamı siz de yaşamak istiyorsanız rehberinize ya da navigasyonunuza Aya Dinami yazmanız gerekiyor. Ve burada keyifli vakit geçirebilirsiniz.

0: üzdük ve acıktık. Sakız Adası'nın en özel yerlerinden bir tanesi Lagada.
1: Değerli izleyenlerimiz, Sakız turunda uğranması gereken bir başka duraktayız. Arkamızda görmüş olduğunuz balıkçı kasabasının adı Lagada. Lagada özellikle balık restoranlarıyla çok çok meşhur. Arkamda görmüş olduğunuz gibi çam ağaçlarının arkasından muhteşem bir manzara söz konusu. Buraya gelen ünlüler, oyuncular, aklınıza gelebilecek Yunanistan'ın da ünlü isimleri, burada tatile gelenler mutlaka bu kasabaya uğruyorlarmış. Bizim neyimizi eksikledik ve şimdi Lagada'ya doğru gideceğiz. Ama öncesinde şöyle tepeden bir görelim. Bakın ne kadar güzel bir manzara var burada. Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Lagada'dayız. Arkamızda görmüş olduğunuz gibi harika bir balıkçı kasabası burası. Özellikle restoranlarıyla çok çok meşhur olduğunu bir kez daha belirtmekte yarar var. Mykonos'tan bile teknelerle buraya insanlar geliyor ve tekneye servis alabiliyorlarmış. Bunu öğrendik. Şu anda boş elbette, henüz sezon başı ama ilerleyen aylarda burada tıklım tıklım tekne oluyormuş ve tekneyi bağlayacak yer bile zaman zaman bulunmuyormuş. Bunu da öğrendik. Şimdi bir öğlen yemeği molası vereceğiz. Bakalım burada bize neler ikram edecekler.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Ben Hüseyin.

0: Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Çıkacak karşıma bir gün.
6: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
7: Arızalar var gibi geliyor bana.
8: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
9: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
6: Haklısın.
5: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
6: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
5: Karışamazsın benim hayatıma.
6: Karışırım.
5: Karışamazsın.
10: Bir garip yolcu bugün 16.15'te... TV4'te.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Sevilen öğünü için Türevin mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Volkan. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu var ya bu.
12: Blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Emanet tutuyor.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
16: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
18: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
16: Nasıl yakışıyor mu bana?
17: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
19: Ulan ne yapıyorsun?
17: Hava asacağız bu sırada.
16: Eyvah yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven.
20: O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin.

0: 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
9: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
7: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
7: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
7: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
7: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya bu.
3: Yok, dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
17: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
15: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
15: Yüzden fazlasından.
17: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
16: Trivago'ya bakmalıydım.

0: Trivago'ya bakmalıydın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: yeni bir gün, yeni bir yarışma ve 4 yarışmacımızla birlikte sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramızda yeni bir isim var. Sevgi Hanım merhaba.
2: Merhaba.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Sevgi Turhan, 86 Adapazarı doğumluyum. Şu an ev hanımıyım. 2 çocuğum var. Biri 10 yaşında, biri 9 aylık.
0: Allah bağışlasın.
2: Öyle.
0: Size 2 final ama ikisinde de 1000 liraya razı oldunuz. Bugün hedef?
3: Maalesef. Bugün finale çıkmak istiyorum tekrar ve 5000 liraya alacağım inşallah. Hırslıyım bugün biraz daha.
0: O yarışmacılara şimdiden gözdağı verdi.
3: Evet.
0: Ulaş, dün bana hodri meydan dedin ama Mehmet Bey'e bir şeyler söylemen lazım herhalde.
3: Güzel yarıştı. Kendisini tebrik ederim. Bugün 5000 lira için bakalım neler olacak.
0: Meltem Hanım.
4: Ben de bugün ikinci olmak istiyorum artık. Ben yavaş yavaş basamakları atlamak istiyorum. Bakalım ne olacak?
0: Dün kaçıncı oldunuz?
4: 3.
0: Finalle kapatıyorum.
4: Ay inşallah.
0: Peki başarılar diliyorum. Hem Sevgi Hanım için hem de izleyicilerimiz için programımızın formatı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı, her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap bu kez dikkat etabındayız. 2000 puan değeri var. Ve üçüncü etap akıl oyunu etabı, puan değeri 3000 olacak. Her etapta 4'er soru yönelteceğim sizlere. Ve finalde de tabii ki 5000 lira para ödemek için en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız.
2: Hayır.
0: 20 saniye süremiz var. Eğer sorunuz yoksa başlayalım mı?
2: Başlayalım.
4: Evet.
0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'da başlıyor. Cevap Soru'da, Cevap Soru'da. Bilgi etabıyla başlıyoruz. Bakalım ilk sorumuz ne olacak? Önce konu başlığı.

Kelebeklerle başlıyoruz. Kelebek özellikle renkli kanatlarıyla bilinen bir böcektir. 150 bin kadar türü bilinmektedir. Vücutları renkli, gözle bile zor görülebilen tullarla örtülüdür. Tat alma cisimcikleri ayaklarında bulunmaktadır. Faaliyet durumlarına göre gece ve gündüz kelebekleri olarak iki gruba ayrılırlar. Kelebeklerde çoğalma yumurta ile olur. Sorumuz gelsin. Kelebeklerin yumurtadan çıkan larvalarına ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Mehmet Bey yine bir şeyler çizdi oraya her zamanki gibi. Resimdeki yeteneğini bize göstermek için şu anda hazır.
1: Hazırım.
0: Buyurun cevaplar lütfen.
2: Koza dedim, tırtıl aklıma gelmedi.
0: Aklınıza gelmedi. Tırtıl mı olacak diyorsunuz? Ulaş Bey?
3: Tırtıl dedim. Ay, evet, aklımda başka tırtıldı. Bir şey yoktu.

0: Ben de tırtıl diye düşündüm.
1: Ben tamamen farklı düşündüm galiba. Koza dedi.
2: Koza. Kelebekleri sever misiniz?
3: Ben çok severim. Evet aslında.
2: Konya'ya hiç gitmişliğiniz var mı?
0: Evet. Kelebekler Vadisi.
1: Yok ben gitmedim.
2: Gitmediniz mi Sevgi Hanım?
1: Hiç gitmedim.
2: Kelebekler Bahçesi var orada.
1: Duymuştum evet, izledim hatta ama gitmek nasip olmadı.
2: Yani çeşit çeşit kelebekler
1: evet,
2: var.
1: Evet evet.
2: Bitkiler var. Aynı zamanda böcekler var. Eğer yolunuz düşerse şu anda mutlaka. Avrupa'da birinci.
1: Hele bugünden sonra itibariyle. Mutlaka gideceğim.
2: O halde iki koza iki tırtıl. Cevabı görelim. Cevap tırtıl olacaktı. Pupa adı verilen kozaya girerdi tırtıl. Ve ondan sonra kelebek olarak da dünyaya devam ederdi yaşamına.
1: Çok teşekkür ederiz.
2: Tırtıllar kelebek oluyor ama aynı zamanda tırtıl haliyle de yeşilliklere bir aile zarar olduğunu da biliyoruz herhalde. Bitki örtüsünü çünkü çok fazla yiyorlar. Bununla ilgili mücadele yapan özellikle tarım işçileri de fazla. İki yarışmacımız puanla başladı ve geldik şimdi ikinci sorumuza. Sinema dünyasıyla devam ediyoruz. 2013 yapımı Türk komedi filmidir. Filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Devrim Yakut ve Barış Yıldız yer almıştır. Film Sivas'ın Esenyurt köyünde yaşayan İsmail'in yurt dışından dönen oğlu Tarık'a düğün yapma çabasını ve başlarına gelen komik olayları konu alır. Film yaklaşık 7 milyon kişi tarafından izlendi ve 69 milyon hasılat elde etti. Bu başarının ardından filmin ikincisi 2015 yılında vizyona girdi. Sorumuz gelsin. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı 2013 yapımı filmin adı nedir? Süreniz başladı. Birinci sırada Recep İvedik var. Recep İvedik 5, ikinci sırada Recep İvedik 4, üçüncü sırada da bu film var. En çok izlenen Türkiye'de üçüncü film. Acaba yarışmacılarımız hatırlayabildiler mi? Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
3: Düğün dernek dedim.
2: Ulaş Bey.
0: Çalgı çengi dedim ama yanlış olduğunu şunu duyunca hatırlamış bulundum.
2: Meltem Hanım söyleyince mi?
0: Evet.
2: Mehmet Bey.
0: Düğün dernek.
2: O soldaki ne?
0: Konfeti.
2: Konfeti. Ve Sevgi Hanım?
1: Düğün dernek.
2: Üç düğün dernek cevabı, bir de çalgı çengi cevaba gidiyoruz. Düğün dernek olacaktı. Gerçekten güzel bir film, bilmiyorum izlediniz mi?
3: Evet, çok güzel.
1: Bu ikilinin tüm filmlerini izlemeye çalıştım. Çok zevkli, çok eğlenceli.
2: Hangi tarz filmlerden hoşlanırsınız Sevgi Hanım?
1: Komedi.
2: Komedi.
1: Evet.
2: Mehmet Bey?
0: Ben daha çok tarih filmlerine hoşlanıyorum.
2: Tarih filmleri. Ulaş'tan da farklı bir cevap bekliyorum.
0: Ya çok çeşitli tarzda film seviyorum. Bilmiyorum. Seçebileceğim direkt bir tür yok sanırım.
2: Alternatif film olabilir mi?
0: Alternatif
2: mi? İpek Hanım'ın kulakları çınlasın. Alternatif evet, müzik diye.
0: Evet severim alternatif falan.
2: Peki. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz yarışmamıza.

İngiliz çayı konu başlığımız. Çay ilk olarak Uzak Doğu'da keşfedildi. Çayın Batı ile tanışması 1559'da Venedikli tüccar Gian Battista Ramusio sayesinde oldu. İngiliz parlamentosunda Lordlar Kamarası'nın üyelerinden Lord Forbes çayın yalnızca soylular tarafından içilmesini istedi. Böylece 1860'tan itibaren İngiltere'de 5 çayı bir moda haline geldi. İngilizlerin çay yaprakları kocaman ve gevşektir. Fazla demlendiğinde acı bir tat bırakır. Sorumuz gelsin. İngilizler acı tadını alması için çaya ne ekleyerek içerler? Süreniz başladı. O çayın içinde bir asit vardır. O asidi alması için İngilizler çaylarına onu eklerler.

0: Bizim kahve kültürümüz de var, çay kültürümüz de var ama kahveye dökerler, çaya dökerler mi?
1: Hayır. Bence dökülmesin de zaten.
0: Peki cevaplarınızı göreyim bakayım, ne dökülmez diyorsunuz? Meltem Hanım?
2: Süt.
0: Ulaş Bey?
3: Süt.
0: O bir süt mü?
3: O bir süt.
0: O bir süt. Mehmet Bey?
4: Süt.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Süt.
0: Çay sever miyiz?
1: Çok.
0: Kahve mi çay mı?
2: Kahve.
3: Çay. Ben de çaycıyım.
0: Çaycı olmanız lazım. Peki cevaba gidelim. Doğru cevap süt olacaktı. Hiç denediniz mi?
2: Ben denedim.
1: Ben denedim, hiç hoşuma gitmedi.
2: Güzel oldu. İlk
0: etabın artık son sorusu gelecek. 1000 puan değerindeki son sorumuz, konu başlığımız önce.
5: Bir varmış bir yokmuş. İnsanların girmediği, yalnızca hayvanların yaşadığı bir orman varmış. Bu sırada Peter Pan'ın arkadaşı küçük peri Tinkerbell pencereden içeri girmiş.
0: Masallar dünyasındayız şimdi. Tüccar bir baba, ikisi bencil biri, iyi kalpli olan kızları ve şatoda yaşayan bir canavar arasında geçen masaldır. Baba uzun bir yolculuk sırasında canavarın şatosunun bahçesinden bir gül koparırken yakalanır. Canavar gülü koparmasına karşılık kızlarından birini kendisine getirmesini ister. İyi kalpli olan kızı babasını kurtarmak için şatoya gitmeyi kabul eder. Şatoda yaşayan kız günler geçtikçe canavara çok alışır ama babasını görmek için gitmek ister. Canavar bir hafta içinde gelmek şartıyla izin verir ama geri gelmezse öleceğini söyler. Kız döneceğini söyler ama sözünde durmaz. İki hafta sonra vicdan azabı duyar ve geri gelir. Ancak canavarı bahçede yatarken görür. Onu çok özlediğini fark eder ve yanağından öper. Bir anda canavar genç bir prense dönüşür. Sorumuz gelsin. Filmlere de konu olan efsane bir aşkı anlatan bu masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: İlk 1740'ta yazıldı. Dizi filmlerde var, filmlerde var, çizgi filmlerde var. Aslında canavar diye sizlere detay verdim ki Fransızca orijinalinde de canavar olarak geçer. Ama herkesin bildiği ismi şimdi sizden istiyoruz. Buyurun lütfen. Meltem Hanım.
1: Güzel ve çirkin dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Beauty and the Beast.
0: Pazartesiden kalma herhalde.
2: İntikam.
0: Pazartesi orijinalini yazdınız şimdi. Türkçesini biliyor musunuz?
2: Güzel ve çirkin olabilirdi ama emin olmak istedim.
0: Emin olmak istediniz. Evet. Peki Mehmet Bey.
2: Güzel ve çirkin.
3: Hiç hatırlayamadım, yazmadım o yüzden.
0: Eyvah.
3: Hiç hatırlayamadım.
0: Peki diğer yarışmacılarımızın cevapları karşısında bir şeyler var
3: biraz
0: mı?
3: Biraz uyandı ama hiç hala net olarak bir şey hatırlayamıyorum maalesef.
0: Yani onların cevabından da emin değilsiniz.
3: Çünkü net bildiğim bir şey değil maalesef.
0: O zaman doğru cevabı görelim. Güzel ve çirkin ve orijinal ismini de yazdı Ulaş Bey. Böylelikle ilk etabı 3 yarışmacımızın puanlarıyla bitirmiş olduk. Sevgi Hanım bu etapta puan alamadığı bu soruda. Şöyle bir hatırlayalım. 2 gündür bizimle finalde olan Mehmet Bey 1450 puanla lider durumda. Ulaş Bey yine Mehmet Bey'i takip ediyor. 1100 puanınız var. Meltem Hanım kaçıncı sıradasınız?
1: 3.
0: Puanınız?
3: Oraya yerleşti.
0: 950. Sevgi Hanım 600 puandasınız. Ama daha önümüzde 8 soru var final öncesinde. İkinci etaba geçiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. İkinci etap artık dikkat etabı ve cevap sorunun içinde yer alacak. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Beşinci sorumuzun konu başlığı geliyor. Güzel Adana. Bakalım ne var detaylarda. Adana, Seyhan Nehri'nin kıyısında Toros Dağları'nın güneyine kurulmuş Türkiye'nin en yüksek 6. nüfusuna sahip olan şehridir. Mimarisi ve tarihiyle olduğu kadar kendisine has mutfağıyla dikkat çekmektedir. Kaynar, Adana'nın Loğu

Manisa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Bici bici, gül şerbeti ve kalıp şeklinde kesilmiş nişasta muhallebisinden oluşan ve tamamen Adana'ya özgü olan bir tatlıdır. Şırdan, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biridir. Kimyon ve pul biberli servis edilen şırdan elle yenir, böyle tavsiye edilir. Diğer çorbalara göre daha zor bir şekilde hazırlanan yüksük çorbası mantığı, nohut, kıyma ve et suyu ile hazırlanır. İç harcı bulgur, soğan ve cevizle doldurulan mumbar dolması Adana'nın yöresel lezzetlerinden biridir. Sorumuz gelsin. İçinde envai çeşit baharat bulunan lohusa şerbetinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: Kaynar dedim.
0: Ulaş Bey.
2: Kaynar.
0: Mehmet Bey.
2: Kaynar.
0: Ve Sevgi Hanım.
3: Kaynar.
0: Dörtte dört aynı cevabı görüyoruz. Hiç peki içtiniz mi kaynarı? Deneyen yani, var mı?
3: İçtim.
0: İçtiniz mi?
3: İçtim.
0: Onu beğendiniz mi?
3: Yani sanki evde kendi çocuğuma yaptığım daha lezzetli gibiydi. Bilmiyorum. Gittiğimde içmiştim.
0: Bu yemeklerin içerisinde Mehmet Bey size en yakın olan hangisi?
2: Mumbar severim ben de.
0: Değil mi?
2: Aynen.
0: Diyarbakır usulü de vardır.
2: Aynen.
0: Mardin usulü de vardır.
2: Fatma Gül ablamız var bir tane bizim sağlık ocağımızda. Ona selamlarımı gönderiyorum. Adanalı kendisi.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: İyi, güzel yapar mı?
2: Evet, bize yapar bazen.
0: Ben de çok severim. Çok da fazla bilmezler aslında.
2: Evet.
0: Yani o yörenin çok güzel lezzetleri vardır. Mumbar dolması Sevgi Hanım hiç biliyor musunuz?
3: Biliyorum ama yemem, yemedim.
0: Yemediniz mi? Meltem Hanım?
1: Biliyorum ama yemeği tercih etmedim.
0: Sakatatla pek aranız yok, iyi
1: yok,
0: değil herhalde.
1: Hiç yok, evet.
0: Peki. Dört tane kaynar cevabı. Acaba ben de kaynar dedim mi? Cevap soruda. Kaynar, Adana'nın lohusa şerbetidir. İçinde envai çeşit baharat vardır. Cevap soruda. Kaynar doğru cevap olacaktı. Hem şerbet hem de çay niyetine de aynı zamanda içilir. Ve son derece şifalı, güzel, leziz bir içecek olarak da adlandırabiliriz. Yeni sorumuzla devam ediyoruz.

birbirinden şeker köpekleri gördük. Dünyanın en itaatkar köpekleri Golden Retriever'lar, bebekler ve çocuklarla çok iyi anlaşır. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Sibirya kurdu olarak da bilinen Husky'ler, yüzyıllarca kızak çekme, çobanlık ve bekçilik görevlerinde kullanılmış bir köpek ırkıdır. Kanişlerin işitme ve yön bulma duyusu mükemmeldir. Kanişler söylenen sözleri öteki köpeklere kıyasla daha kolay anlayabilirler. Güçlü fiziki yapısıyla bilinen St. Bernard cinsi köpekler, metrelerce karın altında kalmış bir insanın yerini tespit edebilirler. Sivas Kangalı, Türk kökenli bir çoban ve bekçi köpeğidir. Sahibine olan sadakati ve koruma içgüdüsü en belirgin özellikleridir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre narkotik eğitimi için uygun olan köpek ırkı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Ha, yazmışım söylene. Kapatmayı unuttum.
1: Kapatmayı unuttunuz. Kimse bakmadı, merak etmeyin.
0: Tamam. Görmediniz, biliyorum ben.
1: Evcil hayvanlarla aranız nasıl? Var mı köpeğiniz, kediniz ya da?
2: Benim bir köpeğim var. Köpekleri de çok severim.
1: Nedir cinsi?
2: İngiliz Cocker.

0: Kediler?
1: Köpek, kedi, herhangi hiç elleyemem. Hoşlanmıyor.
0: Hoşlandığınız
1: ama severim,
0: bir hayvan var mı?
1: Ama severim, düşman değilim.
0: Hoşlandığınız bir hayvan var mı? Sevdiğiniz?
1: Ya çok ev besleme şeyim yok ya benim. Ya çünkü bakamıyorum zaten. Ya ellemem falan gerekiyor. Uzaktan seviyorum.
0: Anlatırken bile hiç haz etmediğinizi
1: evet, aynen.
0: O yüzden zorlamayacağım.
1: Hiç bazılarının ismini bile duymaya tahammülüm yok o derece.
0: Eyvah eyvah. Meltem Hanım.
2: Bizim Eskişehir'de ailemlerde var. Jack Russell'ımız var bir tane. Ben çok seviyorum. Çok özlüyorum onu hatta görmediğim zamanlar.
0: Peki. Benim de bir köpeğim var. Diego. Akita cinsi bir köpek.
1: Ne güzel.
0: Bu saydıklarım içerisinde yok. O yüzden ekip arkadaşlarımıza buradan gönül koyduğumu ifade etmek istiyorum. Neden Akita'dan bahsedilmemiş acaba? Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Meltem Hanım.
2: Alman kurdu dedim ben.
0: Alman kurdu dediniz. Ulaş Bey.
3: Alman çoban köpeği.
0: Mehmet Bey.
4: Çoban köpeği.
1: Ben tamamen kaçırdığım için yazmış olmak için yazdım.
0: Ben yurt içinde kalayım dediniz. Siz kangal
1: aynen,
0: olarak.
1: Evet. Bu olmadığını çok iyi biliyorum.
0: Şimdi yarışmamızın bir kuralı var. Bu etapta bildiğiniz gibi dikkat etabı. Dikkat etabı demek benim verdiğim bilgilerin içerisinde zaten cevap gizli.
1: Var.
0: Yani o bilgileri takip edip ben ne dediysem aynı şekilde sizin onu aktarmanız gerekmekte. Bu bakımdan aynı köpeği tarif etseniz dahi burada cevap ne ise onun doğru olarak kabul edildiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum size. Ve buradan da ben ne demişe gidiyoruz. Koku alma duyusu yüksek Alman çoban köpekleri narkotik eğitimi için çok uygundur. Alman çoban köpeği doğru cevaptı. Az önceki uyarımı bu yüzden yaptım. Çoban köpeği dediniz, Alman kurdu dediniz. Evet, Alman kurdu olarak da biliniyor ama Alman çoban köpeği olarak ifade etmiştim. Ulaş Bey tek başınıza doğru cevap. Alkışlar Ulaş Bey'e.
4: Tebrikler.
0: Dün de yalnız böyle sevinmeler görmüştük değil mi Mehmet Bey?
4: Evet. Sonra.
0: son gülende yine siz olacak mısınız acaba?
4: Bakalım.
0: İşte Diego. Kara bayılır. Bayılır.
4: Evet.
0: Evet. Peki, Diego'dan yeni sorumuza gidiyoruz. Denizcilik terimlerine kulak vereceğiz şimdi. Aborda bir teknenin diğerine veya bir iskeleye yanaşmasına verilen addır. Karina bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmıdır. Çamçak teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçedir. Gerdel gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. İskarça bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne grubuna verilen attır. Yoma gemileri bağlamada kullanılan kalın halatlardır. Manika bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş borudur. Palanga bir halat ve en az iki makaradan oluşan kaldırma mekanizmasıdır. Sorumuz gelsin. Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovaya ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Hayatı açık sularda geçenler için bunların her biri çok kolaydır aslında. Daha önce duymuş muydunuz bunları? Maalesef. Çoğunu herhalde ilk defa duydunuz.
1: Evet. Gemiyi duyduk.
0: Acaba doğru duyabildiniz mi? Şimdi onu göreceğiz. Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
2: Gendal. Ya bilmiyorum, yanlış kaldı galiba aklımda.
0: Gendal.
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Çamçak.
0: Mehmet Bey.
3: Gerdel diye hatırladım.
0: Ve Sevgi Hanım.
1: Kalila kaldı aklımda sadece.
3: Karineydi.
0: Beni net duyabildiniz ama değil mi?
3: Duyduk.
0: Özellikle o umarım kelimeleri bastırdınız, vurgulayarak söyledim ki bir harf hatasına benim yüzümden

0: falan gitmeyin diye.
1: Demek ki gittik.
0: Ama görüyorum ki duymaların sonrasında yeni denizcilik terimleri de üretilmiş.
1: Yanlış mı?
0: Kalila ve Gendal gibi. Bunları da görmek nasip oldu bize. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. Gerdel, gemi ve teknelerde kullanılan tahta kovadır. Cevap soruda. Gerdel olacaktı ve Mehmet Bey görüyorum ve arttırıyorum dedi. Ulaş Bey'in az önceki tek başına doğru cevabı bilmesinin ardından alkışlar bu kez Mehmet Bey için.
1: Teşekkür ederim.
0: Sırada 8. sorumuz, yani ikinci etabı bitiriyoruz.

zıt anlamlı sözcükler. Türkçe'de birçok eş ve karşıt anlamlı sözcük vardır. Ve sizlere bazı zıt anlamlı sözcükleri sayacağım şimdi. Aşırı, ölçülü. Durağan, dinamik. Elzem, gereksiz. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Vebal, sevap. Habis, iyi. Cenup, kuzey. Semiz, cılız. Umumi, hususi. Teşhir, gizleme. Sorumuz gelsin. Maraz sözcüğünün karşıt anlamlısı nedir? Süreniz başladı.

0: Türkçe'de bir de maraza çıkardı diye bir ifade vardır. Dert çıkardı, başımıza bela olma tarzında falan böyle. Aynen. Değil mi? Böyle bir ifade de vardır. Acaba karşıt anlamlısı nedir? Buyurun cevaplar lütfen. Meltem Hanım.
1: Sıhhat dedim ben.
0: Sıhhat dediniz.
2: Evet. Ben sihal gibi bir şey olduğunu hatırlıyorum ama tam nasıl yazacağımdan emin olamadım.
0: Sihal ne demek onu biliyor musunuz?
2: Hiçbir fikrim yok.
0: Benim de fikrim yok. Mehmet Bey, sizin bir fikriniz var mı? Bir tıp adamı olarak soruyorum.
3: Maalesef sıhhat olması gerekir.
0: Sıhhat olması evet, gerekir. Ve Sevgi Hanım.
4: Ben de sıhhat diyebiliyorum.
0: Meltem Hanım.
1: Ya ben tek ile yazmışım ya, neden böyle oluyor?
0: Ne yapacağız şimdi?
3: Kabul edelim bence.
0: Kabul edelim mi?
3: Evet.
0: Ama doğru yazmak tabii ki gerekirdi. Doğru sıhhatse eğer. Üzüldünüz ama.
3: Tek H de olabilir.
1: Aynen.
0: Ben ne demişim? Hep birlikte gidiyoruz doğru cevaba. Etken, edilgen. Maraz, sıhhat. Sıhhat doğru cevap olacaktı. Maraz kelime anlamı hastalık olarak geçiyor ve sıhhat herkese, başta yarışmacılarımız olmak üzere, sıhhatli, sağlıklı günler diliyoruz ve ikinci etabı böylelikle bitirmiş oluyoruz. Mehmet Bey, 6950 puanla şu anda birinci sıradasınız.
4: Tebrikler.
0: İkinci sırada Ulaş Bey var, 5600 puanınız bulunuyor. Sevgi Hanım, biraz kötü başladınız ama sonra puanlar gelmeye başladı. 2100 puanınız var, üçüncü sıradasınız.
4: Ay süper.
0: Meltem Hanım, 3'ten 4'e indiniz.
1: Evet, iyi olacak derken daha kötü oldu. 3 olmak iyiymiş aslında, kötü değil.
0: 1450 puanınız var ama.
1: İnşallah bu etapta toparlayacağım.
0: Bu etap dediğiniz akıl oyunu etap. Evet. Ve artık önünüzde 4 soru var. Final öncesinde 4 soru kaldı. Ve 4 kritik soruda da bakalım neler yaşanacak. İşte yeni etap. Cevap. Akıl oyunu etabı başlıyor yarışmamızda ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada yeni sorumuz ve önce konu başlığımız var.

Semih Saygıner. Konu başlığımız. Profesyonel bilardo oyuncusu. Lakabı Bay Sihir ya da Türk Prensi diyebiliriz. 1964'te Adapazarı'nda doğdu. 14 yaşındayken anne ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu trajik olayın ardından lise eğitimini bıraktı ve 16 yaşında bilardo oynamaya başladı. 17 yaşındayken katıldığı İstanbul Şampiyonası'nda birinci oldu. 1987'de Türkiye şampiyonluğunu elde etti. 1994'te Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanarak bir ilki gerçekleştirdi. Aynı yıl bilardonun en önemli ligi olan Hollanda Takımlar Ligi'ne transfer oldu. Türkiye'de bilardonun federasyon haline gelmesini sağladı. 4 Aralık 2021 tarihinde milli bilardocumuz 3 bant Dünya Kupası'nda 7. kez şampiyon oldu. Sorumuz gelsin. Semih Saygıner ilk dünya bilardo şampiyonluğunu kaç yaşında kazandı? Süreniz başladı.

0: Evet, bu ay büyük bir başarıya imza attı. 7. kez dünya şampiyonu oldu. Ustayı buradan hep birlikte bir alkışlayalım isterseniz. Sevgi Hanım aynı zamanda hemşehriniz biliyorsunuz.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adapazarı doğumlu.
2: Evet.
1: Ya ben önce normalde Sinopluyum aslında. Anne, baba hep Sinoplu. Adapazarı'nda doğdum. Sadece 2 yaşında İstanbul'a geldim ben. Adapazarı'nı çok bilmiyorum aslında. Adapazarılıyım da diyemiyorum.
0: Semih Sagi nerede? Adapazarı doğumlu.
1: Aa, çok güzel. Hemşehrim, severim kendisini.
0: Siz az önce ben
1: Adapazarı
0: detayları
1: doğumluyum.
0: Aktarırken... Evet.
1: Adapazarı
0: siz neredeydiniz?
2: Semih Bey yakını söyle.
1: Ha, ben tarihlere...
0: Siz tarihlerde
1: ben
0: miydiniz?
1: Ben gittim tarihlere odaklandığım için oraları kaçırdım herhalde.
0: O pardon. Zaman cevabınız %100 doğru olmalı
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum. Bakalım peki görelim lütfen cevaplarınızı. Meltem Hanım.
3: 23 dedim.
0: Nasıl buldunuz 23'ü?
3: 87'de ilk oldu diye düşünüyorum. 64'te doğum tarihiydi. Öyle buldum.
0: Peki Ulaş Bey?
4: Ben 22 dedim. Diğer bütün tarihleri hatırlıyordum ama... İlk şampiyon olduğunu...
0: İlk dünya şampiyonu
4: 80'lerde olduğunu anımsadım.
0: Mehmet Bey?
2: Ben 30 diyorum. 87'de Türkiye şampiyonu olmuştu. 94'te dünya şampiyonu dedi.
0: Ve Sevgi Hanım?
1: Ben de 30 diyorum. Ben de öyle hatırlıyorum.
0: Siz de aynı yanıtı veriyorsunuz.
1: Evet.
0: O zaman doğru cevaba gidelim. 30 yaşında ilk dünya şampiyonluğunu kazanmıştı. Sevgi Hanım.
1: Çok sevindim.
0: Mutlu oldunuz.
1: Evet, çok mutlu oldum.
0: Hiç sevmez misiniz bilardoyu? Islak içeceğinizi almadınız mı?
3: Aldım ama beceremiyorum, o yüzden galiba. Ay.
0: Hazır tabii ustadan bahsetmişken 7. kez dünya şampiyonu olan Semih Salgıner'in o muazzam sayılarını bir hatırlayalım. Bir klip halinde ekrana getirelim şimdi.

Nice başarılara diyelim ve sırada 10. sorumuz var. Önce konu başlığımız. Yine denizlere açılıyoruz. Deniz feneri çeşitli ışık yayıcı sistemler vasıtasıyla gemilere rehberlik etmek amacıyla kıyılarda yapılan bina türüdür. En eski deniz feneri M.Ö. 7. yüzyılda Sigeon, bugünkü adıyla Çanakkale Kumkale'de yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen ilk

fener Fenerbahçe feneridir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1562 yılında inşa ettirilmiştir. Türkiye'de yerden ölçülmek üzere en yüksek fenerleri sayacağım şimdi. Rumeli feneri 30 metre, Ahırkapı feneri 26 metre, Mehmetçik burnu 25 metre, Hoşköy 20 metre, Fenerbahçe feneri 20 metre, Şile feneri 19 metre. Sorumuz gelsin. Ahırkapı feneri Hoşköy fenerinden kaç metre daha uzundur? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuz için süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 5 dedim ben.
0: Ulaç Bey.
2: Ben de 5 dedim.
0: Hatırlıyor musunuz peki?
1: Ağır kapı sanki 25'ti. Ben öyle hatırladım. Hoşgörü de 20 diye hatırladım ama sanırım doğru değil, bilmiyorum. Şu an emin değilim.
0: Mehmet Bey, ne diyorsunuz?
3: Ben 26'ya 20 diye hatırladım ama 25'e 20 olabilir.
0: Siz de emin değilsiniz.
3: Evet.
4: Sevgen, ben de emin değilim ama 3 dedim.
0: Çok siz 3 dediniz.
4: Çünkü,
0: siz evet. Ne olarak hatırlıyorsunuz metreleri?
4: Çok hatırlamıyorum. Yani 30, 26, 25, 20 diye saydım ama isimlere çok odaklanamadığım için tamamen biraz atmış oldum yani.
0: 2 tane 5, 1 tane 6 ve 1 de 3 yanıtını görüyoruz.
2: Şunu da bilme.
0: Nereye gidiyor puanlar?
2: Bize yazsın ya.
3: Arkadaşlara gidecek bence.
0: Öyle mi?
4: Evet.
0: Ulaş Bey ve Meltem Hanım'a mı gidiyor puanlar?
3: Öyle düşünüyorum. Demek.
0: Şu anda birincilik koltuğunda olan Mehmet Bey diyor ki puanlar 5 yanıtına gidiyor. O zaman görelim puanlar nereye gidiyor? Puanlar Mehmet Bey'e gidiyor. Mehmet Bey bile şaşırdı bu işe.
3: Okay.
0: Alkışlıyoruz. Tek başınıza 14.450 puan oldu. 6.000 puanı haneye yazdırdınız. Şimdi önümüzde 2 tane soru kaldı. 11 ve 12. Şöyle bir baktığımda matematiksel olarak şansı devam ediyor Ulaş Bey'in. 11. sorumuza gidiyoruz şimdi.

Hazır kış ayındayız. Bakalım şöyle kayak merkezlerinde durum ne? Kayak tatili denince ilk akla gelen adres olan Uludağ 2543 metre yükseklikte bulunuyor. Uludağ'da her seviyeye uygun 24 adet pist mevcut. Kayseri'de bulunan Erciyes, 3916 metrede bulunan sönmüş bir volkanik dağ. Merkezde zorluk derecelerine göre farklılıklar gösteren 32 adet pist kayak severleri bekliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartal Kaya Kayak Merkezi'nde toplam 21 adet pist var. Kars'ta bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi 2634 metre yükseklikte. Kristal kar özelliğiyle dünyanın sayılı kayak merkezleri arasında. Sarıçam ormanları içerisinde uzunluğu 12 kilometreyi bulan 5 etaplı piste sahip. Erzurum'da 3185 metre zirveye sahip Palandöken Kayak Merkezi'nde 22 pist mevcut. Bu pistlerden ikisi Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından olimpik pist olarak da ilan edildi. Sorumuz gelsin. Erciyes ve Kartal Kaya'daki bütün pistlerden kayan bir kayakçı toplam kaç pist kullanmıştır? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz için süremiz sona erdi. Kayaklarımız nasıl Ulaş Bey?
1: Kayarım, severim.
0: Yapmışlığınız var mı?
1: Çok var.
0: Bir sakatlık falan olmadı.
1: Hep sakatlıyorum ya kendimi. Ben böyle şeyi sevmiyorum. İnsanların içinden gitmeyi. Dağ bayıra giriyorum. Orada kaç kere görünmeyen karın altında taşa çarpıp boynumu kırdığımı zannettiğimi Allah biliyor yani.
0: Ekstrem spor yapmışsınız siz yani bir nevi.
1: Evet, seviyorum.
0: Mehmet Bey?
2: Ben de severim ama çok yapmadım. İki defa yaptım sadece Uludağ'da.
0: Var mı aramızda çok iyi kayak yaparım diyen? Yok. Peki aramızda çok iyi yarışırım diyen kimler acaba? Buyurun cevaplar. Meltem Hanım?
3: 57 yazdım. Erciyes 36 idi ama Kartal Kaya'dan emin değilim. 21 kaldı aklımda. Değil galiba.
0: Peki Ulaş Bey?
1: Ben 48 buldum.
0: 48 buldunuz. Mehmet Bey?
4: Ben 53 buldum.
0: 32 ve 21. 53 cevabı gelmiş. Sevgi Hanım?
5: Ben galiba eksik hatırladım. 32 yazdım.
3: 32 miydi?
0: Siz 32'de kalmışsınız.
5: Evet. Galiba yanlış hesap.
0: Neyle neyi topladınız?
5: Birini 20, birini 12 dediniz gibi hatırlıyorum ama herhalde yanlış hatırladım. Mehmet Bey'in cevabını görünce.
0: Mehmet Bey'in cevabını görünce bir tereddüt ettiniz.
5: Evet. Maalesef.
0: Peki. Herhalde tabii birçok kayak pisti var. Birçok evet. Kayak merkezi var ülkemizde. Neticede hepsini tek tek saymak mümkün değil. Ha. Ama öyle güzel bir ülkemiz var. Doğusunda, batısında, güneyinde, her yerinde. Hakkari'de muazzam bir yer vardır. Kayak merkezidir. Avrupa'daki tesislere adeta parmak ısırtacak güzelliktedir. Ki Hakkari deyince kış mevsiminin de en uzun süre geçtiği illerden birisidir. Evet. Neredeyse 6 ay orada kış geçer. Bu bakımdan oradaki kayak merkezi de çok kıymetlidir. Gelelim doğru cevaba. ...53 doğru cevabı. Mehmet Bey'i bir kez daha alkışlıyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu alkışlar hem tek başına doğru cevap verdiği için hem de aynı zamanda finale adını yazdırdığı için üst üste üçüncü kez birazdan finalde benim karşımda olacak. Mehmet Bey, neler hissediyoruz?
2: Mutluyum. Arkadaşlar bilmedi tekrar. Tek başıma puan aldım. Güzel oldu.
0: İlk günkü performansı hatırlatan bir performans.
2: Evet.
0: Biraz daha zorlarsanız yani bir sonraki soruda bilirsem kendinize ait olan puan rekorunu geçme şansına sahipsiniz.
2: Evet, ben de
0: 21 binin üzerindeydi biliyorsunuz.
2: Aynen.
0: Meltem Hanım öyle durdunuz.
3: Ben evet 36'dan da nasıl emindim? 21 doğruymuş, 36 değilmiş ya. Bilmiyorum, ne yapalım? Güzeldi her şey.
0: Daha veda etmediniz ama. Yine her şey sizin elinizde çünkü önümüzde bir soru daha kaldı. O soru Mehmet Bey için yeni bir hedef. 21.700'ü acaba arttırabilir mi? Onu göreceğiz. Aynı zamanda burada bizimle son kez yarışan yarışmacımız kim olacak? Onu da görmüş olacağız. Yani veda eden de belli olacak. İşte 12. sorumuz. Müzik dünyamızın sevilen bir ismi Ebru Gündeş'le devam ediyoruz yarışmaya. Ebru Gündeş 12 Ekim 1974'te İstanbul'da doğdu. Şans eseri, güzel sesi Neşe Demirkat tarafından keşfedildi. Bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. 1993 yılında ilk albümü Tanrı Misafirini çıkardı. Bu kadar küçük bedenden böylesine kuvvetli bir ses nasıl çıkar diyenlerin hayranlıkları her geçen gün arttı ve müzik piyasasındaki kalıcılığını albüm satışlarıyla da ispat etti. 1994 yılında Kartal Tibet yönetmenliğinde Tanrı Misafiri adlı televizyon dizisinde 13 bölüm oyunculuk yaptı ve bu alanda da başarısını kanıtladı. 1995 yılında çıkardığı 3. albümü Ben Daha Büyümedim, diğer çalışmalarını takip eden başarılı bir albüm oldu. 1999 yılında çıkardığı Dön Ne Olur adlı albümünün tanıtımı sırasında beyin kanaması geçirdi. 2 ciddi ameliyat geçirdi. Uzun bir süre dinlenme döneminin ardından 11 Mart 2000 gecesi ilk konserini verdi. Sorumuz gelsin. Ebru Gündeş ilk çıkardığı albümünden kaç yıl sonra beyin kanaması geçirmiştir? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, finalistimiz belli ama bu sorunun ardından veda edecek olan yarışmacımız da belli olacak. Acaba o isim kim olacak? Aa. Cevaplarınız lütfen. Meltem Hanım.
1: 6.
0: Ulaş Bey.
2: 6. Ben çıkarmayı yanlış yapmışım. Şaka gibi. 99'dan 93'ü çıkarıp 7 bulmuşum heyecandan.
0: Yani şuradaki puanı kapatsam. Sizi az önce finalistimiz olarak anons etmemiş olsam.
2: Evet.
0: Şu anda ekranları başındaki izleyicilerimiz sizi ilk kez gördüğü anda...
2: Kötü bir intiba oluşur.
0: Hakkınızda pek iyi yorumlarla karşılaşmazsınız değil mi?
2: Evet.
0: 1999'dan 1993'ü çıkartıp 7 cevabını bulan yarışmacımız. Ve yanında da 16'yı görüyorum ben Sevgi Hanım.
3: 83 ilk albüm dediniz diye hatırlıyorum. 99'da beyin kanaması geçirdi. 16. Ama
2: 93 ilk albümde.
3: Öyle mi? Ben 83 gibi sanki.
0: Orada da öyle görünüyor ki her şey
3: zaten
0: birbirine girmiş durumda.
3: Zaten yaşı da 74 doğumlu olunca tabii olmuyor. Ama olsun, sağlık olsun.
0: Peki, doğru cevabı gidelim o halde. Altı doğru cevap olacaktı ve başarılar diliyoruz iş
1: çok
0: hayatınızda.
1: Sağ olun, çok
0: bu kitabı da size hediye ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Ulaş Bey ve Sevgi Hanım, yarın tekrar beraberiz. İkinci ve üçüncü sırada yer aldınız. Ve Mehmet Bey, 20.450 puan rekorunu geliştiremediniz. 21.700'ün üzerine çıkamadınız ki çıkma ihtimaliniz olabilirdi belki ama finalde üçüncü kez karşımda olacaksınız.
2: Evet. Mutluyum. Son etap, son soruda yanlış çıkarma yaptım ama yapacak bir şey yok.
0: Bu kez olur mu?
2: Bu sefer 5000'de gözüm var. Umarım olacak.
0: Evet. Bunu şöyle atayım ben.
2: Olur.
0: Sadece bu kalsın.
2: Olur. Cevap vereceğim inşallah.
0: Peki. Finalde o zaman Mehmet Bey ile görüşmek üzere. Ebru Gündeş ile gidiyoruz finale.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Abi, ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
14: Bu da hala peşim.

0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: En büyük arzum senin mesul olmandır. Nurten evlenince ayrı eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
2: Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Buralardan da gidiyorum.
3: Anlamadım. Nereye?
1: Bilmiyorum şimdilik.
2: Olamayacağım. Evlenemeyeceğim. Ne senden ne de bir başkasıyla.
4: Yüreğimde yâre var. Bugün 18'de TV4'te.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
10: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Dey diyor.
3: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
6: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen...

0: kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası. Platin, Ağustos sayısı tüm bayilerde.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında final heyecanıyla yarışmamıza devam ediyoruz. Pazartesi 4 yeni yarışmacımız bizimle birlikteydi ve onların içinden Mehmet Kardaş üst üste 3. gün finalde yine karşımda.
1: Evet, buradayım yine. Mutluyum. Çok eğlenceli bir ortam ve her gün finale çıkıyorum. Bu yüzden de daha çok mutluyum. Ekip de çok ilgili, sağ olsunlar. Bugün de 5000 lirayı almak istiyorum.
0: Mehmet Bey, yarışmaya katılmadan önce burada başarılı olmak için kendinize has bir taktiğiniz ya da bir çalışma metodunuz oldu mu?
1: Yok, zaten ekran başında izliyordum. Orada başarılıydım. Ya, kısa süreli hafızama güveniyorum. O yüzden de akımda tutmaya çalışıyorum.
0: Yani en çok puan alan ya da en fazla puana belki de para vermiş olsaydık şu anda bayağı bir para kazanmış olurdunuz.
1: Bunda arkadaşlarımın katkısı da büyük. Onlar bilemeyince puanları arttı.
0: İlk günü hatırlatan bir performans ortaya koydunuz. Evet. Ama ikidir finalde bin 5000'i kazanamadınız.
1: Evet. Bugün niyetliyim. Umarım cevap vereceğim.
0: Nereden gelsin isterseniz soru?
1: Nereden? Ne? Ünlü hayatından gelir. Ünlüler hakkında. Yılları aklımda söyleyebilirim çünkü.
0: Rakamlar daha çok mu?
1: Evet, daha çok.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki. 5000 lira para ödülü için Mehmet Bey karşımda. Acaba bu kez para ödülünü kazanabilecek mi? Final sorumuzun konu başlığına gidelim o halde. Yemeklerle final sorumuz geliyor. Yediğimiz her yemeğin içeriğine göre kalorisi değişiyor. Örneğin bir porsiyon karnıyarık yaklaşık 201 kalori. Bir porsiyon pirinç pilavı 528 kalori, bir porsiyon bulgur pilavı 323 kalori. Göğüs etinden hazırlanmış fırında tavuğun bir porsiyonu 282 kalori. Eğer pizza yemek isterseniz sadece bir dilimden alacağınız kalori 272. Bir porsiyon spagetti bolognese 374 kalori. Peynirli makarnanın bir porsiyonu tam 699 kalori. Zeytinyağlı yemeklerin kalorileri çok daha düşük. Bir porsiyon kereviz 66, bir porsiyon taze fasulye 56 kalori. Final sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon olmak üzere pilav, fırın tavuk ve zeytinyağı, kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır? Süreniz başladı.

0: Son iki. Süre bitti. Verdiğimiz bilgilere göre akşam yemeğinde her birinden birer porsiyon fırın tavuk, pilav ve zeytinyağlı kereviz yiyen bir kişi kaç kalori almıştır diye sordum.
1: Eğer kabul edersiniz. Yetiştiremedim aslında. Toplamayı yapamadım.
0: Toplamayı yapamadınız.
1: Aslında hatırladım az çok. Doğru olduğunu düşünüyorum cevabın. Ama süre yetişmediği için cevap kabul olmadı değil mi?
0: Süre 20 saniye süre bitti.
1: Evet, sonrasında yazdım.
0: 20 saniyelik süre içerisinde yazmanız gerekiyor tabii ki. Aslında yani çok zorlandığınızı doğrusu beklemiyordum. Zorlanacağınızı düşünmüyordum. Çünkü rakamlar dediniz zaten. Rakamlarla ne kadar aranızın iyi olduğunu yani 3 gün boyunca performansla gösterdiniz. Belki 12. soruda çıkarma işlemini yanlış yapmış aynen olsanız dahi o rakamları doğru hatırladınız. 99 ve 93.
1: Evet. Şöyle bir cevabım var. Cevap verme hakkımı kullanmak istemiyorum efendim.
0: Ben o zaman önce sorayım isterseniz. Evet. Mehmet Bey, 5000 lira para ödülü için final sorumuza cevap verecek misiniz? Yoksa tıpkı pazartesi ve salı olduğu gibi, yani 2 gün boyunca finalde olduğu gibi yine cevap vermeme hakkını mı kullanacaksınız?
1: Maalesef cevap vermeme hakkımı kullanacağım tekrar.
0: Maalesef cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz.
1: Evet. Yine 1000 liraya kaldık.
0: Yine 1000 liraya kaldınız. Bunu aslında az önce atacağım
1: atacaktık
0: dedim.
1: Atacaktık evet.
0: Sadece masada bu vardı. Üzüldüm.
1: Aynen.
0: Doğrusu bu soru tam sizlik bir soru diye düşünüyordum.
1: Evet. Aslında
0: ama beklediğim performansı göremedim.
1: Şeyi hatırlayamadım. Fırın tavuğun kalorisinden mi diyelim? O yüzden yazmakta geciktim.
0: Neler yazdınız peki?
1: Şöyle gösterirsem. Fırın tavuk yanlış herhalde diye hatırlıyorum. 301 değil muhtemelen.
0: 301 yazdınız.
1: Yanlış herhalde. Pilav doğru diye düşünüyorum. 582. Kereviz de 56 veya 66 idi. İkisinden biriydi.
0: Bakayım ben de elimdeki notlarda. Şöyle şöyle baktım.
1: Yaklaşmış olabilirim belki.
0: Yaklaşmış olabilir misiniz? Acaba bu cevabı verseydi Mehmet Bey bizden 5000 lira para ödülü kazanacak mıydı? Doğru cevabı görelim.

0: Hayır, kazanamayacaktı 5000 lirayı ve kendisine veda edecektik. Ama cevap vermeme hakkını kullanarak artı 1000 lira daha oldu. Toplam 3000. Yani böyle giderseniz zaten...
1: Bin gideceğim daha.
0: Haftayı 5000 lira para ödülüyle kapatma ihtimali var.
1: Evet.
0: Peki. Yine de tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Finalde de üst üste 3 kez burada bulunmak da son derece önemli bir başarı.

Zamanın durağanlaştığı Osmanlı kasabası. Gökyüzünden bakıldığında adeta bir tarih masalının içine düşmüş gibi hissedersiniz. Yeşilin binbir tonuna sarılmış tepelerin arasında sakince akan deresiyle doğayla tarihin el ele verdiği ender yerleşimlerden biri. Burası Bolu'nun Şirin ilçesi Göynük. Yüzyıllardır bozulmamış Osmanlı mimarisiyle bezenmiş evleri, çarpıcı çatı dokusuyla havadan bakıldığında sanki bir zaman makinesinin kapısını aralar. 700 yıllık tarihiyle Anadolu'nun geleneksel şehir dokusunu yaşatan ender kasabalardan biri olma özelliğini taşır. Taş temelli, ahşap çatılı evleriyle Göynük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer almayı hak edecek nitelikte. Kasabanın merkezinde göğe yükselen Zafer Kulesi adeta bu tarihi dokuya tanıklık eden bir nişanedir. 1923 yılında inşa edilen kule, Kurtuluş Savaşı'nın anısını yaşatır ve ilçeye hakim tepede vakur bir bekçi gibi durur. Kuleden manzaraysa nefes kesicidir.

Göynüğün dar sokakları, kırmızı kiremitli çatıları ve yeşil dokusu gökyüzünden bir tablo gibi görünür. Göynük sadece mimarisiyle değil, ruhani yönüyle de derin izler taşır. Akşemseddin Hazretleri'nin türbesi bu kasabada yer alır. Fatih Sultan Mehmed'in hocası olan bu büyük alim, Göynük'e manevi bir derinlik katar. Her yıl düzenlenen Akşemseddin şenlikleri binlerce kişiyi bu küçük kasabaya çeker. Doğayla baş başa kalmak isteyenler için de Göynük bir cennettir. Gökyüzünden süzülen her kare, Göynük'ün ne kadar özel ve korunmaya değer bir yer olduğunu fısıldar. Zamana direnen bu sessiz kasaba, geçmişin izlerini geleceğe taşırken, izleyenlere de sade bir güzelliğin ihtişamını sunar.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde biraz İstanbul'un yeraltı ve daha sonra da yerüstü ile ilgili bir bölgeyi gezeceğiz. Sultanahmet bölgesinde olacağız. Yolculuğumuz Şerefiye Sarnıcı'ndan başlayacak ve son noktamız yine bir sarnıç olacak. Nakilbent Sarnıcı. Ama arada Keçicizade Fuat Paşa Camisi ve Sokollu Mehmet Paşa Camisi'ni göreceğiz. Bütün bunları her zaman olduğu gibi yine rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

2700 yıl önce bir kent kimliği kazanan İstanbul, oldum olası su sıkıntısı çeken bir kent ola gelmiş. Şehrin içindeki tek su kaynağı bir zamanlar Likos Deresi adıyla anılan Bayrampaşa Deresi'ymiş ve o da şehre hiçbir zaman yeterli olmamış. Bu nedenle de şehir kurulur kurulmaz 330 yılı itibariyle Konstantin'le birlikte şehre su getirme faaliyetleri başlamış. 390 yılına geldiğimizde 2. Teodisos büyük bir su sistemi ortaya çıkarmış. Trakya'dan kente kemerlerle su taşınmış ve bunların depolanması için de 200'e yakın yeraltı sarnıcı ve 3 de açık hava su sarnıcı inşa edilmiş. İşte içinde bulunduğu mekan da Teodisos döneminde yapılan, yani yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilmiş bir su sarnıcı. Biz bugün Şerefiye Sarnıcı adını veriyoruz. İçinde bulunduğu mahalleden ötürü bu adla anılmış. Ve bu sarnıcın en önemli özelliklerinden biri içindeki malzemeler. 32 tane sütun ve sütun başlığı var. Her birine baktığımızda bunların burası için özel inşa edilmiş olduğunu anlıyoruz. Devşirme malzeme değiller, bir yerden getirilmemişler. Marmara mermeri kullanılarak hem sütun başlıkları hem de sütunlar inşa edilmiş. Ve işte ortaya bu muhteşem mekan çıkmış.

Sarnıç kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş. Küçük havuz anlamına geliyor. İşte burası da üstü kapalı aslında bir su havuzu. Bunlar sadece su depolamak için yapılmamışlar. Aynı zamanda üstüne yapılacak binaya düz bir alan yaratmak ve en önemlisi depremlerde o binayı koruyabilmek anlamında da önem kazanıyorlar. İşte çok yönlü inşa edilmiş bu yapılar İstanbul'da bir zamanlar 200'ün üzerindeymiş. Ancak bugün kala kala 40 civarı sarnıç kalmış. Ki hala belki de keşfedilmeyi bekleyen sarnıçlar İstanbul'un muhtelif yerlerinde duruyorlar. Şimdi gelelim bu sarnıcın nasıl inşa edildiğine. Dikkat ederseniz yer altındayız. Önce bir toprak kaldırılıyor, çıkarılıyor ve daha sonra açılan alanın etrafı 2,5 metreyi bulan duvarlarla çevriliyor. Bu su sızdırmasını önlemek için yapılan kalın duvarlar. Ama bu da yetmiyor. Ayrıca bu duvarlar bir sıvayla kaplanıyor. İşte o sıvayla duvarın inşa edildiği tuğlalar aynı malzemeden. Ve bu malzemeye kirli toprak yanında hayvan kanından sarımsağa soğana kadar organik maddeler de katılıyor. Ama asıl önemlisi tıpkı bizim Horasan harcı dediğimiz harçta olduğu gibi bunlara da yumurta hakkı katılıyor.

ve içmiyor. Onun için de akarsu istiyor. Ve bu nedenle bu sarnıçlar atıl kalıyorlar ve pek çoğu depo olarak kullanılıyorlar. 1900 yılına geldiğimizde ise üstüne bir bina inşa ediliyor, Arif Paşa Konağı. 1912 yılında ise orası belediye binası, yani şehir emaneti haline getiriliyor o bina ve uzun süre öyle kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu sarnıç mezbelelik durumdayken yeniden restore edildi ve ortaya işte gördüğünüz bu muhteşem yapı çıkarıldı. Ve tüm bunlara, bu restorasyona bir şey daha eklendi. Burada mapping dediğimiz ses ve ışık gösterisi yapılıyor. Günde defalarca tekrarlanan bu ışık gösterisini gelin birlikte izleyelim.

Şerefiye Sarnıcı'ndan çıktık ve Sultanahmet Meydanı'na doğru giderken yol kenarında muhteşem bir yapı bizi karşılıyor. İstanbul'un az bilinen sıra dışı türbelerinden ve camilerinden biri bu. Yaptıran Keçelizade Fuat Paşa. Kendisi Abdülaziz döneminde iki kez sadrazamlık, bir de Hariciye Nazırlığı yani Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ama asıl ününü hazır cevaplığıyla ve anekdotlarıyla kazanıyor. Onun hakkında anlatılan anekdotlardan birkaçı şöyle. Bir gün kendisine Fransa'da sorarlar. Fransız kadınlarını nasıl buldunuz diye. Ben yağlı boyadan anlamam der. Yine bir gün Fransa'da bir opera gösterisi var ve salonda herkes oturmuş 3. Napolyon'un gelmesini bekliyor. Oturanlar arasında Keçelizade Fuat Paşa da var. O sırada 3. Napolyon salona giriyor. Herkes ayağa kalkıyor ama Fuat Paşa kalkmıyor. 3. Napolyon yardımcısını gönderiyor. Bir sor bakalım diyor. Kendisini Kanuni Sultan Süleyman döneminde mi zannediyor? Niye ayağa kalkmamış? Yardımcı geliyor Fuat Paşa'ya soruyor. Fuat Paşa'nın cevabı şöyle. Eğer ben Kanuni döneminde olsaydım benden izin almadan sizin imparatorunuz bu salona giremezdi diyor. Keçelizade Fuat Paşa'nın anekdotları bitecek gibi değil. İsterseniz içeride o muhteşem türbenin yanında hikayelerine devam edelim.

Keçelizade Fuat Paşa'nın yaşadığı önemli olaylardan biri de İngiliz elçisiyle olan ilişkisiydi. Hikaye şöyle başlıyor. İngilizler izin almadan Türk karasularına giriyorlar. Çanakkale'ye kadar geliyorlar gemileriyle ve o sırada bir balıkçı teknesine çarpıyorlar. Ve 10-12 tane balıkçımız bu kazada ölüyorlar. Ve ardından Dışişleri Bakanı olan Keçelizade Fuat Paşa bastırıyor ve bununla ilgili tazminat ve özür istiyor. Tazminat ödeniyor. O da balıkçı ailelerine dağıtılıyor. Ama özür bir türlü gelmiyor. Ve bunun sonucu olarak da Keçelizade Fuat Paşa gün aşırı İngiliz elçisine bu durumu hatırlatıyor. Özür niye gelmiyor diye. Bundan sıkılan İngiliz elçisi Abdülaziz'in huzuruna çıkıyor

durumu anlatıyor ve onu ikna ediyor. Abdülaziz Keçecizade Fuat Paşa'yı çağırıyor. Diyor ki sen her gün arıyormuşsun, adamı bıktırmışsın. Vazgeç artık şu özür işinden. Verdiği cevap çok enteresandır Keçecizade Fuat Paşa'nın. Der ki o verilen tazminat balıkçı ailelerine ödendi. Onlar için alınan bir paraydı. Ama özür Osmanlı Devleti için isteniyor. Çünkü batan teknede bizim bayrağımız vardı ve o kazayla birlikte bizim bayrağımız sulara gömüldü. Özür istememin sebebi budur. İkna oluyor Abdülaziz, dilediğin gibi yap diyor. Ve nitekim öyle oluyor. Daha da baskıları arttırıyor Keçecizade Fuat Paşa. Ve bunun sonunda o beklenen özür geliyor. İngilizler Osmanlı Devleti'nden bu kaza için özür diliyorlar. Fuat Paşa 1867 yılında Abdülaziz ile birlikte yurt dışı gezilerine katılır. Fransa ve İngiltere gezileridir bunlar. O sırada kalbinden rahatsızdır ve döndüğünde 1868 yılında daha fazla dayanamaz ve doktorların tavsiyesiyle Fransa'nın Nice kentine dinlenmeye gider. Ancak tedavi için gittiği Nice kentinde vefat eder. Fransız hükümeti bir savaş gemisiyle cenazesini İstanbul'a getirir ve yaptırdığı caminin hemen bahçesinde yer alan sıra dışı mimari detayları da dikkat çeken türbesine defnedilir. Ve gitmeden önce dostu Sami Paşa'dan bir şey rica etmiştir. Türbesine konmak üzere bir mersiye yazmasını, kitabesinde kullanılmak üzere. Ve paşa da bunu yerine getirmiş ve onun için bir mersiye yazmıştır. Mersiye'nin sözleri şöyledir. Her ten biter bir derd ile, kah sıcak ile, kah soğuk ile. Uğraşmaya hiç kimse değmez bu dünyaya. Yazıyor bu mersiyede. Daha da uzun, başka mısraları, başka kıtaları da var. Ama ancak bu kadarını söylemem bile içeriğini anlatmak açısından önemli. Gelelim türbeye. İstanbul'da pek görülmeyen, hatta Osmanlı'da pek görülmeyen bir tarzda, mahribi tarzda yapılmış. Mahribi dediğimiz aslında Kuzey Afrika, Fas, Tunus bölgesine ait mimari detaylar ve bezemeler içeriyor. Özellikle kemerleri tam da o mahribi dediğimiz mimari tarzda. Peki neden? Kimi söylentilerine göre bir azınlık mimarı olabilir ya da bir Levanten tarafından yapılmış olabilir. Her ne olursa olsun bir mücevher gibi İstanbul sokaklarında parıldayan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Keçecizade Fuat Paşa Türbe ve Camisi'nden ayrıldık ve şu anda Sokollu Külliyesi'ne gidiyoruz. Sokollu Külliyesi Mimar Sinan'ın yaptığı, çok öne çıkmayan ama muhteşem bir yapı olarak karşımızda duruyor. Biraz sonra özelliklerinden ve hikayelerinden bahsedeceğim ama bulunduğumuz yerin en önemli özelliği burası denize doğru akan sokaklardan oluşuyor. Çünkü hemen aşağısı Kadırga. Bir zamanlar Büyük Saray'ın bulunduğu sahile doğru inen yokuşlardayız.

Sokollu Mehmet Camisi, bulunduğu coğrafya enteresan, tam bir eğimli arazi üzerine ustaca kurgulanmış. Üç ayrı giriş kapısı var, içerideki vitraylar muhteşem ve en önemlisi yerleştirildiği yer, yamaca ustalıkla kondurulmuş ve denize hakim bir noktada. Yaptıran Sokollu Mehmet Paşa ama onun adına Esmehan Sultan, yani 2. Selim'in kızı ve eşi olan Esmehan Sultan bu camiyi Sokollu adına inşa ettirdi derler. Tabii ki bu önemli isimlerin dışında burayı yapan Mimar Sinan. Bu çok daha önemli bence. Çünkü Mimar Sinan'ın çok dikkat çekmeyen ama en iyi eserlerinin başında gelen bir yapıdan söz ediyoruz. Bunu ben söylemiyorum. Mimarlık yazılarıyla, kitaplarıyla tanınan Doğan Kuban şöyle diyor. Bu cami Mısra-i Berceste'dir. Yani şiirlerin en akılda kalan mısrası anlamına gelir ki, İşte bu da bütün eserleri içinde en akılda kalan eseri olduğunu Doğan Kuban söyler. Örnek mi? İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Orhan Veli Kanık'ın bu uzun şiirinden aklımızda kalan mısra işte.

Yaptıran, yapan ve konumu ve en önemlisi Mimar Sinan. Bütün bunların dışında bu camiyi özel kılan bir başka şey daha var. İstanbul'da iki yerde bulunan Acerül Esvet parçaları işte bu camide 4-5 tane olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar Acerül Esvet'in tamiratı sırasında düşen parçaların buraya getirilip konmasıyla ortaya çıkmış. İstanbul'da bir burada, bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinde bulunuyor. Acerül Esvet nedir? Kabe'nin köşesinde ve tavafın başlangıç yerini belirten bir taş olarak karşımızda dursa da aslında Müslümanlar onun cennetten geldiğini ve Nuh tufanında Ebu Kuveys dağında olduğunu, orada saklandığını, daha sonra Hazreti İbrahim tarafından getirilip Kabe'ye konduğuna inanıyorlar. Daha sonra Kabe sellerden yıkılıyor ve cahiliye döneminde tekrar yerine konması gerekiyor. Bütün kabileler için bu taş çok önemli. Onun için kim koyacak, kim kaldırıp yerine koyacak tartışmalara sebep oluyor. Bunun için bir yöntem belirliyorlar. Diyorlar ki şu kapıdan ilk kim girerse o koysun. Ve ilahi bir durum ortaya çıkıyor. Hazreti Peygamber o kapıdan giriyor. Ve doğal olarak ona veriyorlar bu görevi. Henüz peygamber değil ama çok sevilen ve adaletiyle bilinen bir insan. O da şöyle bir yöntem uyguluyor. Cübbesini çıkarıyor, yere koyuyor, taş üstüne koyuyor ve bütün kabileler ucundan tutarak kaldırıyorlar. En sonunda da o alıyor ve bugünkü yerine koyuyor. İşte Müslümanlar için bu nedenle çok daha önemlidir. Çünkü Hazreti Muhammed ona elini sürmüştür. Ve bu nedenle de Kabe'ye gidenler ona el sürmek için yarışırlar. Buradaki taş da bir dönem böyle kullanılmış. Özellikle minbere çıkan kapının üstündeki taşa insanlar dokuna dokuna altındaki o çok önemli yazının silinmesine sebep olmuşlar. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil çünkü asıl olan ona Kabe'de dokunmak.

Sokollu Mehmet Paşa 3 padişaha sadrazamlık yapmış ve devlet işlerine önemli katkıda bulunmuş bir sadrazam olarak tarih sahnesindeki yerini almıştır. Kendisi Bosnalıdır, devşirilerek getirilmiş ve İslam'ın bütün detayları ona öğretilmiş, Enderun'da yetişmiş ve dediğim gibi 3 padişaha sadrazamlık yapmış. 2. Selim vefat ettikten sonra Manisa sancağında olan Şehzade 3. Murat'a haber gönderir. Ve alelacele 3. Murat yola çıkar çünkü başka paydaşlar da olabilir tahta. Mudanya'ya kadar gelir ve oradan kayıkla İstanbul'a geçer ancak fırtına vardır, içi dışına çıkar. Bir taraftan da ölüm korkusu vardır. Çünkü saraya gittiğinde belki de bir başkası tahta çıkmıştır. İşte bütün bu korkularla gelir İstanbul'a, kayık yanaşır ve karşısına çıkar Sokollu'nun. O korku içinde elini öpmek ister Sokollu Mehmet Paşa'nın. Ancak buna izin vermez Sokollu ve onu alıp tahta çıkarır. İşte 3. Murat'ın bu nedenle, düştüğü bu durum nedeniyle Sokollu'ya karşı bir kini oluşur. Ve 5 yıl boyunca onu sadrazamlıktan indirmeye çalışır. Ama başarılı bir adamdır, bunu başaramaz. Ve en sonunda da şaibeli, şüpheli bir şekilde bir suikast sonucu Sokollu Mehmet Paşa öldürülür. O suikastin detaylarına şöyle bir göz atalım.

0: Dini hiç bitmemiştir. Ve bunun belirtilerini zaten göstermeye başlamıştır. Sokollu'nun amcazadesi Budin Beylerbeyi iken Budin cephaneliğine bir yıldırım düşer. İşte bundan onu sorumlu tutar 3. Murat ve amcazadesini idam ettirir. Bu aslında bir gözdağıdır Sokollu'ya. Ve nitekim yavaş yavaş sonu yaklaşmaktadır Sokollu'nun. Sokollu her gece namazdan sonra, akşam namazından, yatsı namazından sonra hazinedarına Tevarih-i Ali Osmani adlı tarih kitabından bölümler okutur. Yine bir akşam sorar hazinedarı hangi bölümü okuyayım diye. Bana Murat Vidavendigar'ın Kosova'daki ölümünün olduğu bölümü oku der. Ve nitekim onu okur. O bölümde anlatılan şudur. Savaş bitmiştir ve Murat Vidavendigar otağında dinlenmektedir. Bir ziyaretçisi gelir. O da Miloš adlı bir Sırptır. Ve kolundaki yene sakladığı bir hançerle Murat Vidavendigar'ı orada şehit eder. Ve ardından Sokollu, Allah'ım bana da böyle bir ölüm nasip et diye dua ettiği rivayet edilir. Ve nitekim dediği olur. Bundan sonrasını dilerseniz Selanikli Mustafa Efendi'nin yazdıklarından dinleyelim. 1579 Eylül'ün 8. Çarşamba günü Mehmet Paşa Hazretleri 2. Divanı'nda bazı davaları dinledi. Aslen Bosnalı bir divane, eskiden beri vezirin ihsanlarını görmüş bir adam, sadaka için arzuhal sunar şeklinde geldi. Yeninin içinde sakladığı hançeri vezirin sinesine vurdu. Mehmet Paşa o gece akşam ezanı vaktinde teslimi ruh etti. Cesedini at ile sürdüler. Eğer Osmanlı döneminde bu camiyi ziyarete gelen Anadolu'dan gelmiş bir gezgin olsaydık, bu caminin kimin tarafından yaptırıldığını anlamamız çok kolay olacaktı. Çünkü sadece bu camide değil, neredeyse İstanbul'daki bütün camilerin bilezik yazılarında, yani sütunların etrafına geçirilmiş metaller üzerinde o cami kim tarafından yaptırıldığı yazmaktadır. Tıpkı burada olduğu gibi, işte zebilin bilezik yazılarında Mehmet Paşa Hayrat'ı yazıyor. Buradan anlıyoruz ki caminin bahanesi Sokollu Mehmet Paşa. Ama sadece bunlar değil, bu bilezik yazılarında çok başka şeyler de yazmakta. Buradaki bilezik yazılar içinde en ilginci ise Süleyman Çelebi'nin yazdığı, hepimizin çok iyi bildiği Mevlid-i Şerif'e ait bir dize. O dizeden bahsetmeden önce Süleyman Çelebi'den bahsetmek istiyorum. 1351'de Bursa'da doğmuştur, Ulu Cami'de müezzinlik yapmıştır ve işte o sırada Mevlid-i Şerif'i yazmıştır. Pek çok yerde dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Hazreti Peygamber sevgisini Türkçe ve çok güzel bir üslupla anlatmıştır Mevlid-i Şerif'te. İşte buradaki bilezik yazılarının birinde bakın ne yazıyor. Aşkın nişanı var durur, akibet maşuka onu her görür. Yazdığı bu, peki ne anlama geliyor? Aşkın işareti, yani tanrısal aşkın işareti her yerde vardır. Onu görmek için aşık olmak yeterlidir. Sokollu Külliyesi'nden, Sokollu Mehmet Paşa'nın tarihinden bahsettim. Ama bu caminin benim kişisel tarihimde de çok önemli bir yeri var.
1: Ondan kurtulmak o kadar zor değildi. Talihsiz yavruyu cami avlusuna bırakıverecekti. Cemaat henüz içeride namaz kılıyordu. Avluda kimsecikler yoktu. Yavrunun boynunda adını, memleketini bildiren bir yazı vardı. Namazdan çıkanlar çocuğu buldular, adının Tayfur, memleketinin Adan olduğunu öğrendiler.
0: Az önce izlediğiniz görüntülerdeki o eski Türk filminde bu caminin avlusuna bırakılan bebek bendenizim. Henüz daha bir yaşındayken Türkan Şoray ve Öztürk Serengil'in oynadığı Adanalı Tayfur Kardeşler filminde benim de küçük bir rolüm vardı. Zaten o ilk ve son oldu. Yeşilçam'a o filmle veda ettim.

Artık Sokollu Külliyesi'nden ayrılıyoruz. Ancak yolculuğumuz henüz bitmedi. Şimdi önce ipodromdan geriye kalan devasa Spandon Duvarı'nı ve ardından da az bilinen bir sarnıcı ziyaret edeceğiz.

Bir zamanlar halkın buluşma noktası ve Bizans döneminin en büyük yapılarından biri olan o devasa 100 bin kişilik hipodromdan pek bir şey kalmamış. Bugün Sultanahmet Meydanı'nın ortasındaki 3 dikili taşın haricinde en önemli parçası hemen arkada gördüğümüz kavisli duvar. Buraya sfendon deniyor. Zaten anlamı da bu, kavisli duvar. Peki bu neden yapılmış? 400 metre uzunluğu olan bu hipodromun o uzunluğunu sağlayabilmek için önünde yer alan yamaca işte bu duvarla düz bir alan sağlanmış. Bu duvar sayesinde böyle bir alan ortaya çıkmış. Ve bu alanda bir zamanlar atlar, dört atın çektiği yarışçılar yarışırmış. Ve bu kavis tam da dönme noktalarıymış. Daha sonra hipodrom tabii ki gittikçe kan kaybetmiş ve neredeyse ortadan kalkmış. İşte bu sfendon duvarının hemen üstündeki düz alanı Osmanlı başka şeyler için kullanmış. Fatih döneminde bir kılıçhane yapılmış buraya. Daha sonra Sultanahmet Camisi'nin bazı parçaları, yani külliyenin bazı parçaları yine burada inşa edilmiş. Ve en önemlisi Dersaadet Mektebi de yine bu düz alana inşa edilenler arasında. O mektep dönüşmüş, bugün Sultanahmet Meslek Lisesi olarak karşımızda duruyor. Sonraki dönemlerde bu büyük sarnıç ve içindeki dehlizler delikleri kapatılarak bir sarnıç haline getirilmiş. Su sarnıcı. Osmanlı döneminde de kullanılmaya devam etmiş. Önüne bir çeşme yapmışlar ve bu çeşme sayesinde buradaki su halka bir şekilde dağıtılmış. Sonraki dönemlerde atıl durumda kalıyor ve bugün iyi bir bakımı hak ediyor. Çünkü İstanbul'un Bizans döneminden kalan ender yapılarından biri.

Gezimizin son durağı sürpriz bir mekan olacak. Arkamda gördüğünüz apartmanın altında muhteşem bir mekan bizleri bekliyor.

Evet, şu anda bir Bizans sarnıcının, bir Doğu Roma sarnıcının hemen içindeyim. Dışarıdan baktığımızda sıradan bir apartmanın altında gibi görünse de burası 1500 yıllık bir yapı aslında. Tam olarak yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığı bilinmese de Büyük Saray'ın, yani bir zamanlar Bizans'ın Büyük Saray'ının sınırları içinde bulunuyor. Anlaşılan o ki burası o Büyük Saray'ın sarnıçlarından biri. Daha sonra 2. Beyazıt döneminde Çandarlı Halil Paşa'nın silahtarı Asan Ağa tarafından hemen bunun üst tarafına bir cami inşa ediliyor. Bugün bu cami değişmiş dönüşmüş olarak hala durmakta ve onun mahzeni olarak kullanılıyor. Daha sonra bir buz deposu olarak kullanılmış ve en sonunda da üstüne bir bina inşa edilerek burası gizli bir hazine haline gelmiş. Buraya Nakilbent Sarnıcı adı veriliyor. Zaten isminden yola çıkarak su sisteminin, su nakil sisteminin bir bendinin yanı başında olduğu düşünülebilir. Ama isminin kaynağı hemen bu sokağa verilmiş olan isimden kaynaklanıyor.

Bir halı mağazasının hemen altında yer alan Nakilbent Sarnıcı zaman zaman bir takım sergilere ev sahipliği yapıyor. Ama buraya geldiğinizde hipodromla ilgili panolar, maketler ve özellikle de bir zamanlar hipodromun ortasını süsleyen çeşitli heykel ve taşların maketlerini görme şansınız var. Bu daimi bir sergi, sürekli burada. Ve buraya geldiğinizde bütün bunlar size bir zamanlar hipodromun nasıl göründüğü konusunda fikir veriyor. Özellikle maketi. Makete baktığınızda Sultanahmet Meydanı'nın Bizans döneminde nasıl göründüğünü buradan çok daha iyi anlıyorsunuz. Ve özellikle ortayı, spina bölümünü bir zamanlar atların etrafından dönerek yarıştığı bu spinayı süsleyen dikili taşların ve heykellerin nasıl göründüğünü gördüğünüzde de taşlar yerine oturuyor. Çünkü bugün spinada bütün bunlardan geriye sadece 3 parça kalmış. Örme taş, dikili taş ve yılanlı sütun. Onun için de bir zamanlar var olan diğer heykelleri burada görme şansınız var.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
8: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
13: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?

0: Mutluluğun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
8: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah yakalandım.
12: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
13: Çok güzel.
15: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
13: Şipşak işlem tamam.
16: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Volkan. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volkan.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan.
5: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
7: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
17: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
5: Ben Ömer Necati Albayrak.
7: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
5: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
7: Gün ilk dakikada başlar.
17: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
22: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
23: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
24: Arızalar var gibi geliyor bana.
25: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
26: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
23: Haklısın.
22: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
23: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
22: Karışamazsın benim hayatıma.
23: Karışırım.
22: Karışamazsın.
27: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
28: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
29: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
28: Trivago'ya bakmamış.
29: Otel mi? Trivago.
30: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap.

0: Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.

Rotamızın sonuna geldik. Şerefiye Sarnıcı'ndan başladığımız yolculuk, Keçecizade Fuatpaşa Camisi, Sokollu Külliyesi, Spendan Duvarı ve en sonunda da Nakilbent Sarnıcı'na kadar sürdü. Yine bütün rotayı her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler eşliğinde gezdik. Bir başka rotada tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Tuğçe'nin mutfağına hoş geldiniz. Çok keyifli bir gün olsun. Tuğçe'nin mutfağındaki lezzetleri gördükçe, o lezzetleri deneme hevesiyle daha da güzel bir gün olsun. Efendim, bugünkü konuğum Semra Altay. Aslında kurumsal bir hayatı var, yönetici ama yemek hobisiymiş ve hobisini sosyal medyada paylaştıkça gerçekten bir kitle elde etmiş kendine ve bugün de bize kendi yaptığı güzel lezzetleri yapacak, paylaşacak. Bizlerle. Daha fazla lafı uzatmayayım, hemen Semra'yı çağırayım. Hoş geldiniz. Efendim.
1: Merhaba, iyiyim. Teşekkürler.
0: Doğru tarif ettim mi sizin geçmişe?
1: Bu benim hobim ama severek yapıyorum. Mutfakta olmaktan çok mutlu oluyorum. Bugün de size öyle birkaç çeşit lezzet hazırlayacağım.
0: Beş çayı yapacağız bugün efendim. Güzel lezzetler. Hem kışın yavaş yavaş geldiğini de hissettiren meyvelerin olduğu sütlü tatlılar. Evet.
1: Ve sebzeli poğaça.
0: Sebzeli poğaça yapıyoruz.
1: Evet, havuçlu maydanozlu.
0: Havuçlu maydanozlu ve muhallebi yapıyoruz ama mandalinalı
1: üzerine muhallebi. Üzerine mandalinayı da böyle güzel bir sos hazırlayacağız. Öyle sunum yapacağız.
0: Ve ne yapıyoruz?
1: Bir de cevizli kısır yapacağız.
0: Cevizli kısır. Kısırı zaten çok severiz. O.
1: Ben de bayılırım. Bu böyle ceviz içine ufak bir lezzet katacak. Çok güzel olacak.
0: Cevizin zaten lezzet katmadığı bir şey var sizce?
1: Evet, doğru. Bence
0: yani tatlıya da tuzlu ya da her şeye lezzet katar ceviz. Çok da faydalıdır. O zaman sizi şöyle alayım ilk olarak çünkü sebzeli poğaçamızı yapıyoruz efendim.
1: Evet, ilk önce poğaçamızı yapacağız.
0: O zaman ben seyircilerimize malzeme listesini vereyim. Onlar kalemi kağıda hazırlasınlar. Yazmaya başlasınlar malzemeleri. Havuçlu poğaça. 1 su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı zeytinyağı. 2 tatlı kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. 2 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı mahlep, hoş kokulu mahlep, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı ufalanmış beyaz peynir, tuz var yine, 1 adet havuç, aldığı kadar un,

0: üzeri içinse bir yemek kaşığı mısır unu.
1: Evet. Hmm. Üzerine böyle hem görsel hem de bir çıtır böyle güzel bir lezzet katacak.
0: Evet. İlk olarak ne yapıyor? Hamurumuz.
1: Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Önce biraz kuru malzememiz hazırlayacağız. Evet. Biraz un alıyoruz.
0: O taktikleri de bir öğrenelim. Her zaman ilk önce ben böyle kurular, sıvılar
1: ayrı. Ben kuru malzemeleri karıştırıyorum. Sonra sıvıları ekliyorum. Hı hı. Şimdi bunun içine kabartma tozumuzu ekliyoruz.
0: Mayasız bir hamur olacak.
1: Evet evet. Kabartma evet. tozu ve çok pratik çünkü her şey içinde olacak poğaçanın.
0: Onu soracaktım işte. Şeker galiba. Şekerimizi dengeliyoruz ekliyoruz. O tadı. Tuzlu
1: evet,
0: tatlı
1: böyle
0: tadı.
1: Böyle zeytinyağı yemekleri nasıl bir şeker konuyor. Hafif bir lezzet verir. Poğaçada da aynı şekilde.
0: Taze fasulyeye bir tane o kesme şeker. Yakışır, lezzetlendirir. Evet efendim, onu söylemek istedim ben de yayından önce de Semra'ya da sordum. Dedim içinde mi hani peynir olacak, böyle açarız hamurumuzu içine yerleştiririz malzemesini kapatırız.
1: Evet, bu her pratik, şey hamurunda. Her şey içinde. Çok evet. kısa sürede hazırlanabiliyor o yüzden.
0: Ve çalışan bir hanımefendi olduğu için de tabii evet, ki o pratik olması önemli.
1: Çalışan anne tarifleri.
0: Evet. Ha çok güzel oldu. Tamam şeyimiz bu olsun bugünkü tariflerimizin adı. Çalışan anne tarifleri yapıyoruz bugün Semra ile birlikte.
1: Evet.
0: Neleri koyduk? Unumuzu
1: Şimdi
0: koyduk.
1: Unumuzu koyduk, şekerimizi,
0: kabartma tozumuzu.
1: Hı hı. Tuzumuzu evet.
0: Tuzu hemen getireyim.
1: Şurada. İçine peynir de koyacağımız için biraz az koyacağım tuzu.
0: İşte orada peynirin dengesi önemli evet. yani tuzunun dengesi
1: Kullandığınız
0: önemli.
1: Kullandığınız peynirin tuzuna göre tuzunu hı hı. ayarlayabilirsiniz.
0: Yalnız içinde de çok güzel olur peynir poğaçanın ama hamurunda da öyle yerken direkt o peyniri hissetmek de ayrı bir lezzettir.
1: Aynen öyle. Çok yağlı peynir kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Çünkü hani çok böyle yağlı olursa peynir erir gider poğaçadan. Hı hı. Çok yağlı olmayan, ufalanan bir peynir.
0: Evet. Mesela ezine ne diyorsun?
1: Ezine olabilir. Böyle yarım yağlı beyaz peynir olabilir.
0: Hı hı.
1: Şimdi hamurumuzun ortasını açalım.
0: Hamurumuzun ortasını açtık.
1: Önce yumurtalarımızdan birinin tamamını evet. kırıyoruz.
0: Ben hemen şuraya alacağım yumurtayı.
1: Şuradan birini kullanayım çünkü yumurtanın bir tanesinin akını içine koyacağım. Sarısını üzeri için ayıracağım.
0: Ayırıyorsun, hı-hı. tamam.
1: Sonra üzerine yumurtanın sarısını sürüp üstüne de mısır unu koyacağız.
0: Mısır unu ve güzelce kızartacağız onu.
1: Evet.
0: Evet. Sarımızı ayırdık, böyle koydum.
1: Evet. Şimdi içine bir su bardağı zeytinyağı ekliyoruz.
0: Ben mesela poğaçalarda şahsi fikrim, damak lezzetim artık hı-hı. adına ne dersek diyelim. Sıvı yağ değil de zeytinyağı severim. Hem daha sağlıklı bulurum.
1: Kesinlikle.
0: Hem de hissetmeyi severim zeytinyağını poğaçalarda.
1: Bana bununla ilgili de çok soru geliyor. Çünkü ben de genelde zeytinyağı kullanıyorum.
0: Belli
1: Koku olmuyor,
0: olmuyor
1: mu diye. Sızma kullanılmamasını tavsiye ediyorum. Sızma biraz daha yoğun. Ama Riviera daha hafif o kokuyu rahatsız edecek bir koku vermiyor. Ve gerçekten sağlıklı güzel poğaçalar oluyor.
0: Bu da güzel bir bilgi oldu. Ne yapıyoruz? Poğaçalarda ve keklerde de ben zeytinyağı,
1: aynen
0: bazen
1: öyle.
0: Fındık yağı kullanıyorum
1: Doğru.
0: keklerde. O da güzel oluyor. Ama dediğiniz gibi Riviera kullanılırsa...
1: Riviera zeytinyağı, ben genelde hep onu tercih
0: kullanıyorsun.
1: Ediyorum.
0: Evet, zeytinyağımızı ve yumurtamızı da koyduk. Ve tabii ki yoğurt.
1: Şimdi bir su bardağı yoğurdumuzu ekliyoruz.
0: Hı-hı. İçine. İçine. Çalışan anne tariflerinden ilk olarak havuçlu, böyle peynirli, maydanozlu, sebzeli bir poğaça kısacası.
1: Şimdi azıcık da mahlep ekleyeceğiz için onu kurma malzemeleri unuttuk eklemeyi ama şimdi ilave edebilirim. Bu da çok güzel bir koku veriyor.
0: Ve
1: eklemeyebilirsiniz ama...
0: Gevreklik de kazandırıyor
1: aynen öyle,
0: değil mi?
1: Hafif bir gevreklik ve pişerken eve yayılan koku... Efsane, çok güzel oluyor. Tavsiye ederim eklenmesini.
0: Mahlebi unutuyoruz aslında. Yani mahlep evet. Kültürümüzde var,
1: var,
0: geçmişimizde var. Hatta Arapça zannediyorum hoş kokulu demek mahlep.
1: Öyle mi? Hı-hı.
0: Öyle demek. Ve hani tuzlulara da tatlılara da çok,
1: çok yakışıyor.
0: Mesela kandil simidine çok yakışır.
1: Olmazsa olmazı bence.
0: Evet, o yüzden mahlebi kameralarımı bilemedim. Mahlebi hayatımıza sokalım efendim, buyurun.
1: Şimdi içine bunun bir tane havuç rendeleyeceğiz, bir de maydanozumuzu doğrayacağız.
0: Hemen rendemizi verelim.
1: Bu çocuklara sebze yedirmek için de aslında...
0: Güzel bir yöntem
1: güzel bir
0: değil mi?
1: Alternatif. Ben çünkü oğlum benim sebze yemiyor. Ben köftenin içine de havuç, kabak. Şimdi programı seyrederse öğrenecek ama.
0: Kaç yaşında?
1: 8 yaşında.
0: 8 yaşında. Adı neydi?
1: Batu.
0: Batucuğum, annen seni kandırıyormuş. Aslında sen sebze yiyorsun.
1: Köftenin
0: ama yediğini
1: içine yiyor,
0: fark etmiyorsun.
1: Değil.
0: Diyerek. Evet ama anneler ne yapsın? Çocuklar... hamura ve ete daha düşkün oluyorlar genelde.
1: Benim oğlum et obur. Sebzeyle hiç arası yok. Ben de böyle ufak formüllerle ona sebze yedirmeye çalışıyorum.
0: Çok iyi yapıyorsun. Yani zor maalesef. O çocuklara hakikaten zor. Yani mesela brokoliyi nasıl yiyecek yani? Karnabaharı nasıl yiyecek?
1: Brokoli zaten... Yani,
0: söz konusu bile değil diyorsun.
1: Duymak bile istemiyor.
0: Kokusundan bile piştiği anda haşlanırken rahatsızdır eminim ki.
1: Aynen
0: ben
1: öyle.
0: De çok severim biliyor musun?
1: Ben de brokoliyi haşlayıp üzerine zeytinyağı, limon
0: bitti.
1: Bile yeterli.
0: Benim için de
1: ben
0: öyle.
1: Ben de bayılırım.
0: Çorbasını severim, fırında severim, yemeğini severim, zeytinyağı, limonla severim.
1: Ana yemeklerinin yanına güzel bir garnitür. Böyle yardımcı garnitür. Evet. Ben de çok seviyorum ama benim oğlum kokusuna bile tahammül edemiyor.
0: Evet, çocuklarda öyle bir problem var maalesef. Aklıma şöyle bir şey geldi. Dereotu da yakışır.
1: Dereotu da olur. Yani bunun içine kabak da rendelenebilir ama kabağını suyunu sıkarak eklememiz gerekiyor. Biraz
0: evet, sulandırır çünkü. Doğru söylüyorsun. Şöyle bir toparladım bir taraftan.
1: Bu poğaça hamuru benim genelde hep kullandığım, içine bazen zeytin eklediğim, bazen peynir, dereotu. Yani bunu çeşitlendirebilir.
0: Yoğursuz yapsak? Yoğurt
1: yerine süt eklenebilir.
0: Yani...
1: Ama kısa sürede biten bir poğaça çünkü
0: evet,
1: gerçekten çok lezzetli oluyor.
0: O yüzden diyorsun problem yok, kalmıyor
1: problem
0: yani.
1: Bence kalmayacak zaten.
0: Evet. Şimdi maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Sonra peynirimizi ilave edeceğiz
1: sonra
0: zannediyorum.
1: Sonra yoğuracağız.
0: Evet. Sonra yoğurma işlemi. Tepsimizi de, aha arkadaymış tepsimiz. İsterseniz dereotu, malzemeleri de çeşitlendirebilirsiniz ama Semra'nın da söylediği gibi kabak eklersek onun suyunu iyice sıkmamız gerekiyor. Şimdi peyniri de ilave ettik.
1: Evet. Bütün malzemeler içinde. Hı-hı. Önce şöyle bir kaşıkla.
0: Sonra el devreye girecek illaki.
1: O el girmeden olmuyor.
0: Olmaz. Elimizin lezzeti her zaman. Şimdi poğaçayı yaparken biraz böyle... Hikayenin ben girizgahını yaptım seni çağırırken mutfağıma ama evet kurumsal hayat, zor bir hayat kurumsal hayatta.
1: Zor evet. Ben 23 yıldır iş hayatındayım. Uzun bir süreç. Aralıksız çalıştım hep bu süreçte. Ama mutfakta hep hayatımın bir köşesinde zaten hani ev hanımı olunca mutfakta mutlaka alıyorsunuz ama hobi olarak böyle işte kekler, kurabiyeler pişirmek, tarifler paylaşmak. Bir blogum vardı.
0: Ha, blog açtın
1: evet,
0: ilk olarak.
1: İlk blog açmıştım. Orada paylaşıyordum. Sonra 5 yıl kadar önce Instagram'a giriş yaptım. Orada yaptıkça tariflerimi paylaşmaya başladım. Yani
0: peki biri mi mesela söyledi?
1: Evet, iş yerinden
0: kim?
1: Bir arkadaşımın tavsiyesiyle.
0: İnan veren kim? Evet, kim? Adı nedir iş yerinden arkadaşımızın?
1: Burcu.
0: Burcu Hanım, sizin teşviğinizle... Semra bugün burada işte beraberce yemek yapıyoruz.
1: Evet, vesile oldu.
0: Peki iş yerindekiler ne diyorlar seni ekranda görünce ya da hani konuk olduğun programları
1: izleyince?
0: Ya beni
1: keyifle takip ediyorlar. Zaten şöyle de bir durum var. Ben evde sıkça böyle tatlılar, kurabiyeler yapıyorum. Sonra da götürüp onlarla paylaşıyorum. Bu durumdan dolayı da keyifli, mutlular. Seviyorlar bu yönümü. Herkes...
0: Soruyorlardır. Şimdi benim de çok affedersin sözünü kestim ama benim de etrafımda bu arada ablam, arkadaşlarım genelde kurumsal insanlar. Benim ablam da kurumsal bir yerde yönetici vesaire. Ve hani ben onların ve benim iş hayatım çok ilgisini çeker ve sürekli böyle beni bir soru yağmuruna tutarlar. Öyle mi, şöyle mi, böyle mi diye.
1: Arkada.
0: Evet, mesela eminim ki sana da iş arkadaşları nasıl oluyor, çekim ne kadar sürüyor, ne yapıyorlar orada vesaire gibi sorular geliyordur
1: çünkü
0: değil mi?
1: Farklı bir ortam, bizim çalıştığımız ortamdan çok farklı. Onlar için tabii böyle bir renkli bir durum bu anlattıklarım. Ama dediğim gibi onlar da keyif alıyorlar.
0: Ne güzel. Sen de maceraları anlatıyorsun.
1: Maceraları
0: televizyon maceralarını. Benim canım Fulya ablam var. Fulya abla diyorum ama arkadaşım bu arada. Öyle bir alışkanlık olmuş. O der ki Tuğçe benim sıkıcı hayatıma senin televizyondaki
1: güzel,
0: işin renk katıyor diye. Seni de öpüyorum kocaman burada. Evet, hamurumuzun kıvamı bildiğimiz zaten poğaça.
1: Evet, yumuşak. Evet, biraz yumuşak. Daha onu ekleyeceğim iyice toparlamak için.
0: Ama kekten daha sert olur.
1: Evet, evet. Şekil verebileceğimiz kıvamda.
0: Bir kıvamda olur. Nasıl bir şekil vereceğiz?
1: Yuvarlayacağız.
0: Yuvarlayacağız. Yuvarlak bir poğaça olacak.
1: Yuvarlayayım.
0: O zaman ben yavaş yavaş tepsimi getiriyorum.
1: Olur.
0: Semra diyor ki yayına girmeden önce, hani Tuğçe uzun boylu olduğunu o kadar sevindim ki. Hep böyle azıcık bir topuk giyerdim ama yayınlarda çıkarttırılırdı o topuk. Aradaki boy farkı çok olmasın diye zannediyorum.
1: Bugün keyifli oldu bu açıdan.
0: Evet, öyle.
1: Şimdi hamurumuz hazır.

0: Şimdi.
1: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyoruz.
2: Ben de alıyorum o zaman. Olur. Benim de girsin.
1: Şöyle. Evet.
0: Ortaya alalım. Ceviz büyüklüğünde parçalar bildiğiniz üzere böyle yuvarlıyoruz.
1: Evet, biraz daha büyük biraz daha alayım. Cevizden birazcık daha büyük.
0: Ceviz deyince evet, ben biraz tam ceviz yapmıştım onu.
1: Cevizden birazcık daha büyük.
2: Böyle daha iyi olur, olur. Sanki.
1: Bunlar şimdi zaten kabaracaklar.
0: Evet. Maya yok içinde. Dinlendirir misin normalde zaman olunca?
1: Eğer mayalıysa mutlaka dinlendiririm. Hı-hı. Hamuru mayalayamasam bile tepsi mayalaması mutlaka yaparım.
0: Yapıyorsun.
1: Ama hı-hı, kabartma tozu olunca mayalama süresine gerek yok.
0: Kalmıyor.
1: Çünkü pişerken kabarıyor.
0: Evet, doğru. Ama bakar mısınız şimdi şöyle? Güzel. Şu kamerama göstereyim. Ne kadar güzel. Sanki şey izlenimini veriyor, ne diyeyim, böyle sağlıklı.
1: Değil mi?
0: Yeşiller, işte havucun rengi.
1: Rengi.
0: Evet, çocuklara için birebir diyebiliriz. Mesela bunu biliyor musun bilmiyorum, ben de biraz böyle işte rafine şeker kullanmadan evet, öyle bir tariflere düşkünlüğüm var. Evet, bunu mesela ben tam buğday unuyla yaparım.
1: Yapabilirsiniz,
0: yapabiliriz değil
1: ki.
0: Mi? Ölçüde de bir farklılık olmaz.
1: Benim paylaştığım şekersiz tariflerim de var.
0: Bir gün geldiğinde de sırf öyle bir şey
1: olur,
0: yap, menü yapalım.
1: Olur, çok sevinirim.
0: Evet.
1: Kuru meyveyle tatlandırdığım kurabiyelerim, kek.
0: Kekler. Çocuklar öyle... için özellikle evet, bence.
1: Sağlıklı.
0: Sağlıklı tariflerimiz.
1: Tam buğday unu kullanarak yapılan poğaçalar.
0: Ben seviyorum. Şimdi birçok insan şey yapabiliyor, daha koyuyor rengi, kahverengi oluyor biraz.
1: Evet, evet.
0: Bir böyle acaba mı?
1: Kıvamda biraz daha farklı oluyor.
0: Farklı oluyor ama
1: bence
0: aslında
1: çok güzel oluyor.
0: Bence de lezzetli oluyor. Ben de seviyorum. Ben de senin gibi, bilmiyorum yapmaya düşkünsün ama yemeğe bu kadar düşkün müsün öyle göstermiyorsun.
1: Ben yapıp yedirmeyi daha çok seviyorum. Mutlaka tadına bakıyorum.
0: Ama insan kendi yaptığını daha zor yiyor bu arada zaten.
1: Herkes onu söylüyor ama gerçekten öyle.
0: Mu?
1: Doğru, bende de öyle. Yani söylenilen çok doğru. Yaparken kokusuyla doyuyorsun deniyor.
0: Var.
1: Doğru.
0: Doğru. Ben de mesela yayın olduğu günler yani her gün.
1: Bizden de belli zaten.
0: Ama yok, ben de yiyemiyorum. Bayağı akşama kadar böyle bir aç kalıyorum.
1: Ha. Koku doyuruyor.
0: Koku doyuruyor. Hakikaten öyle bir şey var. Evde kendim yaptığımda da zorlanıyorum. Allah'tan daha çok annem yapıyor da. Evet, bitmek üzere hemen hemen. Biraz ben bunları küçük yapmışım. Biraz ikisine de evet ekleyeyim.
1: İki tane daha ekleyeyim.
0: Evet.
1: Çalışan anne poğaçaları.
0: Evet, çalışan anne poğaçalarımız. Bak, bu çok güzel olacak. İzleyicilerimizin de böyle daha pür dikkat izlemesi açısından.
1: Pratik
0: poğaça. Her şeyini, tüm malzemeleri hamura koyduk. Sadece püf noktamız nedir? İlk önce kuruları bir karıştırırız.
1: Evet.
0: Ve mahlebi de aslında o kuruların içine koyacağız. Evet. Ve sonra da maydanozunu, peynirini, rendelediğimiz havucu güzelce
1: hepsi
0: karıştırdık.
1: Içinde.
0: Hepsi içinde. Şimdi ben bir elimi şöyle bir temizleyeyim. Yumurta sarımızı süreceğiz.
1: Evet, değil mi? Sen yumurta fırçası.
0: Ben fırçası getiriyorum hemen. Yumurta fırçasıyla da... Hemen şuradan çekmeyeceğim ben. Buyurun.
1: Teşekkür ederim. Şöyle.
0: Biraz da mısır unu. Onu da ben büyük bir zevkle şunu da kaldırayım şuradan sağa doğru, sola doğru. Böyle mısır unuyla da iyice bir çıtırlık vermek
1: çıtır
0: istiyoruz. Ben şöyle dökeyim mi?
1: Olur.
0: Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Hı-hı.
1: Ben bunu diğer poğaçalar için de tavsiye ederim. Hem güzel görüntü veriyor, hem üzerinde böyle hafif bir çıtırtı oluyor.
0: Hafif tat da verir zaten.
1: Hafif lezzet de mutlaka veriyordu.
0: Evet. Mısır ununu da çok severim. Mısır ekmeğini de çok severim.
1: Ben de bayılırım.
0: Geçtiğimiz günlerde sevgili konuğum Tülay abla da böyle dereotlu bir mısır ekmeği yaptı. Taze soğanlı, dereotlu. O kadar güzel oldu ki.
1: Bayılırım. Pırasalı da çok güzel oluyor.
0: Pırasalı da. Ay kış geliyor, yaşasın. Pırasa da tekrar hayatımıza girecek.
1: Evet.
0: Çok severim. Pırasanın yemeğini değil ama böyle böreklere ve işte poğaçalara girmesini çok severim.
1: Ben de kışı kestane çıktı diye bayılıyorum. Kestane en sevdiğim şey, kış gelmesine kestane
0: pilav
1: çıkıyor.
0: Pilav yapar mısın kestaneli?
1: Evet. Ay. Nefis olur.
0: Evet efendim, poğaçamız bu kadar. Altta da malzeme listesi geçiyor. Kaçırdıysanız eğer alabilirsiniz. Üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Ve hani Semra'nın daha böyle lezzet ve görüntü açısından güzel olması için şu anda üzerine...

0: üzerine ufaladığım, döktüğüm mısır unu. Onu da belirteyim. Kaç derece?
1: 180 derecede, 20-25 dakika üzeri kızarana kadar fırından fırına sürekli.

0: tarifler ama yarın varsa gayet yarına yetişir. Evet, sıcak sıcak. Aslında bitti.
1: Bitti. Poğaçamız hazır.
0: Hazır. Şimdi ben bir elimi şöyle temizleyeyim. Fırına gönderelim poğaçamızı. Ne dedik? 180 derece.
1: Derece. Önceden ısıtılmış.
0: Önceden ısıtılmış.
1: Evet, mutlaka ısıtıyoruz.
0: Evet. Şöyle. Poğaçalar fırına girdi. Şimdi çalışan anne yemeklerinden günün ikinci tarifine böyle alayım seni. Semracığım, ne yapıyoruz?
1: Şimdi muhallebi yapacağız.
0: Gel gel böyle.
1: Üzerine mandalina sosu hazırlayacağız.
0: Tam işte kışın meyveleri artık hayatımıza girmeye başladı. O zaman malzeme listesi gelsin. Siz de kalemi kağıdı hazırlayın. Böyle pratik, hafif işte dediğimiz
1: çok
0: gibi
1: güzel,
0: çalışan
1: evet.
0: anne tariflerinden. Çocuklara da kolayca yedirirsiniz. Efendim mandalinalı muhallebi. Ay abi konuşamadım. Tuhaf söyledim ben. Mandalinalı muhallebi.
1: Söyleyişi zor.
0: Evet zor. 3 su bardağı süt, 1 adet yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker, üzeri için 1 su bardağı mandalina suyu, 1 tatlı kaşığı buğday nişastası. Bu kadar.
1: Evet, şimdi şu nişastayla mandalina suyunu ayıralım üzeri için.
0: Çünkü evet, nişastayı bağlayıcı olarak kullanacağız,
1: evet,
0: sosu bağlamak için. Sütümüzü koyduk.
1: Sütümüzü koyduk.
0: Şekerimizi koyduk.
1: İlave ediyoruz.
0: Evet.
1: Unumuzu ekliyoruz.
0: Unu ekliyoruz ve nişastayı.
1: Nişastamız. Bir tane de yumurta sarımız var.
0: Hı hı. O da benden olsun. Kaşık yardımıyla şöyle alayım.
1: Bu da güzel bir kıvam veriyor muhallebiye.
0: Yumurta.
1: Hı hı.
0: Evet. Genelde mesela yumurta sarısı ben pek koymam.
1: Ben koyuyorum.
0: Öğrenmiş oldum. İyi
1: hakikaten
0: oldu.
1: Hakikaten güzel bir kıvam veriyor.
0: Kıvam. Ben yardımcı olayım. Bunu mu yakmak istiyoruz? Yavaş yavaş mı olsun?
1: Yok aslında şu ya da şu.
0: Şunu yapalım bence de.
1: Tamam.
0: Evet.
1: Şuradan da çırpma telini alayım.
0: Aha, istersen kırmızıyı al. Aha.
1: Tamam.
0: Ses çıkarmasın metal diye dedim. Ne koyduk? Tekrar edelim. Sütümüzü koyduk,
1: sütümüzü,
0: unumuzu koyduk.
1: Şeker, nişasta.
0: Ve bir yumurtanın sarısı.
1: Bir tane de yumurtanın sarısı.
0: Bu da güzel kıvam veriyormuş.
1: Evet.
0: Öyle söyledi.
1: Muhallebiyi ben çok kullanıyorum. İşte bazen içine kakao ekliyorum, üzerine çikolatalı sos yapıyorum.
0: Değiştiriyorsun sosunu.
1: Yazın meyvelerine göre yaz meyveleri, kış meyvelerine göre kış meyvelerine sos
0: ahududu
1: yapıyorum.
0: Ahududu böğürtlendi, bir hayal ettim üzerinde.
1: Çok güzel vişne, şeftali,
0: keza
1: kayısı.
0: Vişne. O biraz hep diyoruz ya aslında ben de çok söylerim bunu. Mevsiminde tüketmek.
1: Kesinlikle.
0: Sebzeyi, meyveyi.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden şu anda kışa giriş yaptığımız için mandalinalar da hayatımıza girdiği için.
1: Aynen öyle. C evet. vitamini muhallebi.
0: Evet gerçekten öyle. Şu an içesim geldi o mandalina suyunu. Çok severim sabahları kahvaltıda portakal suyu, mandalina suyu. Evet. Gerçi uzmanlarımız suyunu içmeyin, yiyin derler
1: posası
0: ama.
1: Posası çok önemli diyorlar. Evet.
0: Evet. Ama ben posasını da koyuyorum içine.
1: O zaman.
0: O yüzden yani 2-3 tane portakalın suyunu içmiş şey olmuyorum aslında. Bir portakalın suyunu posasıyla,
1: beraber
0: bir bardak oluyor.
1: Evet.
0: Öyle zaten bir muhallebi kıvamı alacak.
1: Şimdi güzelce bu göz göz olup kaynamaya başlayacak. Çok koyu kıvamlı bir muhallebi olmuyor. Bir hafif akışkan güzel bir kıvam oluyor. Bunu kaselere paylaştıracağız. Biraz soğumasını bekleyip üzerine sosu yapacağız.
0: Evet çünkü eğer soğutmazsak muhallebi o sos böyle içine geçer üstünde katman gibi kalmaz.
1: Evet
0: o yüzden
1: görüntüsü pek iyi olmayabilir.
0: Soğutuyoruz efendim azıcık muhallebi ılık ılık oluyor. Sonra da zaten buzdolabına girer o muhallebiler.
1: Evet. Sonra gibi. Oradan bir tükeniyor.
0: Evet. Çocuk da sever değil mi? Oğlunuz da sever.
1: Niye? Benim
0: Yok.
1: Oğlum sadece çikolatalı tatlılar yer.
0: Meyveli ve
1: pek
0: sütlü.
1: Pek mutfakla arası yok, yok.
0: Zayıf mı?
1: Aslında zayıftı bu aralar biraz kilo aldı. Herkes çok şanslı oğlum bu kadar çok şey yapıyorsun işte tadına bakıyor duruyordur diyor ama maalesef hiçbirinin tadına bakmıyor.
0: He.
1: İşte böyle kektir, kurabiyedir, börektir. Daha börek yemedi öyle söyleyebilirim.
0: Ha, ben de çok büyük
1: kayıp değil.
0: Yani şu yüzden diyorum. Hani karbonhidrat yani sağlıklı karbonhidratlar
1: evet,
0: yesin
1: doğru, ama
0: hani çok gerek var mı? Et yesin, sebze yesin.
1: Hepimiz sigara böreği yemişizdir mesela.
0: Evet.
1: Pankek ama çok seviyor, krep pankek. Çok seviyor.
0: Üzerine onun da böyle o çikolata soslarını sürecek
1: maalesef
0: pankekin
1: öyle
0: üstüne.
1: Bir durum
0: ben
1: var.
0: De severim pankek, çocuk haklı. Eşiniz?
1: Eşim de dikkat

0: eder. Ama o da mutlaka yaptıklarımın tadına bakar.
1: Ama o da kararında.
0: Kararında dikkat eder.
1: İşte kilo almak istemiyoruz hiçbirimiz. Evet. Kim ister ki, ama sen de bence gayet dikkat ediyorsun, çok belli.
0: Ben çok hareket halindeyim. Sürekli bir koşturmaca var. Bir de mesela tatlı yediysem sonrasında salata yemeye çalışıyorum. Hani dengelemeye çalışıyorum. Hareketli olmanın da etkisi var sanırım.
1: Aslında 9-6 çalışıyorsun değil
0: evet,
1: mi? Masa başı.
0: Evet, sabah 9 akşam 6 masa başı çalışıyorum.
1: Bugün için izin mi aldın
0: bugün
1: mesela?
0: Bugün için izin.
1: Ay, teşekkür ederiz ya, ne güzel. O zaman
0: ama evde olduğum dönemde mutlaka mutfağa giriyorum. Mesela bu sene tatildeyken tatilde olduğumuz pansiyonun mutfağında sürekli bir lezzetle işte poğaça, kek, kurabiye pişirip 5 ayı misafirlere aktar.
1: Gerçekten.
0: Evet, evet.
1: Müşteri olarak demek yıllardır gidiyorsunuz. Öyle bir samimiyet mi var?
0: Aynen yani, öyle. Mutfaklarını ondan kullanabiliyorum. 5 ayını herkes bekliyor. Bugün ne pişecek acaba diye. Muhallebimiz hazır.
1: Hazır. Şimdi alalım. Bunu alıyorum. Mandalinayı döküyorum tavama.
0: Evet, mandalina suyunu
1: suyunu
0: döküyoruz.
1: Pardon. Tavamıza döktük. Nişastamızı koyuyoruz. İşte kıvam aldıracağız.
0: Ben o sırada muhallebiyi
1: dökeceksin.
0: Çünkü soğursa dökmek zor olacak.
1: Tencerede kalırsa evet şey yapmayabilir. Soğuma süresi uzar daha doğrusu.
0: Evet.
1: Şimdi de sosu pişiriyoruz efendim. İsterseniz portakallı da yapabilirsiniz.
0: Portakallı
1: kış
0: olabilir.
1: Kış sebzelerinden. Evet. Galiba iki kap yetecek gibi. Kaplarımız da
0: evet,
1: oldukça
0: bayağı
1: büyük
0: derin
1: olduğu
0: oldukları için.
1: Evet, derinler.
0: Üç tane alırız.
1: Evet. Tamam.
0: Şöyle yapalım.
1: Evet. Ben istersen bir spatula
0: çok
1: yardımıyla
0: sevinirim.
1: Dökelim.
0: Evet.
1: Onun da sonra dibini ben yerim.
0: En sevdiğimiz,
1: en sevdiğimiz şey.
0: Şey.
1: Evet. Tamam.
0: Tamamdır.
1: Evet. Şimdi soğuması için istersen seni
0: oraya mı?
1: Evet. Buraya al. Ben orayı bir organize edeyim. Tamam. Onların kenarlarını şöyle bir düzenleyeyim, sileyim.
0: Şuradan
1: akan bir yer varsa. Çıkma teliyle halledeceksin.
0: Evet. Hı-hı.
1: Bu kadar. Bir tekrar edelim mi? Belki ekranlarını şimdi olur. Açmış seyircilerimiz vardır. Nasıl bir kıvam ve nasıl bir muhallebi yaptık?
0: Şimdi sütümüzün içine nişastamızı, unumuzu, yumurta sarımızı, şekerimizi koyduk. Hı-hı. Çok katı olmayan, yumuşak kıvamlı, daha akışkan bir muhallebi pişirdik.
1: Evet.
0: Muhallebi koyulaşana kadar çırparak pişirdik. Kaselerimize bölüştürdük. Üzeri için de mandalina suyu ve nişastayla bir sos hazırlıyoruz. Üzerine şeker koymuyorum.
1: Zaten muhallebisinde var.
0: Evet, istenirse eklenebilir ama bence gerek yok. Zaten muhallebi şeker. Mandalina tadı bu şekilde daha çok hissediliyor.
1: Evet. Ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Benim de böyle irmikli bir tarifim var. İrmikli bir muhallebi.
0: Hı hı.
1: Ama ne yapabiliriz? Buna da uygularız bence gayet güzel. Sarı kuru kayısıları suda haşlayıp.
0: Evet.
1: O haşladığımız suyuyla birlikte böyle el blenderından çekip onu bir püre haline getirip hiç şeker koymadan. Çünkü muhallebide şeker var. Ya da biraz bal da koyabiliriz. Ben bal da ekliyorum. Evet, üzerine böyle bir katman sos
0: olur.
1: Yapabiliriz. Bu da benden bir şey olsun efendim. Şimdi bunların soğumasını bekliyoruz. Sosumuzun
0: evet,
1: kıvamı
0: hazır.
1: Bu.
0: Sosumuz pişti. Birazcık bekleyelim muhallebiler soğusun. Ondan sonra muhallebilerin üzerine sosumuzu paylaştıralım.
1: İlave edeceğiz.
0: Evet.
1: Niye efendim tekrar ediyorum? Muhallebilerin soğumasını bekliyoruz. Çünkü hani sos üzerinde kalsın, çekmesin istiyoruz
0: evet,
1: muhallebi.
0: İçine yayılmasın, üzerinde bir katman olarak kalsın.
1: Görüntü olarak da güzel olsun diye. O zaman üçüncü tarifimizde, ikinci tarifimiz hemen hemen hazır.
0: Hazır.
1: Üçüncü tarifimizin malzemelerini sayıyorum. Ne yapıyorduk?
0: Cevizli kısır.
1: Cevizli kısır malzemeler de ekrana geliyor. Neler varmış cevizli kısırda? Bir su bardağı bulgurumuz var tabii ki. Olmazsa olmazı ana malzemesi. Bir bardak kaynar suyumuz, bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir adet limon, yarım çay bardağı zeytinyağı, 3-4 dal taze soğan ve maydanozumuz var tabii ki, bir çay kaşığı çekilmiş ceviz ve baharatlar, kuru nane, pul biber ve tuz. Kimyon koyan da var.
0: Evet, kimyon koyu ekleyen de var. Ben kısırı eklemiyorum ama isteyen tabii ki ekleyebilir damak tadına göre.
1: Ben şöyle bir şey yapıyorum yapmaya geçmeden önce. Hmm. Bu tamamen benim kendimce bulduğum bir şey. Şimdi bulgurumuzu ıslatıyoruz ya, evet. Kısırlı köftelik bulgurumuzu. Hmm. Ben ıslatmadan önce, yani sıcak su eklemeden önce baharatlarını da koyuyorum.
0: Aa.
1: Evet, baharatlarını koyduktan sonra sıcak suyu koyuyorum. İyice birbirine,
0: aroma
1: geçiyor.
0: Birbirine geçiyor.
1: Evet.
0: Ben de deneyeyim. Eh.
1: Nacizane.
0: Tamam.
1: Şöyle
0: bir sonraki yapımda mutlaka deneyeceğim.
1: Evet, dene yani. Belki hakikaten sen de o şeyi hissedersin, lezzet farkını.
0: Pratik. Şimdi biz bulgurumuzu önceden ıslattık. Bir su bardağı bulguru, bir su bardağı sıcak suyla.
1: Birebir.
0: Eğer bir su bardağı bulgur az denirse bu ölçüyü tam iki katına çıkararak da deneyebilirler.
1: Her şeyi iki katına, evet, çıkararak yapabilirler. Ben mesela her zaman nar ekşisiyle limonu salatalarda da hep karıştırırım. Sadece limon koymam, sadece nar ekşisi
0: çok
1: de koymam.
0: Çok güzel lezzet veriyor. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bu marketlerde nar ekşili sos diye satılan bir ürün var.
1: Tatlı, evet. Tatlı onlar.
0: Genelde onlar alınıyor ama nar ekşisi daha farklı sos değil. Gerçekten narla yapılan, sadece nar ekşisi sosu.
1: Şeker yok
0: de
1: içinde.
0: Evet, nar ekşisi diye satılan ürünleri almalarını tavsiye ediyorum. Çok büyük bir lezzet farkı da var.
1: Kesinlikle
0: şekersiz,
1: var.
0: Gerçek nar tadı.
1: Ve şimdi ben onu senin gibi daha önce söylemiştim izleyicilerimize. İyi bir noktaya değindi. Hı-hı. Çünkü hakikaten ben anneme soruyorum. O daha iyi bilir benden, hı-hı, mutfağı haliyle. Bizim memleketimizden, Nazilli'den gelir nar ekşisi ve kuvvetli bir ekşidir. Asla, evet, içinde şeker tadı yoktur. Bu markette bazıları, doğalları da var artık ama.
0: Var.
1: O kadar zor oluyor ki akışkanlığı. Orada anlıyorsun, onu bağlayıcı içinde şeker
0: var
1: yani.
0: Bir de üzerine genelde nar ekşili sos diye yazıyorlar. Hı-hı. Bizim alacağımız sos değil, direkt nar ekşisi.
1: Nar ekşisi. Onu da seyircilerimize söylemiş olduk. Domates salçamızı koyuyoruz.
0: Domates salçası koyuyoruz. Biber salçası koyuyoruz. İyi bir kısır için salça çok önemli.
1: Çok önemli. Ama kıvam da çok önemli. Kıvamı salçaya çok boğulmamak önemli. Lazım.
0: Tabii tabii. Yani çok yoğun salça olmamalı ama, hı-hı, salça önemli. Yine kısırda da zeytinyağı kullanıyoruz.
1: Evet. İyi bir zeytinyağı şifadır. Benim bir arkadaşım, çok sevdiğim, her sabah böyle bir kahve fincanı zeytinyağı içer, öyle güne başlar. Aa, her sabah.
0: Çok güzel bir sağlık, evet, cilt için faydalı, vücut için
1: bağırsak
0: faydalı,
1: düzeni için öyle keza.
0: Için.
1: İyi bir zeytinyağı şifadır. O yüzden hayatımızda zeytinyağını mutlaka,
0: kesinlikle,
1: bolca sokalım.
0: Şimdi ben bu aşamada ellerimi kullanıyorum. Burada da yine öyle, hı-hı, yapacağım. Çünkü hakikaten bulgur, zeytinyağı ve salça böyle iyice özdeşleşmesi gerekiyor güzel bir kısır için.
1: Evet, o yüzden de elimiz giriyor efendim.
0: Elimiz
1: içine
0: giriyor.
1: Evet, giriyor. Şimdi bu tabii ki hani sunumluk, sadece Tuğçe'nin yemesi için yapılmış bir kısır. O yüzden malzemeleri artırabiliriz. Şu anda az görünmüş olabilir seyircilerimizin.
0: Yok, şimdi içine
1: gözüne
0: malzemeler girince de fazlaşacak ama dediğim gibi hani bu arttırılabilir. Hı hı. İki
1: ama
0: su bardağı ya
1: sen
0: da iki
1: bir
0: bardağı.
1: Su bardağı bulgura bir yemek kaşığı kadar salça koydun değil mi?
0: Bir su bardağı bulgura, bir su bardağı su, bir yemek kaşığı domates salçası.
1: Biber daha az.
0: Biber, aslında biber de hani dediğim gibi bu biraz da damak zevkiyle alakalı.
1: Hani acı olabilir
0: acı
1: vesaire.
0: Acı olmazsa, evet, biber salçası daha da yoğun konulabilir. Bu tamamen isteğe bağlı.
1: Şimdi sen ellerini mi yıkayacaksın?
0: Ellerini
1: tamam,
0: yıkayım,
1: sen ellerini
0: hazır.
1: Yıka. Evet, bu efendim şu an Semra elini yıkamaya giderken ben de biraz kısırımızın tek farkından bahsedeyim aslında eminim. Şu an ekran başındaki izleyicilerimizin hepsi mutlaka kısır yapmıştır ama Semra demişken içine ceviz koyayım biraz daha böyle. Çemen gibi mi acaba?
0: Yok,
1: hafifçe.
0: Çemen gibi değil. Aslında tadına bakanlar içinde ceviz olduğunu hissetmiyor bile ama bunun için güzel bir tat var diyorlar. Öyle
1: kısır
0: ceviz içinde gizleniyor.
1: Şey,
0: evet,
1: ağzıma.
0: Ama çok güzel bir lezzet veriyor.
1: O ceviz efendim. Evet. Şimdi.
0: Şimdi üzeri için önce taze soğanımızı, sonra da maydanozumuzu doğrayacağız.
1: Yine o yeşillik, dereotu da olur, ne istersen. Ben marul da koyuyorum. Minicik minicik minicik marulları kesiyorum.
0: Havuçta
1: ve koyuyorum.
0: Havuçta rendeleyenler var.
1: Evet. O da zevk, damak zevki.
0: Evet.
1: Ama taze soğan bence de olmazsa
0: olmazı.
1: Ben patates salatasını da çok severim.
0: değil mi?
1: Şu an yine böyle yutkunmaya başladım. patatesleri haşlıyorum. Hakikaten bol zeytinyağı koyuyorum.
0: Bol zeytinyağı. Biraz daha o zeytinyağının içine hardal eklerseniz muhteşem
1: oluyor. Güzel
0: oluyor
1: değil mi? Evet. Hardallı da geçen gün ablam yaptı. Oo. İkizlerin, ya ablamın çocuklarının doğum gününde. Geçenlerde dediğim de bu arada Ağustos ayında bayağı geçti zamanımız üzerinden. Geçiyor. Evet. Patates salatasında da mutlaka taze soğanı koyarım ben. Bir lezzet verir.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Belki İrem bize arada patates salatası yapar. Patatesleri haşa kafa salmıyor bana.

0: Evet, maydanozlarımızı da ekliyoruz. İsterseniz marul da ekleyebilirsiniz, küçük küçük doğrayıp. Ve benim formülümü de yapabilirsiniz. Bulgura sıcak suyunu koymadan önce o baharatlarını ekleyip sonra sıcak suyu koyup iyice baharatlarla bulgurun özdeşleşmesini de sağlayabilirsiniz diye.
1: Mutlaka deneyeceğim.
0: Dene, gerçekten dene. Hissedeceksin bence aradaki farkı. Kesinlikle. Gibi düşünüyorum.
1: Ama sıcak suyla demek ki aromaları daha yoğun ortaya çıkıyor.
0: Çıkıyor. Karışıyor. Ve birbirine geçiyor birbirine aslında. Geçiyor. Beraber şişiyorlar ya.
1: Evet.
0: Evet. Maydanozumuz da hemen hemen hazır. Onu da ilave edelim. Şöyle kaşığımız var değil mi? Şöyle bir karıştırayım mı acaba? Hı-hı.
1: Şimdi hatta cevizini de ekleyebiliriz.
0: Evet. Ay güzel olacak. Cevizi de ilave ettik. Şimdi son aşaması. Sos. Aa, bayağı tariflerimiz.
1: Limonumuz.
0: Sıktım ben limonu.
1: Sıktım
0: içinde.
1: Ya, aha, hazırladım.
0: Siz yaparken efendim yapalım. Yardımcı olmak adına karıştıralım.
1: Şunun içine alalım, nar ekşisiyle karıştıralım.
0: Hı hı. Ay çok güzel göründü. Evet. Nar ekşisini de koy. Ha bir de bu arada tabii ki yine biliyorsunuzdur ama ben hep şeye göre anlatıyorum aslında Semra. Genç izleyicilerimiz, mutfağa yeni başlayan izleyicilerimiz için bu da sosu dedik nar ekşisiyle limonu karıştırıyoruz ama hani dökmeden önce baharatlarla birlikte böyle bir kasede hepsini karıştırıp şöyle bir...
1: Aynen öyle. Ben normalde salataya da yaptığımda işte nar ekşisi, zeytinyağı, limon ve baharatları karıştırıp salatanın üzerine gezdirip karıştırıp böyle servis tabağına alırım. Hani kısırda da aynı şekilde nar ekşisi, limon, baharatlar birlikte karıştırıyoruz. Üzerine son dokunuş gezdirip karıştırıp servis tabağına
0: alıyorsun. Servis tabağına alıyorsun. Evet. Bu şimdi yine, neler kullanacaksın baharat?
1: Ben nane, pul biber, biraz da tuz ekleyeceğim. Hı hı. Burada dediğiniz gibi kimyon eklenebilir, işte isot kullanılabilir.
0: Ha, isot da güzel. Gerçek şöyle Urfa'dan bir isot
1: acı
0: gelirse.
1: Acı sevenler için kullanılabilir.
0: Ben mesela.
1: Ben de severim.
0: O yüzden pul biberini biraz yoğun koyabiliriz.
1: Tamam.
0: Mesela.
1: Gayet biraz güzel oldu. Nanesini koyduk.
0: Hı hı.
1: Pulberi
0: ben sana hemen
1: koyalım.
0: Küçük bir kaşık getiriyorum. Şöyle.
1: Tuzunu ilave edelim.
0: Hı
1: hı. Sosumuzu hazırlayalım. Sos çok önemli. Hani böyle sosunu az yapayım diye düşünmeyin. Sos gerçekten lezzetini
0: hatta
1: veren...
0: Hatta bence zeytinyağını biraz daha koyalım.
1: Zeytinyağı içine,
0: ha, içine koyduk zaten doğru.
1: İlk
0: doğru.
1: Aşamada zeytinyağı ve salçalarla bulguru karıştırdık.
0: Onu unuttum tamamen. Sen sosu hazırlarken ben şöyle fırına bakmak istiyorum efendim. Böyle nasıl poğaçalarımız gözüküyor? Kabarmış, kızarmış ama birazcık daha zamanı var. Birazdan o da hazır olacak. Bu arada muhallebimize bir bakalım. Hala akışkan. Isıtmama gerek yok,
1: yok bence.
0: Bence
1: muhallebiler soğumuş, üzerine paylaştırabiliriz.
0: Şöyle bir taraftan.
1: Sen şimdi kısırın sosunu ekliyorum.
0: Oradan sonra muhallebiye geçelim. Evet. Sosumuzu ekledik. Yine güzelce karıştıracaksın.
1: Karıştırıyoruz. Sosu iyicene her tarafına dağıtıyoruz.
0: Hatta bence onu servis bile edebiliriz tabağımıza.
1: Evet,
0: servis tabağımızda. Burada. Çok güzel görünüyor. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Hep şey diyorum aslında kokuyor. O yüzden zorlanıyorum.
1: Ama gene canınız çekiyor değil mi?
0: Çekti, evet.
1: Benim mesela salata büfesinde asla hayır diyemeyeceğim şey kısırdır.
0: Ben de hep alırım. Çünkü ekmek yeme ihtiyacımı da kısırla çözüyorum.
1: Kesinlikle ben yardım edeyim.
0: Ben şöyle tuttum. Çok güzel kokuyor. İşte biber salçası da işin içine girince ayrı bir lezzet oluyor.
1: Ve sihirli değneğimiz cevizimiz var içinde.
0: Evet. Zaten biraz farkı cevizi.
1: Evet o çıtır kısırın. Çıtır çok güzel bir lezzet. Tavsiye ederim. Mutlaka herkes kısır denemiştir ama içine ceviz girince çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum ceviz eklenmesini.
0: Semra'dan size bir tavsiye. Kısırımız hazır. Poğaçamız fırında pişiyor. Birazdan o da hazır olacak. Şimdi gel istersen böyle muhallebilerimizin sosunu dökelim. Evet, şunu da alayım yanından. İşte bunu yakalamak istiyoruz. İçeriye sızsın istemiyoruz.
1: Evet.
0: Üstünde kalsın.
1: Olmadan dökersek ikisi birbirine karışır. Şu görüntü olmaz.
0: Olmaz, evet.

0: Ne güzel mandalina kokusu geldi
1: mi? Mis gibi geldi. Ve nişastayla yaptık. Bağlayıcı olan zaten bilirsiniz. Çok da güzel göründü. Dilediğiniz gibi de süsleyebilirsiniz. Evet,
0: mandalina dilimleri.
1: Mandalina dilimleri koyabilirsiniz. Sunumda önemli deriz ya hep. Kesinlikle. Şimdi kısırımı da yanına alayım. Birazdan poğaçada pişince efendim o da gelecek bu çay saatinin yanına. Ama poğaçaya geçmeden, son sunum haline geçmeden önce ben hedefleri sormak istiyorum. Profesyonel bir kariyer var, evet. O yolda ilerliyoruz. Evet. Ama bir gün oradan ayrılacağız,
0: elbet. Mutlaka bir son olacak. Benim hayalim böyle ufak bir kafe. Hatta ben kurabiyeci dükkanı diyorum hep böyle tezgahın arkasında olayım.
1: Var, öyle mi? Bir hazırlayayım muffinlerim olsun, evet. Değil mi?
0: Yani herkes beni dükkana girdiğinde görsün. Ben orada önlüğümle sürekli kurabiyeler, kekler pişireyim. O mutfağa yayılan bir koku olsun, vanilya kokusu sürekli. Orada ikram edeyim. Hani öyle bir hayalim var. Bilmiyorum gerçek olur umarım.
1: Bence olur. Ben hep şöyle inanıyorum. Böyle yukarıya elimizi açıp bir şeyi gerçekten çok istersek ve dilersek ve bununla ilgili de çaba sarf edersek ben önümüze geleceğine inanıyorum.
0: Çok istiyorum, inşallah olur. Hatta oğlum da böyle bazen hayalime ortak oluyor.
1: Ne diyor?
0: İşte şey diyor, anne ben de okuldan gelince dillerin yanında sana yardım ederim. Mi? Olur tamam diyorum, yardım edersin. Biz evde birlikte bir şeyler yapıyoruz, çok keyif alıyor.
1: Hamurla uğraşmayı eminim her çocuk gibi seviyordur.
0: Seviyor, yemeği sevmese bile işte o kurabiye yuvarlamayı, işte puding gibi böyle işte muhallebi pişirmeyi falan seviyor.
1: Ne öyle güzel. Bir,
0: o da mutlu oluyor bu hayali ortak.
1: Eş ne diyor peki?
0: O da istiyor, o da destekliyor. Biz üçümüzü mutfağı seviyoruz, mutfakta mutluyuz.
1: Ve bunu belki profesyonel bir alana dökebiliriz.
0: Çok istiyorum. Bakalım.
1: Olur, olur.
0: Dediğiniz gibi ben istiyorum, olacağını da düşünüyorum ama biraz daha zamanı var.
1: Zaman var. Ben de mesela kendim için öyle söylüyorum. Şimdi çok şanslıyım. Böyle bir kanalda, böyle güzel bir mutfakta sizlerle beraber her gün ekranın karşısında oluyor. Ekranın karşısında olmuyorum da önünde oluyorum. Pardon, kafam karıştı bir an. Ve hani işimle de çok paralel. Ben de böyle sağlıklı, size az önce söylediğim gibi sana. Poğaçalar, işte kekler, muffinler, kurabiyeler, hatta kahvaltı, işte smoothie bowl'lar yapabileceğim.
0: Kahveler.
1: Arkada böyle işte güzel kahve kokusuyla birlikte 5-6 masalı.
0: Evet,
1: çok
0: evet,
1: da değil yani.
0: Ufak bir, benim de hayalim öyle. Ufak ama samimi bir
1: ortam.
0: Mekan. Evet.
1: Evet, yani bilsinler, desinler ki ya Tuğçe'ye gidelim. Hani Tuğçe biz orada bir şeyle bana gelsinler istiyorum benim yaptıklarıma. Şimdi bak söyledik, 70-80 milyona duyurduk bu dileğimizi.
0: Dinlendirdik, umarız gerçek olur.
1: İnşallah gerçek olur. Evet efendim, şöyle bir özetleyecek olursak bugün neler yaptığımızı. İlk olarak poğaçamızı yapmıştık. Hakikaten çalışan anne poğaçası dedi Semra adına. Kendisi de profesyonel hayatta olduğu için, çalıştığı için. Bütün her şeyi, malzeme, havuçlu, maydanozlu ve peynirli bir poğaçaydı. Ama hamurunda o yüzden pratik zaten. Tek işlemle halledebiliyoruz.
0: Her şey içinde.
1: Her şey içinde. İkinci olarak yaptığımız zaten şu an önümde de gördüğünüz mandalinalı muhallebi. Normal muhallebi zaten herkes bilir. Sadece sen kırmızı koyduğum yumurta sarısı koydun. Kıvam aldırıyor çünkü. Sonra da nişastayla birlikte mandalina suyuyla güzel bir sos yaptık. Bu görüntüyü elde ettik ve son yaptığımız beş çayının son yiyeceği, yemeği diyeyim, kısırımız.
0: Kısırımız cevizli. İçine böyle cevizle bir sihirli dokunuş yaptık. Tadına bakınca böyle içinde ceviz olduğunu çok anlayamıyorlar ama burada güzel bir
1: şey
0: lezzet var.
1: Bir şey var.
0: Farklı bir şey var deniyor. Tavsiye ediyorum. Mutlaka denesinler.
1: Denesin. Bence deneyin. Çalışan annelerimizin hepsi deneyecekler. Evet. Çalışan ama bugün belki evde olanlar
0: bugün
1: diyelim
0: evde
1: bu saatte.
0: Ya da işten çıkınca eve gelip denemek isteyenler.
1: Fırında poğaçamız da pişiyor. Onun da böyle güzel mahlepli böyle kokusu zaten yavaş yavaş geliyor. Birazdan bu yaptığımız güzel lezzetlerin son haliyle karşınızda olacağız.
2: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
3: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
4: Arızalar var gibi geliyor bana.
5: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
6: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
3: Haklısın.
2: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
3: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
2: Karışamazsın benim hayatıma.
3: Karışırım.
2: Karışamazsın.
7: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt

0: İçi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Murat Bey kaşkaval peyniri 299 lira, Beşler dana kangal sucuk 329 lira.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
11: Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
13: Ben.
14: Botanik, abaküs,
13: kasa,
14: marul,
13: kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara!
11: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
17: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
18: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeyse

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: En büyük arzum senin mesul olmandır.
4: Nurten evlenince aile eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
5: Göz görmeyince gönül katlanırmış.
6: Buralardan da gidiyorum.
7: Anlamadım. Nereye?
6: Bilmiyorum şimdilik.
5: Olamayacağım. Evlenemeyeceğim. Ne seninle ne de bir başkasıyla.
8: Yüreğimde yâre var. Bugün 18'de TV4'te.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Zaman kaybetmek yok.
12: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
9: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
13: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Sadece duruladım.
19: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece Duru'la.
22: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
23: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay! Baloncuk mu, Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Obseso'nun yeni yıldızı.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Evet efendim, şahane lezzetlerle Semra'nın yaptığı, çok teşekkür ediyorum. Gayet de güzel gözüküyor.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir mutfak.
0: Mutlu oldum onu soracağım.
1: Kesinlikle siz o kadar güzel böyle tatlı ağırladınız ki beni kendi evim mutfağında gibi çok rahat bir şekilde hazırladım hepsini.
0: Benim için ne büyük mutluluk biliyor musun? Yani siz sonuçta benim misafirim oluyorsunuz ve misafiri memnuniyetle ağırlamak, memnuniyetle uğurlamak benim için çok önemli. Yine gel, beraber gelirim. Bu sefer şekersiz tariflerden yapalım.
1: Anlaştık, tamam.
0: Sağlıklı diye nitelendirdiğimiz. Evet. Efendim şöyle bir özetleyecek olursam, ilk tarifimiz poğaçaydı, sebzeli poğaça. İçinde neler yoktu ki? Havuç, maydanoz, peynir ve mahlep, o gevrekliği veren. Ve mandalinalı, mandalina soslu muhallebi yaptık ve son olarak da kısır yaptık. Hatta kısırı şöyle bir limonlarla süsleyelim diyorum ben. Koyalım etrafına. Sunum da önemlidir ya.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Şöyle kenarlarına koyalım limonları. Çünkü içinde zaten bolca limon var. Limonu görsel olarak da kullanabiliriz.
1: Renk versin.
0: Gayet güzel oldu.
1: Evet.
0: Yine görüşeceğiz inşallah.
1: İnşallah.
0: Yine bu mutfakta beraber
1: tamam,
0: yemek yapacağız. Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim bizden bugünlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Çalışan anne yemeklerimizden, tariflerimizden deneyin evinizde. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Merhabalar, hoş geldiniz. Afife Sarıkaya ben. Beykozpaşa Bahçe'de bulunan 300 metrekarelik bir evimiz mevcut. Burası çok eski bir binaydı, 25 yıllık bir binaydı. Ben de ne yapabilirim diye düşünüyordum. Burası boşta kalan bir yerdi. Ben de burayı kendi zevkime göre eklektik tarzında bir şeyler yapıp, tasarlayıp ortaya güzel bir şeyler çıkarmayı planlıyordum.

Burası evimizin bir salonu. Normalde burası balkondu. Ben burası çok büyük, geniş bir balkon olduğu için çok fazla büyük olmasına gerek olmadığını düşündüm. O yüzden balkonun yarısını evin salon kısmına katmaya karar verdim. Bu kısmı da yemek salonu olarak değerlendirmeyi planladım. Camları da burası çok fazla güneş alan bir yer değildi. Bayağı bildiğiniz çok zifiri karanlık gibi bir yerdi. O yüzden karolaj cam yapmaya karar verdim. Geniş açılardan daha güzel ışık alabilmek adına geniş camlar, bu karolaj camları kullandım. Yemek masasına da bilmiyorum fark ettiyseniz yaprak deseninde bir masa tasarlamak istedim. Bir gün şey yaparken hep normal kare, dikdörtgen masalar görüyoruz ya. Ben dedim hep her yerde aynı masalar. Biraz daha farklı olsun diye düşündüm. Yaprağı alıp elime baktım. Dedim niye böyle bir masa olmasın ki dedim. Sonra bir ustayla tanıştım. Ustayla tanışınca ustaya dedim ki bana bu yaprak formunda bir masa yapabilir misiniz dedim. O da tabii neden olmasın dedi. Sonra ben onun daha kolay şeyini, ölçülerini, şeylerini, desenini çıkarması için bir obje satın aldım. O objeyi ona teslim edip bana bu masanın aynısını birebir yaprak deseninde masayı bana çıkardı. Ve çok da severek kullanıyorum bu masamı. Sonrasında ona farklılık olsun diye düşünerekten bu melek sandalye, melek kanatları olsun dedim. Evime gelen misafirlerim yani iki tane hoşuma gidiyor. Yani başlarda böyle bir farklı tarzda sandalyelerin olması hoşuma gidiyor. Bunları bu şekilde değerlendirdim. Sandalyelerde ağaç masaları, sandalyeleri aslında seviyorum. Fakat form olarak biraz daha farklı olabilir diye düşündüm. Hem yaprak masama uysun, hem böyle biraz daha çiçek motivi varmış hissi olsun diyerekten sandalyelerimi bu şekilde değerlendirmek istedim. Birbiriyle bütün olması adına. Buraya da tabii biraz eskilerden kalma, biraz antika diyebiliriz. Bu şamdanları kullanmak istedim. Onun yanı sıra da bu şöyle bir dolabım var. Buraya istediğimiz kadar malzeme sığdırabiliyorum, eşyalarımı koyabiliyorum. Açılıp kapanıyor. İçi de bayağı bir malzeme alabiliyor. O yüzden bunları bu şekilde hani rahatlıkla kullanabilmek açısından o yüzden bunları da bu şekilde kullanmak istedim. Yemek bölümü bu şekilde. İsterseniz salonun diğer tarafına da görmek isterseniz oraya doğru geçebiliriz.

Evin hikayesi aslında şöyle başladı. Normalde burası 25 yıllık bir bina. Burası boşta kalan bir yerdi. Normalde burası kayınvalidemlere ait olan bir binaydı. Ama yıllardır hep böyle bir hafta 10 gün kullanılan bir bina olarak boşta kalan bir yerdi. Sonra ben de çekim işleriyle uğraşıyorum. Çekim mekanları sunmaya çalışıyorum. Bu kendi evimi, arkadaşlarımın evlerini, çekime uygun olan yerleri çekim mekanı olarak sunmaya uzun süredir bu işle uğraşıyorum. Sonrasında tabii bu ekip kalabalık olduğu için o yüzden burayı ben de ne yapabilirim diye düşünürken bu boşta kalan bir yeri değerlendirmek istedim. Sonra burası iki ayrı kattı. Çatı katıyla bir alt katı ayrı bir şekildeydi. Ben de ne yapabilirim diye düşünürken alt katla çatı katını birleştirdim. Normalde bu çatı olan kısımda 3 tane ayrı oda vardı. Salon, yatak odası, mutfak. Bu şekilde 3 oda vardı. Sonra ben de şey düşündüm, burayı komple yıkalım, sadece tek bir salondan ibaret olsun diye düşündüm. Yatak odalarında aşağıda 5 tane odamız var, yatak odalarında aşağıya yapalım diye düşündüm. İşte çocuk odası, oyuncak odası, giyinme odası, yatak odası derken hiç burada oda bırakmadım. Tek bir plan halinde bir mutfak, bir lavabo kısmı ve bir salondan mevcut olsun istedim. Sonra hatta ustalarla konuşurken bu duvarı yıkamayız dedi. O yüzden ben de dedim yok sen bu duvarı kesinlikle yıkmalısın. Yani hani güçlendirmek adına ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Ama burada hiçbir şekilde hani arada bir duvar olmasın ki hani dümdüz akıp gidebilsin diye düşündüm. O da sağ olsun demirlerle güçlendirerek şey yaptık. Hem biraz yükselttik hem de güçlendirerek komple odaları yıkmış olduk. Sonrasında tabii bu aralarda şeyler var, demirler var. Onlar da tabii biraz güzel görünmüyorlardı. Ne yapabilirim diye düşünürken sonra bu mertekleri buldum. Bu merteklerle onları kapatmak istedim. Hem daha böyle bir ağaç görünümü versin istedim. Daha sıcak bir ortam sağladığını düşünüyorum. Sonrasında bir de tabii bu kısım da çok karanlıktı, zifiri karanlıktı. Ne kadar duvardan camınız olursa olsun şu tepeden aldığımız ışığı hiçbir şekilde alamıyoruz. Sonradan çatı camları açmayı planladım. 3 tane onları yaptım. Onlar inanılmaz. Tabii tepeden düştüğü için içeriye çok güzel. Güneş çıktığında hem doğalgaz mesela çok fazla ihtiyaç duymadan güneş çıktığı vakit çok güzel evin içerisi sıcacık oluyor. Çünkü tepeden güneş düşünce hem daha güzel yani gün ışığı evin içerisinde oluyor hem daha sıcak oluyor. Bu çatı camlarını da bu şekilde yaptım. Sonra yine aynı şekilde oranın devamını sağlamak adına buraya da biraz daha küçük karolaj cam olarak planladım. Sonrasında şey olarak düşündüğümde mesela şömineyi ne yapabilirim diye düşündüm. Sonrasında mutfağın yanında şömine çok güzel olabilir diye düşündüğünce şömineyi de tam mutfağın karşı kısmına aldım.

Tabii buraya koltukları mesela alırken, yani daha önce başka bir koltuklarım vardı. Tabii çok renkli olmasın diye düşündüm. Aslında rengi de seviyorum, rengi sevmiyor değilim. Sonra açık renk koltukların daha uygun olabileceğini düşündüm. Ondan sonra bu şekilde açık tonlarda koltuklar aldım. Tabii koltuklarıma biraz kedi tırmıkları var. Mevcut tabii kedimiz, iki tane kedim var. Onlar haliyle tabii biraz koltuklara çok baya bir zarar veriyorlar. Ortaya da böyle marküteri tarzında bir sehpa kullanmak istedim. Marküteriyi de çok seviyorum. Aslında antikayı da seviyorum, moderni de seviyorum. Aslında tam bir net şeyim yok aslında. Yani her şeyde dönem dönem zevklerimiz değişebiliyor. Bazen çok renkli şeyleri sevebiliyorum. Bazen renkliden sıkılıp beyaz, daha natür renkleri sevebiliyorum. O yüzden ben mesela ana eşyaların açık tonlarda olup istediğimde, mesela renk ihtiyacı hissettiğinde, yani renkli şeyleri istediğim zaman onu renkli minderler, mumlar, şamdanlar, bunlarla daha kolay bir şekilde aslında ortamı bir anda renklendirebiliyorum. Ama ana eşyalar çok renkli olduğunuzda uzun bir süreden sonra aslında sıkılabiliyoruz. Bu şekilde bu tonları kullandım. Ama tabii ileride renklenmeyeceğim anlamına da gelmiyor. TV ünitesini de hani hep böyle sıradan, yani hep böyle eski tarz vitrinler çok sevdiğim bir şey değil. O yüzden bu TV hep böyle aynı şeyleri görmekten de çok sıkılıyorum. İnsanlara bakınca insanlar aslında çok farklı şeyleri çok beğeniyorlar ama kendilerine geldiği vakit farklı şeylere cesaret edemiyorlar. Ben de aslında bu konuda cesaretliyim. Neden farklı şeyler olmasın diye düşündüğüm zaman, ben mesela TV ünitesine normal sıradan bir TV ünitesi olmaktansa sosyal medyada araştırırken çok farklı bir Amerika'da bir müzede bulunan bir dolap vardı. Onun fotoğrafını çok hoşuma gitti. Sonra yine bunu da bir ustadan yardım alaraktan, ustaya bunu yapabilir miyiz dedim. O da sağ olsun birebir aynısını yaptı. İki tane aynı şekilde kullanıp ortaya televizyonu koydum. Normal şartlarda televizyon kutu içerisindeydi. Tabii o televizyonumuz oğlum kırdığı için, biraz daha büyüğünü aldığım için o kutucuğun içine koyamadım. O yüzden tabii biraz eksik oldu ama TV ünitesinde bu şekilde kullanmak istedim. Farklı bir şeyleri bir araya getirmeye çalışıyorum. Tabii ki gözümüzü yormadan. Şöyle bir şey de oluyor. Mesela ben oranj rengini çok seviyorum. Kırmızıyı çok seviyorum. Beyaz rengini çok seviyorum. Bu kırmızıyı çok seviyorum dedim diye mesela her şeyi kırmızı yapınca o kadar sevdiğim kırmızı bir anda çok kötü olabilir. O yüzden ne yapıyorum? Fazla abartmadan, o sevdiğimiz tonları çok abartmadan sadece birkaç tane objeyi kullanarak, mesela kırmızıyı seviyorum. Birkaç tane parça halinde kırmızıyı görmek beni mesela mutlu ediyor. Kırmızıyı seviyorum diye her yerde kırmızı, o beni çok mesela rahatsız ediyor. O yüzden kendime özgü olması, herkesin kendine göre, zevkine göre her şeyi bir arada bulundurması bence daha güzel diye düşünüyorum. Şömineyi de mesela çok seviyorum. Kesinlikle sıcaklık veriyor. Eve daha böyle sıcak bir ortam sağlıyor. O yüzden mutfağa yakın olabilir diye düşündüm. Tam karşı tarafında gördüğünüz gibi mutfağın tam karşısına yaptırdık şömineyi. Kışın mesela bizim en çok kullandığımız şeylerden bir tanesi şömine oluyor. Hem daha güzel bir sıcaklık veriyor buraya. Bir de mesela şunu söylemek istiyorum. Normalde insanların evinde yaşadığı evin ben güzel olması taraftarıyım. Yani ben insanlar mutlu olmak için mekan gezerken, ben mesela mevcutta bulunduğumuz evin güzel olması taraftarıyım. Ben mesela evim için, yani bütün paramı ev için harcayabilirim. Çünkü ben bu evde yaşıyorum, bu evde nefes alıyorum, bu evde konaklıyorum, bu evde, yani her şey, yani hayatımızın birçok kısmı aslında evimizde vakit geçiriyoruz. O yüzden ben eve yatırım yapmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum. İnsan çünkü evinde mutlu olmalı ki dışarıya çok fazla ihtiyaç duymamalı. Ben mesela o yüzden evimi kendi zevkim, içinde nasıl mutlu olacağımı düşündüğüm tarzda bir şey
oluşturmaya çalışıyorum. Ben mesela hani mesela arkadaşlarıma bakıyorum. Evde durmak istemiyorlar. Hep dışarıda dolaşmak istiyorlar. Bir yerlere, güzel mekanlara gitmek istiyorlar. Ben de diyorum ki demek ki acaba evinde mutlu değil misin diyorum. Neden bu kadar hani hep dışarıda durmak istiyorsun? Neden hiç evinde vakit geçirmek istemiyorsun? Ya evde çok sıkılıyorum, bunalıyorum diyorlar. Ben de onlara şunu öneriyorum. Yani bunaldığın kısmı bir düşün. Demek ki bu ev senin hani ruhuna hitap etmediği için sen bu evde bunalıyorsun. Ama ruhuna hitap eden tarzda bir konseptin olur, kendini iyi hissedeceğin tarzda bir evini tasarlarsan kesinlikle evinde daha güzel vakit geçirir ve daha çok mutlu olabileceğini ben öyle düşünüyorum. O yüzden ben ev konusunda dediğim gibi hiçbir şekilde üşenmem. Hiçbir şekilde araştırırım, uğraşırım, emek veririm. Çünkü emek vermeden maalesef hiçbir şey olmaz. Çünkü burası çok eski bir yer olduğu halde ben sadece 4 duvar kaldım mesela. Onun dışında tesisatlarından boru tesisatlarına kadar komple her şeyi değiştirdim ve bunu zevkle yaptım. Keyif alarak yaptım. Bu arada tabii bunları yaparken 2 tane küçük bebeğim vardı. Onlara rağmen yani tabii çok hani tam istediğim gibi aslında belki olmamış olabilir ama yani 2 tane küçük bir bebeğim olmasına rağmen bu kadar yapabildim ama bunu yaparken bile keyifle yaptım. Bu beni yani evde vakit geçirmeyi o yüzden çok seviyorum. Hatta eşim bana bazen kızıyor. Niye sen bu evden çıkmıyorsun? Neden hep evde olmak istiyorsun? Çünkü evimde mutluyum. Evimden keyif alıyorum. Kahvemi içmek, yani evimde bir köşesinde kahve içmek, manzaraya bakmak. Yani demek ki bu bana mutluluk verdiği için bu şekilde evde kalmak istiyorum. Eğer ben mesela evimde mutlu olmasaydım mutlaka ben de eve girmek istemeyebilirdim. Çünkü evi önemsiyorum. Evin avrosu, evin enerjisi çok önemli bir şey aslında. Bizim yani evde çok vakit geçirdiğimiz için keyif alabileceğimiz tarzında bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden ben de evimde vakit geçirdiğim için yemek yapmayı çok seviyorum. Çocuklarımla beraber evimde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Evde misafir ağırlamayı da çok seviyorum. Hafta sonları mutlaka cuma ve cumartesi mutlaka bir arkadaşlarımız gelir. Onlar kendi evlerine çağırıyor. Yok diyorum, siz buyurun bize gelin diyorum. Evde daha çok vakit geçirmeyi ben seviyorum.

zaman zaman aslında bütün zevklerimiz değişebiliyor. Normalde ben burada açık renk halı da kullanabiliyordum ama burada işte oranj rengini çok seviyorum. Buraya mesela çok patlayan bir halı, onu kullandım. Kahverengiyle oranj tonlarını çok seviyorum. Duvar kağıdı mesela yeşil yaptım. Yeşil böyle bir sıcaklık veriyor. Onu sıcaklık versin diye yeşil duvar kağıdı kullandım. Antikayı da seviyorum, moderne de seviyorum. Dediğim gibi hani bir tarzım, hani retroyu da seviyorum, bohemi de çok seviyorum. Karıştırmayı da seviyorum. Her tarz dönem dönem zevklerimiz değiştiği için dönem dönem değişebiliyor. Burada da mesela antikayı da sevdiğim için burada yatak odasında bu şekilde kullanmak istedim. Hatta şu opaktı galiba sanırsam. Böyle bir taşın insanları rahatlattığını söyleniyor. O yüzden böyle bir tercihim oldu. Tabii bu kadar renkli duvar kağıdı, halı, koltuk hepsi bir arada olduğu için tabii çok fazla bunun üzerinde çok daha fazla bir renk kullanmak açıkçası istemedim. O yüzden bu yatağın üstünü biraz daha sade kullanmak istedim. Duvar kağıdını yeşil kullandığım için perdelerinde, fonlarını da bu şekilde yeşil olarak kullanmak istedim. Üstlerini bu şekilde fırfırlı olsun istedim. O yüzden yani renkler, hani çok sevdiğim renkler bir arada, hani bir boğucu olmadan, hani birbirlerinin geçişleri çok sıkıcı olmadan bu şekilde burayı değerlendirdim. Tabii burada çok fazla avize de kullanabilirdim aslında ama kullanmak çok istemedim. Hani sadece yatağın üstüne bir ışık düşsün, abajurları daha çok seviyorum. Hani tepeden hani avize tarzı değil de böyle kenarlarda abajurlar, lamba derler olması bana göre daha keyifli. Çünkü akşam saati hani çok bu yatak odası zaten ışıl ışıl olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Hafif aydınlatmalar bence çok yeterli olduğunu düşünüyorum. Yan tarafta da çocuklarımızın odası var. Tabii biri mavi yatak, biri pembe, bir kızım, bir oğlum var. Tabii onlar ayrı bir yataklardı. Tabii çocuklar küçük olduğu için, düştükleri için yataklarını birleştirdim. Onların odasında da çok fazla oyun odası gibi yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü ekstradan bir odamız vardı. Çocuklara her zaman diyorum. Hani evde, salonda, her yerde oyuncak sevmiyorum. Çünkü yani burası bir diyorum kreş değil. Burası bir yaşam alanı. Burası bir ev. O yüzden sizin yatak odanıza da değil, sizler için ekstradan bir oyuncak odası planlıyorum dedim. Onlara bir oyuncak odası yaptım. Onların yatak odaları da olabildiğince renkli ama çok fazla eşyayı içinde barındırmadan öyle bir oda tasarladım.

Burası mutfak kısmı. Mutfağı yaparken ben hani acele etmek istemedim. Hani ihtiyacımı düşünerek hangisinde yani hangi noktada neye ihtiyacım var onu planlayarak mesela yapmak istedim. Mutfağı yaptırırken de 3 aşamada yaptırdım. İlk önce bu kısmı yaptırdım. Sonra ada kısmını yaptırdım. Daha sonra da buradaki bu üçüncü yani üçüncü kısımda da bu dolap kısmını yaptırdım. Çünkü neden öyle yaptım? Çünkü mesela neye ihtiyacım var bilemiyorum. Hani düzden hani hemen mutfak olsun gibi değil de her şeyi düşünerekten olsun istedim. Önce burada mesela baharatlık mesela kısmı yemek kısmı yaptı yemek burada o piştiği için mesela baharatlıklarım, zeytinyağlıklarım bütün ihtiyacım olan yemek pişirirken bütün neye ihtiyacım varsa hepsini bu alana doğru yaptırdım. Ve mesela şu karşı taraftaki dolabı da mesela orada ben mesela ortada kahve makineleri yani bütün makinelerin tezgahın üstünde oluşu beni çok mesela yoruyor, sevmiyorum. Onları mesela dolabın içinde olsun seviyorum. Bütün kahve makinelerim, çay makinelerim yani kahveyle alakalı fincanından tutun malzemesine kadar.

kadar her şeyi bir araya toparladın. Tepsisine kadar hepsi mesela dolabın içindedir. Mesela kahve ile ilgili bir şey yaptığın zaman tepsi, kupa, her ne ihtiyacı varsa hepsi tek kalemde dolabın içinde. Yani biri sağda biri solda gibi değil mesela. Hepsini tek bir noktaya topladım. Sonra bu ada kısmını da şey olsun, hem şöminenin karşısında evi kısmını da bu tarafa, tam şöminenin kısmını belki dedim bulaşıklar şey yaparken sıkılmamak adına arkam dönük olsun istemedim. Karşılıklı bir şekilde yaptım. Bu adada da tabii ki şey, yine içinde çok rahatlıkla malzemelerimi koymak için geniş geniş dolap içini tercih ettim. Sonrasında buzdolabını tabii çok fazla büyük olamadı belki ama yine de şu an için burada bana yeterli bir kısımda. Sonra şu kısmı da şey olarak düşündüm. Küçük bir pencere, oradan belki bir ışık alabilirim diye düşündüm. Onu da o şekilde değerlendirdim. Sonrasında arka planda da duvarımın, tabii burası beyazdı, beyaz bir duvardı. Dedim ki hem bu konsebe işte mertek görünümlü bir tavanlar, çatı camları, bunlarla beraber uyumlu ne olabilir diye düşündüm. Zaten şömineyi genel olarak taş tercih ettiğimiz için bu arka, mutfağın arka kısmını da mesela hiç üst dolap yaptırmadım. Hani çok üst dolap açıkçası çok da zaten çatı bu şekilde olduğu için üst dolap da çok fazla mümkün değildi. Aslında olabilirdi ama ben çok ihtiyaç duymadım. Çünkü yeterince geniş dolaplarım olduğu için çok fazla ihtiyaç duymadım. Bu arka planı üst dolap yaptırmadığım için buraya da taş yaptırmaya karar verdim. Hem daha böyle sıcak bir ortam olur diye düşündüm. Tabii burası biraz ışık seviyorum, mum çok seviyorum. Mum benim olmazsa olmazım mesela. Mum benim beni çok mutlu ediyor. O yüzden buraya da mesela şey kullandım, bu şekilde mutfağın aydınlatmalar kullandım. Tabii şu an gündüz olduğu için çok belki net ışık olmayabilir ama akşam saati çok keyifli oluyor. Mumlarla beraber bu ışıklar çok güzel duruyor. Adada da ışık çok seviyorum. Hem dolapların içine akşam saati açtığımız vakit çok daha güzel görünüyor. Bir de mutfağımda bir tane halımı belki görürsünüz, deri bir halım var. Onu da hem mutfakta çok rahat kullanıyorum. Şeklinden ibaret hem mutfağa ben çok daha yakıştığını düşünüyorum. Mutfakta da yemek yaparken mesela bu fırının yemek alanıyla evye kısmının birbirine yakın olması bana çok zaman kazandırıyor. Onu da planladım mesela. Tabii bunu bir anda planlayamıyorsunuz. Bunu yaşadıkça, kullandıkça ihtiyaç hissettiğinizi daha sonra anlıyorsunuz. O yüzden ben bir şey yaptırırken çok fazla acele etmeden, düşünerek yaptırmanın daha mantıklı olduğunu mesela düşünüyorum. Ben mesela evlendiğimde çok fazla mesela eşyam yoktu. Yani bir koltuğum vardı, bir yatağım vardı. Onun dışında ben dedim ki eşime acele etmeyeceğim. Çünkü zaten düğün telaşıyla koştur koştur hani alışveriş yapmaktansa içinde evlendikten sonra içinde yaşarken ihtiyacımı düşünerekten alışveriş yapmanın daha doğru olduğunu mesela düşündüm. Zaman içerisinde her şeyi oluşturup bu şekilde ortaya getirdim.

0: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.

0: kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
6: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
15: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
16: Arızalar var gibi geliyor bana.
17: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
18: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
15: Haklısın.
14: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
15: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
14: Karışamazsın benim hayatıma.
15: Karışırım.
14: Karışamazsın.
3: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
19: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
15: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
19: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
11: Yüzden fazlasından.
13: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
21: Baloncuk mu Lipton mu?
22: Çok lezzetli.
20: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
24: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Tiryaki Siyah Çay 309 lira. Kapi Palpi Portakal Aromalı içecek 60 lira.
5: Ucuz, hep ucuz.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
22: Gerçekten onlara gülerdim.
25: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
26: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
27: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
28: Atlarla çalışıyorum.
29: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
30: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
27: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas

0: Hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece Duru'la.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
14: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
15: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
14: Üzüm.
15: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
14: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
15: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
14: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
15: Ceviz de buna çok yakışır bence.
14: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
15: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
13: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
19: Türkiye Sigorta, gücü adında.
20: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
24: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
24: Yüzden fazlasından.
22: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
23: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
26: Beykoz'da bulunan 300 metrekarelik evimiz bu şekildeydi. Umarım sizlere fikir olmuştur. Ben kendim mimar yardımı almadan kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalıştım. Umarım beğendiğinizi umuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim.

Herkese merhaba, Mutlu Kahvaltılar'a hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, inanılmaz keyifli bir tarif hazırlayacağız. Bugün size reçelli İngiliz soslu hazırlayacağız.

Hemen malzemelerimi sayıyorum. Çok kolay. Yumurta, tost ekmeği, jambon, çedar peyniri. Çedar peyniriniz yoksa bunu kaşarla da kullanabilirsiniz. Birazcık tereyağı ve süt. Hemen reçelli İngiliz tostumuza başlayalım. Öncelikle yumurtalarımızı alıyoruz. Orta derinlikte bir kaba kıracağız. Aslında bizim hani evlerde yaptığımız yumurtalı ekmek var ya, bunun farklı bir versiyonu yapacağız. Hemen çırpma kasemizde yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz. Yumurtanın iyice çırpılıyor olması çok önemli. Oda sıcaklığında var olan yumurtalarımızı çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi içerisinde tuzunu ve sütünü ekleyeceğiz. Reçelli İngiliz tostu, İngilizlerin vazgeçemediği bir kahvaltılık ürün. İngiltere'de kahvaltı diğer Avrupa'ya göre daha gelişkin. Yani Avrupa'da böyle kahve, kruvasanla bu kahvaltıyı geçiştirirlerken İngilizler gerçekten büyük büyük tabaklarla bizim serpme kahvaltılarımız var ya, onun gibi kahvaltılar yapıyorlar. Hatta bir sürü breakfast club'lar var. O böyle yani kahvaltı kulüpleri, orada hani çok keyifli ve çok güzel kahvaltılarla karşılaşabilirsiniz. Hatta bir İngiliz atasözü der ki, kahvaltını krallar gibi yap, öğle yemeğini prensler gibi ye, akşam yemeğini daha mütevazı bir şekilde ye. Yani kahvaltı aslında sadece bizde değil, dünyanın birçok yerinde çok önemli bir yere sahip. Birazcık süt ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Yumurtalarımızı hazırladık. Bu arada ocağımın altını yakıyorum. Kısık ateşe getirdim. Birazcık ayçiçek yağımı koydum. Şimdi burası önemli. Tost ekmeğimi aldım. Öncelikle çedar peynirimi yerleştirdim. Dediğim gibi çedar peyniriniz yoksa bunu taze kaşarla ya da sütlen herhangi başka bir peynirle de yapabilirsiniz. Ama orijinal tarifinde bu çedar peyniriyle yapılıyor. Ben de çedar peynirini birazcık seviyorum. O yüzden ben de çedar peyniri kullandım. Jambon, çedar peyniri, tekrar jambon, tekrar çedar peyniri, tekrar jambon ve tekrar çedar peyniri. Gördüğünüz gibi inanılmaz büyük bir tost ortaya çıktı. Şimdi bunu hemen yumurtalarımızla bulayacağız. Çırptığımız yumurtaları şöyle bir kaba alıyoruz. Yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Birazcık tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı çok faydalı ve benim en sevdiğim yağlardan birisi. Tereyağı ekledim. Tereyağımız da erisin birazcık. Bu buna ayrı bir lezzet ve ayrı bir koku verecektir. Tereyağımız eridikten sonra bu hazırlamış olduğumuz sandviç görünümündeki tostu yumurtaya bulayacağız ve iki tarafını da pişireceğiz. Daha sonra da üzerine reçel dökeceğiz. Şimdi reçel aslında bizim kültürümüzde de, reçelli yumurta bizim kültürümüzde de var olan bir şey. Eskiden mesela reçelli kaygana yapılırmış. Bu böyle yumurtayla reçeli birleştirip afiyetle yerlermiş. Bir gün size onu tarif

tarifini de vereceğim. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli, afiyetle evinizde yiyebileceğiniz bir tarif. Tereyağım kızgınlaştı. Hemen ocaktan alayım ki yağım yanmasın. Yumurtayı buluyorum. İki tarafında yumurta çekmesini sağlıyorum. Çevirerek yapıyorum. Yumurtayı iyice çekti. Ocağıma tekrar aldım. Hemen yavaş yavaş pişirme işlemine devam edeceğim. İki tarafını da pişireceğiz. İki tarafını da pişirdikten sonra bu yumurtalı ekmeğimiz gibi görünen reçelli İngiliz sosumuzun üzerine biraz önce de belirttiğim gibi reçelimizi koyuyor olacağız. Hatta şöyle kalan yumurtadan birazcık böyle üzerine de dökebiliriz. Daha güzel ve daha keyifli görünüyor olacak. Evet, yumurtalar kenarından aktı. Of, böyle ya bazı yaptığım şeyler çok güzel görününce çok hoşuma gidiyor. Oldu böyle direkt o an yemek istiyorum. Eminim bu sizde de oluyordur. Çok keyifli görünüyor şu an. Pişirme işlemine devam ediyorum. Şöyle yanmasın diye hafif hafif oynatıyorum. Gördüğünüz gibi çedarlarımız yavaş yavaş eriyor. Şimdi diğer tarafını çevireceğim ve diğer tarafını da pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Bunu çocuklarınıza mutlaka yapmalısınız. Evinizde mutlaka bunu yapmalısınız. Ya da böyle evinize bir misafir geldiği zaman havalı bir tarif olarak yumurtalı ekmeğin farklı bir versiyonu olarak bunu yapabilirsiniz. Farklı ekmek cinsleri de kullanabilirsiniz. Yani bunu sadece tost ekmeğiyle yapmak zorunda değilsiniz. İşte evinizde başka bir ekmek vardır. Başka bir ekmekle de bunu yapabilirsiniz. Ev yapımı işte ekmekler vardır. Ne bileyim kepek ekmeği vardır. Kullanabilirsiniz. Tam buğday ekmeği vardır. Hepsini kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor. Mis gibi kokuyor. Tereyağının kokusu geliyor. Çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş, sakin sakin, keyifli keyifli pişirme işlemimizi sürdürüyoruz. Şimdi bir spatula yardımıyla ve aynı zamanda tutarak ters çevireceğiz. Burası önemli. Evet, yumurtamızın alt tarafı pişmiş. Pişirmeye devam ediyoruz. Çok lezzetli ve çok güzel görünüyor. Ve birazdan tabağımızı alacağız. Üzerine reçelimizi ekleyeceğiz. Reçel, İngiltere'de çok fazla tüketilen aslında kahvaltılık bir besin. Şöyle yapıyorlar. Tereyağının üzerine kızarmış ekmeği, kızarmış ekmeğin üzerine tereyağı sürüyorlar. Ve üzerine de reçeli ekliyorlar hemen. İngiliz sosumuz hazır. Şu an spatula yardımıyla bunu alıyorum tabağıma. Üzerine reçelimi ekliyorum. Ben çilek reçeli koyuyorum şu an ama bunu karadut, böğürtlen ya da farklı bir kırmızı meyveyle de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Kenarlardan akacak şimdi. Bu kenarlardan akıyor olması onun daha da güzelleştirecek. Her yere yayılıyor olacak. Bir süre sonra bu içine de geçiyor olacak. Reçelli İngiliz sosumuz hazır. Dilerseniz ben ortalığımı şöyle bir toparlayayım ve sıradaki tarifime geçeyim.

Şimdiki tarifimiz çingene pilavı. Çingene pilavı ülkemizde Ege bölgesine atfedilen aslında pilav olmayan kahvaltılık bir besin. İzmir'de çok fazla tüketiliyor, çok fazla yapılıyor. Alaçatı'da çok fazla yeniliyor bu. Ege'nin o güzel böyle meyveleriyle, sebzeleriyle, daha doğrusu meyve kullanılmıyor burada, sebzeleriyle çok böyle ağzınızda damağınıza yakışacak bir lezzet. Hemen sözü hiç uzatmadan soğanlarımızı ince ince taze soğanımızı doğrayarak başlayacağız. Taze soğan çok yararlı bir besin. Yani bunu mutlaka tüketmeniz lazım. Besin ve vitamin bakımından çok zengin. Birazdan sivri biber, Charleston biberi, domates ve lorumuzla birlikte çingene salatamızı hazırlayacağız. Çok basit bir tarif. Kahvaltının vazgeçilmezlerinden. Bunu isterseniz akşam böyle sofralarınıza da hafif bir atıştırmalık olarak koyabilirsiniz. Soğanlarımızı ince ince doğruyorum. Hemen biberlerimi aldım. Önce baş kısımlarını kestim.

Ben böyle salatalar yaparken bunların böyle küçücük küçücük, minik minik olmasına dikkat ediyorum. Çünkü ne kadar minik ve ne kadar böyle küçük olursa o kadar lezzetli olacak ve yemesi o kadar keyifli olacak. Çünkü böyle bunların hepsi karışıyor ve ağzınıza aldığınız zaman böyle ağızda bunun dağılmasını istiyoruz. Ağızda dağılırsa çünkü böyle bütün lezzetler birbirine karışacak ve ortaya bir lezzet cümbüşü çıkıyor olacak. Hemen şöyle gördüğünüz gibi uzunlamasına keseceğiz. İnce ince bunu doğrayacağız. Bizim orada ezme salata yapılır böyle zırhla. Zırh dediğim böyle çok büyük bir, nasıl söyleyeyim? Yani büyük bir sapı olan, iki taraftan da sapı olan kesme aletine zırh deniliyor. Satır, bravo, satır. büyük satır aslında. İki tarafı olur böyle, bu şekilde yapılır. Çok eğlenceli ve çok güzel görünür. Böyle film gibi izletir. Biz biliyorsunuz ya inşaatı izleriz, ya kasabı izleriz. Ya da böyle bıçaklı şeyleri izlemeyi severiz. Hemen bunu ince ince doğruyoruz. Bunu söylüyor olmamın sebebi şu. Yani zırhtan geçirir gibi minicik minicik doğuracağız ki bunu. Biraz önce belirttiğim gibi o lezzet cümbüşünde bize istemiş olduğumuz lezzeti veriyor olsun. İsterseniz bunun üzerine en son çingene salatasını yaptıktan sonra çörek otu da atabilirsiniz. Çörek otu da çok faydalı. Ama ben bu tarifte kullanmayacağım çörek otunu. İnce ince doğramaya devam ediyorum. Birazdan maydanozumuzu, domatesimizi ve sivri biberimizi doğrayacağız. Acı sevmiyorsanız sivri biberinizi acı olarak kullanmayın. Ya da direkt Charleston biberi kullanarak da bu işlemlere devam edebilirsiniz. Ama bildiğiniz üzere ben acı seviyorum ve acı benim için vazgeçilmez. Ege bölgesinde özellikle zeytinyağı bakımından çok zengin, çok güzel zeytinyağlar var. Tabii ki de bu salatamızın üzerine zeytinyağı dökerek bu salatamıza ayrı bir lezzet ve tat vereceğiz. Aslında ülkemizin her yerinde o kadar güzel şeyler var ki, o kadar hani güzel bir ülkede yaşıyoruz ki bu bizim için çok önemli. Hemen doğrama işlemlerime devam ediyorum. Bir tane Charleston biber kullandım. Çok fazla biber kullanmayacağım. Çünkü bir tane de sivri biber kullanıyor olacağım. Ve besin bakımından çok zengin olan lor peynirini kullanacağız. Lor peyniri protein bakımından en zengin peynirlerden birisi. Ben burada tuzsuz lor kullanıyorum. Çünkü bu salata hafif bir salata zaten. Daha doğrusu hafif bir pilav. O yüzden tercihe göre siz tuzlu da kullanabilirsiniz. Maydanozlarımızı da aldık. Yine ince ince böyle güzel güzel doğrayacağız. En sonunda da zaten bunların hepsini karıştırma işlemini yapıyor olacağız. Domatesimizi aldık. Domatesimizi ikiye böldük. Baş kısımlarını aldım.

Doğranacak bütün malzemelerimizi doğradık ve içerisine şu an tuzsuz dorumuzu da ekleyeceğiz. Çok sağlıklı ve çok güzel bir salata oldu bu. Hemen birazcık karıştıracağım ve biraz önce de belirttiğim gibi Ege bölgesinin olmazsa olmazı zeytinyağını koyacağız. Zeytinyağı. Hemen zeytinyağımı ekledim. Bol zeytinyağı koydum. Çok severiz zeytinyağını. Birazcık tuz atacağım. Artık tuz atmanın vakti geldi. Tuzumuzu da attık. Eğer lor peyniriniz birazcık tuzluysa tuz atmanıza da gerek yok. Benim lorum tuzsuz. O yüzden birazcık tuzumuzu da attık. Evet, çok güzel ve çok lezzetli oldu. Hemen bunu kabıma aktarayım. Çingene pilavımız hazır. Aynı zamanda reçelli İngiliz tostumuz da hazır. Hemen kısaca bugün neler yaptığımızı anlatayım size. Öncelikle ekmeklerimizi arasına jambonumuzu, cheddarımızı koyup dış tarafını yumurtalı ekmek gibi yapıp tavada bunları kızarttık ve üzerine de reçelimizi koyduk. Diğer taraftan da doğranması gereken domates, sivri biber, Charleston biber gibi malzemeleri doğradık. Maydanozumuzu doğradık, lor peyniriyle karıştırıp içerisine birazcık zeytinyağı koyduk ve çingene pilavımız da hazır oldu. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Eğer yapıp afiyetle yerseniz lütfen bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ olarak aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık Allah ne verdiyse, hocalarım, ustalarım ne diyorsa onu yapmaya çalışıyorum.
1: Sadece çabalıyorsun.
0: Olmuyor mu?
1: Bence olmuyor.
0: Buna sen değil, hocalarımız karar verecek.
1: Hocaların kararına saygım elbette sonsuz Tuğba.
0: Hayır, biz sana karışıyor muyuz? Bu sesi böyle oku, şu sesi şöyle oku diye. Şu köşe yaz köşesi, bu kış köşesi. Ya ben bugün ne yapacağım ya? Çanak çömlek patladı arkadaşlar. Bugün çömlekçiyim ben.
1: Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi Tuğba.
0: Senin evinde yok mu çömlek?
1: Yok Tuğba.
0: Olmamasına şaşırmadım zaten. Ben sana yapar getiririm.
1: Tuğba bu, hiç de kıyamaz bana.
0: Tamam, ben daha fazla oyalanmadan Gülistan hocamın yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi Gülistan hocamın yanına geldim. Kendisi bana bugün neler yaptıracak bilmiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Bizi bu ponçik, çok sevimli atölyenize davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için bu çekimimizi çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, çok eğleneceğiz.
0: Emin misiniz?
2: Başlayalım.
0: Efendim, başlayalım çok uzatmadan, evet.
2: Ben şimdi sizin için yumuşak bir çamur hazırlamıştım. Onu alayım. Daha önce yapmış mıydınız?
0: Hayır, yapmadım.
2: İlk defa yapacaksınız. Tamam. Zor olduğunu söyleyeyim o zaman size.
0: Belli zaten.
2: Şöyle
0: zor
2: yumuşaktır.
0: Zor olduğu belli.
2: Aa, çok güzel. Onu bildiğince yumuşak ve rahat bir çamur. Makinede tekniklerle başlıyoruz o zaman.

0: Önce ben bir merkezleyeyim, ondan sonra vereyim.
1: Merkezlemek derken?
0: Merkezlemek şu. Tam düzgün çıkabilmesi için ortada, tam orta noktada sabit dönmesi gerekiyor. Hmm. O aşaması biraz zor, ustalık gerektiriyor. Siz de usta olmadığınız için. Ben yapacağım.
1: Korktum.
0: Ellerimizi ıslatıyoruz. Bu arada sağ el mi kullanıyorsun?
1: Solağım ben.
0: Aa, o zaman olmadı.
1: Neden elimi mi değiştireceğim?
0: Makineyi tam tersi çevirmem gerekiyor.
2: Gülistan Hoca hislerime tercüman oldunuz. Tuğba'nın usta olmadığını açıkça söylediniz.
0: Şimdi yönünü solaklar için olan tarafı çeviriyorum.
2: Tuğba sen solaksın değil mi?
1: Evet solağım. Neden dalga geçiyorsun?
2: Dalga geçmiyorum. Merak ettim sadece.
1: Yani solaklar ayrıcalıklı bence. Neyse çok konuşmayayım ben.
0: Şimdi ellerimizi ıslatalım.
1: Tamam. En sevdiğim şeyler bunlar böyle. Elimi içine soktuğum işler.
0: Tırnaklar da biraz şey olacak.
1: Olsun.
0: Tırnaklar bu kadar uzun olmamalı.
1: Ama kısa bak.
0: Çok torna için çok kısa değil. Neyse.
1: Öyle mi?
0: Önemli değil. Şöyle tutalım.
1: Çok zevkli.
0: İki tane parmağımızı bir şekilde içeriye bastırıyoruz. Evet. Çok derin değil.
1: Yapabiliyor muyum? Hayır. Ne yapayım şimdi? Ben bunu bırakınca duracak mı?
2: Buradan pek oluyor gibi gözükmüyor Tuğba.
1: Nasıl? Nasıl gidiyor şu anda?
0: Vallahi olmuyor. Yani siz usta olduğunuzu sanıyorsunuz herhalde ama ustalar 15 yıl çalışıyorlar.
1: Ama yapmaya çalışıyorum ben en azından.
0: Çok çalışmak lazım. Yani biraz daha çalışmanız lazım. Şu elleri bir ıslatalım. Eller kurudu.
1: Evet, çok çabuk kuruyor bir de. Aa, çok güzel gidiyor ya şu anda bence.
2: Ben gördüğümü söyleyeyim Tuğba. Bence öyle değil. Başladığın yerdesin. Hatta başladığında çamurun formu daha iyiydi sanki.
1: Şu anda çok başka yere gidiyor olay.
0: Biraz daha sıkalım.
1: Böyle sıkacak mı?
0: Evet.
1: Ya çok güzel.
0: İki parmağımızı sokabiliriz.
1: Bu süngerle ne yapıyorum?
0: Süngerli kenarları temizliyoruz, içini temizliyoruz.
1: Olmadı mı?
2: Tuğba eğlence merakıyla Gülistan Hoca'yı kızdırdı.
0: Ya nasılsınız siz böyle yani?
1: Şu anda çok saçma bir yere doğru gitti bu. Nasıl böyle? Ne yapacağım ben şimdi?
0: Yani güzel bir şey çıkarmayı mı bekliyordunuz tabak çanak gibi?
1: Evet. Hmm. Olmuyor mu şimdi ilk etapta?
0: Usta olunması gerekiyor bu işler böyle. Ustalık gerektiriyor.
1: Ne olacak şimdi bu?
0: Biraz bu etabı zordur seremin tabii. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çok çalışmamız gerekiyor.
1: En azından deniyorum ben şu an bir şey yapmaya
0: çalışıyorum. En azından bu bir kül tablası falan olur.
1: Aa! O kadar kötü mü? Neyse.
0: Çöp falan koyulabilir içine.
1: Çöp mü? Ya ben şey yapmak istemiştim böyle tabak.
0: Vazo mu? Siz böyle mi buluyorsunuz vazoyu?
1: Ama şey oldu böyle tasarım oldu bence. Her şey çok normal değil yani.
0: Dizayn zor.
1: Tasarım oldu bu. Bozuldu. Eyvah. Durdurun dünyayı, gideceğim ben. Bir şeyler yapmam lazım şu an ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gülistan hocam, bilmiyorum ne yapmam lazım.
0: O artık olmaz, çöp oldu.
1: Nasıl? Olmaz
0: çöp
1: mı?
0: Atacağız, aa.
1: Ama yazık ya. Ben yapabilirim şimdi bundan bir şeyler. Şöyle.
0: Valla ondan hiçbir şey çıkmaz.
1: Çıkabilir bence, ben uğraşacağım en azından.
2: Ha gayret, pes etme Tuğba. Hiç umudum yok ama belki çıkar.
0: Bilezik yapabiliriz mesela.
1: Şey simit oldu bu ya. Arkadaşlar, kameraman arkadaşlarım bana gülüyorlar şu anda ama nasıl bir gülmek bu? Arkadan. Kolaysa siz yapın arkadaşlar. Kolaysa siz yapın yani. Hiçbir iş kolay değil. Biliyorsunuz. Ama ben bunu geri dönüştürebilirim bence buraya ya.
3: Geri dönüşüm kovalarını atabiliriz.
1: Hayır, ben devam etmek istiyorum ama. Olmaz mı?
3: Başka bir çamurlu olabilir. O artık olmadı. Gitti.
1: Olmadı mı? Bir dakika şöyle.
3: Olmadı bence, olmadı. Bence bırakalım yani onu.
1: Ya bence yapacağım. Bence yapalım bunu ya. Nasıl?
2: Gerçekten harika.
1: Bence çok iyi oldu. Kocaman bir top yaptım arkadaşlar. Gülistan hocam, herhalde bu böyle olmayacak. Belli oldu. Çünkü ben bayağı şu anda çalışma modundan çıkıp oyun hamuru oynar gibi bir duruma geldim.
3: Tamam, ben hevesini kırmak istemedim başta. Ben kendim çekeceğim teknikleriyle bir tane sana hediye yapacağım.
1: Gerçekten mi?
3: Ama ben de çay istiyorum.
1: Çay getiririm ama ellerim böyle nasıl olsun, getireceğim?
3: Onu da sen düşün.
2: Su var, sabun var Tuğba.
1: Getirdim hocam
3: size. Çok teşekkür ederim.
1: Çayınızı.
3: Çok
1: buyurun.
3: Çok teşekkür ederim. Eller de temizlenmiş.
1: Temizlemeye çalıştım.
2: Şimdi otur ve hocanı çok iyi izle Tuğba.
3: Biraz kuvvet uygulamak gerekiyor, güçlü olmak gerekiyor.

0: güçlüyüm ben. Lütfen biraz da ciddiyet gerekiyor. Tamam hocam, evet. Çok ciddiyim şu anda.
1: Tuğba çok güçlü, çok ciddi ve çok azimli.
0: Evet hocam, anladım. Çok güzel ilerliyor şu an. Çok güzel gidiyor. Güzel yapabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı olabilir.
2: Olabiliyor mu?
0: Gayet güzel gidiyor.
2: Şimdi sıra bende.
0: Evet, şimdi sıra
2: çok
0: bende.
2: Şeyde, sırası bende.
0: Bu programımızda hoca ben oluyorum. Tabii
2: biraz
0: ki öyle bir şey yok.
2: Ağzını keseceğim. Ama onun için tele ihtiyacım var.
0: Ağzını buradaki keseceğim deyince bana zannettim. Evet, ne getireyim?
2: Şuradaki teller var ya sarı.
0: Aa tamam.
2: Onlardan bir tane.
0: Aa.
1: İş tatlıya bağlandı. Hocamız sana hiç kıyar mı Tuğba?
2: Ne istersin? Size ne yapalım?
0: Ne yapsak? Ne yaptırsam?
1: Bir de hocaya sipariş mi vereceksin Tuğba?
0: Evet, yapamadım, utanmadım, sıkılmadım. Hala bir de hocamıza bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum kendime. Kendisi çok tatlı olduğu için beni kırmamaya çalışıyor.
2: Size ben güzel bir salata kasesi
0: yapayım. Olur, vallahi salatayı çok seviyorum zaten. Yedikçe sizi hatırlarım.
2: Şimdi formu kestik, kurutmaya bırakıyoruz. İşte 4 gün sonra kuruyor, pişiyor. Boyadıktan sonra tekrar pişiyor. Aşamaları uzun.
0: Bir salata kasesinin yolculuğu yani.
2: Evet, kesinlikle öyle. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Daha önce yapılmış, boyanmış, bitmiş olarak hazır olan salata kaselerinden hediye edeceğim.
0: Süper.
2: Oradan seçebiliriz.
0: O zaman kameraman arkadaşımdan yardım isteyeyim ben. Mahmut Portakal'dan. Evet, o pembeyi alayım. Çok güzel. Ya şunun için ne kadar uğraşılıyor değil mi?
2: Tabii.
0: Çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Yani yapamadım, beceremedim. Üzerine bir de hocamız yaptı ve bana hediye etti.
2: Yapamadım, beceremedim olarak görmeyin de çok rahatlatır. Meditasyon gibidir.
0: Evet, ben ilk böyle hamura dokununca çok mutlu oldum mesela.
2: Evet, çok rahatlatır. Hiçbir şey düşünmezsiniz. Kafanıza hiçbir şey takmazsınız. Sadece çamura odaklanırsınız.
0: Evet, ben de ilk gelince böyle dokununca çok mutlu oldum. Hemen böyle, evet, bir şeyler yapmaya çalıştım, istedim ama olmadı.
1: Evet, yine olmadı. Tıpkı daha öncekiler gibi Tuğba.
0: Her yerde temizlik yapıyorum ben ya.
1: Bana da yardım eder misin temizlik konusunda?
0: Ha, geleyim senin odanı da temizleyeyim ben. Oldu. Oldu canım.
2: Şimdi süngeri sıkalım güzelce.
0: Böyle mi?
2: Evet. Ama çok güzel bir şekilde temizleyelim. Öyle baştan sağma yalap şap değil.
0: Ben çok güzel temizlerim ya aslında.
1: Hocamızı duydun Tuğba. Baştan sağma gelişi güzel istemiyor kendisi.
0: Sadece burayı mı temizleyeceğim?
2: Her yeri.
0: Buraları da?
2: Evet.
0: Bununla
2: İyi,
0: mı?
2: İyi, zor mu?
0: Yani zor değil de hani buralar yine batmayacak mı zaten?
2: Ya batacak. Batacak diye temizlemeyelim mi?
0: Ama tekrar kirlenecek bu ya.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Şöyle. Bu beyazlığı görene kadar.
0: Aa.
2: Evet, aynen öyle temizliyoruz. Beyazlığı görene kadar.
0: Tamam.
1: Hocam, siz fazla uğraşmadan şöyle kısaca tarif edip süngeri bırakın. Tuğba bu. Sizi lafa tutup bir yolunu bulup farkına varmadan temizliği de size yaptırmasın.
0: Evet, bugün kolay mı sandın da benim işim, yani benim seçtiğim ve yapmak istediğim iş çömlekçilikti. Ama görünen o ki o kadar da kolay değilmiş bu işler. Öyle hemen 5 dakikada falan öğrenilecek bir iş değil. O yüzden Gülistan hocamdan ben yardım istedim, bir şeyler öğretin bana diye. Gerçekten de o kadar kısa bir sürede öğretti. Yani bir şeyler yapabiliyorum değil mi?
2: Evet. Çok hevesliydi, çok eğlendi ama yetenekli olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. Gayet yeteneksizdi ve işin kolay olduğunu zannetti. Hiç de o kadar kolay işler değil. Ustalık gerektiriyor. Kesinlikle çok keyifliydi.

0: Tekrar bekliyorum.
1: Beni kırmadı. Salata kasesi yaptı bana. Şöyle göstereyim. Çok şık ve çok tatlı. Ben bununla böyle salata yerken Gülistan hocamı hatırlayacağım. Tekrar teşekkür ediyoruz
0: teşekkür
1: bizi ağırladığınız için.
0: Çok sağ olun. Hoşçakalın.
1: Gülen yüzünüz solmasın. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: Gel yardım et, sesini çıkamıyorum.
1: Aa, olur olur, olur tabii. Baba merhaba.
2: Duyuyor bir sabah çayı.
1: Sağ ol, işim var. Salih Reis bekliyor.
2: Güle güle.

0: Nerede kaldın be? Az daha ben çıkıyordum denize.
1: Uyuyakalmışım reis.
0: Her gece her gece azmak yok bundan sonra. Hiç zamanı.
1: Haklısın ama bağırıp borsumu bozma bunların yanında. Hmm.
0: Bu dünyada işin iş.
1: Ayıp ettim reis.
0: Cebime hemen paraları peşin aldım. Hadi uğurlar olsun. Hadi.

0: Beni gammazlamak neymiş görecek? Hüküm verildi. Cezası kesildi. Karadağlı Yusuf'un işi bitmişti. Beni arkadan vurmak var mı? Polis 200 milyonluk malıma el koyarsa ben de senin canını almaz mıyım? Abi, almaz mıyım? Herkes beni fatrayla tatile çıkmış biliyor. Öyle mi?
1: Evet beyim. Evet beyim. Evet beyim.
2: Evet beyim.
0: Yusuf çöpü de yatmakta. Bir gece İstanbul'a uçacağız. Karadağlı'yı cebertip döneceğim. Hüsam! Helikopter hazır beklesin.
1: Emredersiniz beyim.
0: Karadağlı'yı adım adım takip etsinler.
1: Başla.
0: Anlaşıldı mı?
1: Baba başladı.
0: Bir yanlışlık olursa... önce sizin kelleniz gider ona göre. Gürültüye mi uyandın?
3: Ne uyanması hayatım? Neredeyse öğlen olacak. Seni özledim, bir göreyim dedim.
0: Lafımız bitmemiş mudur? Kasık gibi ne duruyorsunuz? Hadi!
4: Vurma beni!
5: Güzel tekne. Bir para babası daha gelmiş.
6: Gideyim mi?
7: Tabii. Başkalarından önce kap şu balinayı. Hadi.
0: Hey! Ula bize mi geliyor bu tekne?
8: Öyle görünüyor beyim.

0: Amen.
1: Hüsam, Rüstem, Cemil, sor bakalım kimdir nedir? Karadağlı'nın köpeği midir? Hoş geldiniz, hoş geldiniz.

0: Her türlü kumanyayı alır getiririm. İster denizde, ister karada kılavuzluk yaparım. Kasabayı gezdiririm. Gerekirse tayfa bulurum. Yıldırım servis gece gündüz hizmetinizdedir.
1: Aferin sana. Turist böyle avlanır işte. Yoksa Karadenizli misin ha?
0: Misafir nereliyse ben oralıyım da.
1: Sevdim seni. Atla içeri. Ne lazımsa sipariş edin bu delikanlıya. Hadi. Gel. Gel bakayım.
2: İçme suyu lazım. 2 bidon. Et lazım. Evet. 10 kilo kıyma, 10 kilo pirzola.
0: Evet, başka?
3: Balıkla konservemiz de bitti. 10 kavun, 20 de karpuz ister.
0: 2 bidon içme suyu, kıyma, pirzola, balık, kavun, karpuz...
1: Evet. Bana 1 koli olacak.
0: Ayrıca maden suyu soda.
1: Bunca sipariş akılda kalmaz. Eğer bir kağıda yazmazsan çok gider gelirsin.
0: Bilgisayara güven, gerisini merak etme sen.
1: Ateş gibisin be.
0: Turist kızlar da öyle diyor.
1: Oo, tam adamına düşmüşüz çocuklar.
4: Bir dakika. Diyorum. Birkaç da renkli kartpostal istiyorum.
0: Hay hay efendim. Emredersiniz.

0: Biz buradayken bu kotranın adamısın.
1: Öbür müşterilerim ne olacak?
0: Baksınlar başlarının çaresine be. Bana çalışacaksın 3-5 gün. Parasıyla değil mi? Ha?
1: Olur ama motorun sahibi Salih Reis'i de görmem lazım.
0: Ne tuttu masrafın?
1: 115 bin.
0: Cemil! Ver arkadaşa hekim üslünü.

0: Nasıl gidiyor?
1: Kimin nesiymiş o kara elbiseli herif?
2: Temel Bey, Temel Reis diyorlar. Ama ıspanakçı değil bu, para ağacı.
1: Avuç avuç yolacak. Hadi durma öyleyse.
3: Bu çarşı eski İyonyalılardan kalma. Zamanın gemici ve korsan olan tüccarları açık denizde soydukları kalyonları buraya getirir, malları bu çarşıda satarlarmış.
4: Ne yapıyorsun ulan Ercele? Burası tiyatro be.
3: İyi abicim, biz ne dedik? Esirleri sahneye çıkarırlarmış. Bütün çevre boydan boya esir pazarıymış. Afrikalı zenci ya da Avrupalı dünya güzeli cariyeler burada satılırlarmış.
5: Vah zavallılar, ay içim parçalandı vallahi.
4: Ya geçmiş üstünden 1500 sene, şimdi mi ağlıyorsun be?
3: Senin gibi asılzadeler altınları bastırıp az köle almamışlar buradan.
4: İyi yatmışlar. Parayı veren duduğu çalar her zaman. O kadar.
3: Bu görmüş olduğunuz kale antik devirde yapılmış. Korsanlar gemileri yağmalayıp sıkıyı görünce buraya sığınırlarmış.
4: Kimden öğrendin bunları?
3: Okudum, araştırdım. Sizler için.
4: Bunca emeğin gitmiş. Cebine 5 kuruş para girmemiş. Seninki akıl mıdır be?
3: Haklısın ya, ne yapayım, kader utansın.
5: Sonra? Sonra ne olmuş?
3: Kale kumandanı ünlü Nebilos'la karısı Prenses Tamara şu kulede yaşamışlar. Bir baskında kahramanca savaşarak göz göze ölmüşler.
4: İsimleri Temel'le Şadiye olsaydı almış gitmiştim bu kaleyi.
5: Bana villa alacaksın ya, ismini Teşşa koyalım. Temel'in T'si, Şadiye'nin Şa'sı. Teşşa, ne güzel.
4: Sen emret, Tamara'm benim.

0: Rivayet ederler.
1: Ha yeter! Bu güneşin altında masal dinleyene nayidir be. Yiyip içecek, çalgı dinleyecek, bir yere gidelim bu gece.
0: Emrin olur.
1: Başka müşteri almasınlar. Hadi.

0: Arkadaşlarına bak, ne isterlerse koştur.
1: Ne istedilerse götürdüm. Başka emriniz?
0: Bir daha götür.
1: Hay hay beyefendi.
0: Sonra çalgıcılara da meyve, fındık, kuru üzüm. Durma.
1: Baş için efendim.

0: Hüsam. Tipsiz, çel Hüsam. Gitsene be.
1: Sağ ol beyim.
0: İçelim şadiyem.
2: Afiyet bal şeker olsun kocacığım.
3: Hiç kimseyi alamam. Affedersiniz, doluyuz. Kompleyiz.
2: Pencereden gördük. İki masadan başka kimse yok.
3: Özel olarak kapatıldı. Özür dilerim. Yarın tekrar buyurun.
2: Böyle görgüsüzlük görmedim. Zaten şımarıklarla bir arada olamam. Hadi gidelim.

0: Kadın resmen pas veriyor. Öyle işveler, cilveler atıyor ki... Hani sen bile...
1: Herif namlı sayılı belalılardan biriymiş. Horonoğlu Temel Bey dedin mi herkes selam duruyor.
0: Çok da güzel. Eli ateş gibi yumuşak. Hele gözleri...
1: Kes dedim be! Bu turist kızlarla oynaşmaya benzemez. Başına öyle bir iş açarsın ki... Yedi bayram anamız ağlar.
0: Haklısın. Ne yapalım? Bu da göz göre göre uçsun elimizden. Bu da avanta levanta bütün para. Buyur.
1: İstemez. Kadın iyilik gibi bir şey. Böylesi şeytanı bile yemininden döndürür. Toyluk, cahillik edersen parçalarım seni.
0: Tamam, bitti dedik reis. Yarın plaja götüreceğim. Herif gene kara hayalet gibi dolaşacak mı bakalım? Karşıla, karşıla.

0: Kadınlar kızlar da çok değil mi?
1: Bir şikayetim yok.
0: Ben de memnunum hayatımdan.
1: Belli belli.
0: Benim de babam yok. Anam olacak kalpsiz ben çocukken evlendi. Az üvey baba da yağ yemedim. Önce arsa çiçeğiydim. Ufak ufak kokladılar. Sonra bir şoförle... Sonra da evden kaçtım. Ver elini Beyoğlu. Gelsin pavyon, gitsin disko.
2: Herkesler gördü beni. Kalede, lokantada ve plajda. Tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Kotra'yı da limanda gördüler. Ben de Kotra'daydım, tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Akşamüstü gideceğiz helikopterle. 1 saat 15 dakikalık yol. Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Telsizle haber ver Sürmeneli'ye. Otomobille Pendik'te bekleyecek. Tamam mı?
3: Tamam beyim.
2: Karadağlı denen akrebin nerede olduğunu tespit edip öyle gelsin buluşma yerine. Tamam mı?
4: Baş üstüne.
5: Yengemiz de gelecek mi?
2: Hayvan herif! Ulan yengeni niçin getirdik buraya? İspatlı şahidimizdir bizim. Onun haberi bile olmayacak. Tamam mı?
5: Tamam bey. Motor gözüktü, geliyorlar.

0: Hüsam seninle kalacak. Ben villa için arazi bakacağım bu kıyılara.
1: Sen... canımsın benim. Havardam, çapkınım, temelim, Şadiye'nin her şeyi.
0: Daha aşığım Şadiye. Villa neymiş be? Canımı üste vereyim.
1: Ya ben? Ben ne vereceğim sana? Yaptıklarını nasıl ödeyeceğim ha?

0: Benimle gelmeyeceksin.
1: Yalnız bırakma diye katı tembihi var.
0: Motorla birazcık gezeceğim. Geç kalmam. Sana laf getirmem. Korkma.
1: Korkarım. Duyarsa asar beni.
0: Kimden duyacak? Senden mi?

0: Sabah önce bankaya gitti. Sonra yazıhaneye. Öğle yemeğini kebapçıda yedi. Az önce inşaatını gezdi. Yeşilköy'deki saunayı kapatmış. Üç davetlisiyle bu akşam oraya gidiyor.
1: Bu gece bekliyorum. Korkuyor musun? Hüsam'la kaptan içerler şimdi. Leş gibi sızar uyurlar. Başka da kimse yok. Bekliyorum.

0: Geç kalma sakın.
1: Başsana. Sabah 8'de emrinizdeyim. Hoşça kal abicim.
2: Çıldırtma beni. Aklını başına topla. Hepimizi yakacaksın.
1: Gezdirdim, yüzdü, bekledim, döndük. Ne var bunda?
2: Elinin körü var. Kaç saattir beraberdiniz? İfadesini almışsındır garanti. Tadında bırakmazsan başın belaya girecek. Beni dinle oğlum.
1: Tamam reis söz. Bu defa bitmiştir.

0: İnsan insana kavuşurmuş demek.
1: Bir uzlaşma yapalım, barışalım. Canımı bağışla. Zararını, ziyanını ödeyeyim. Bir misli, beş misli fazla vereyim.
0: Bunu daha evvel düşünecektin.
1: Etme Temel! Etme Temel!
2: Kimse bir şey görmedi. Kimse bir şey duymadı. Tamam mı?
0: Bunu da sen öldürdün.
2: Elbet beyim, ben öldürdüm.

0: Oldu bu iş. Yarın konuşacağım. Maaşına zam yapılmıştır kaptan.
1: Sağ ol.
2: Aşık oldum sana.
3: Ben de. Anlatamam, bilemezsin.
2: Senden ayrılamam artık.
3: Gücün yetmez. Ayırırlar bizi. Keşke hiç başlamasaydık.
2: Ben pişman değilim. Beni istiyorsan bu ilişki hiç bitmez.
3: Nasıl? Nasıl yapabiliriz?
2: Bu Kotra'nın kaptanı olur musun? Gelir misin benimle?
3: Dünyanın öbür ucuna bile gelirim ama... kaptanı var teknenin.
2: Bana bırak bu işi. Yeter ki hiç ayrılmayalım.
4: Neymişsin sen?
5: Seni yaşatanın
6: Ekmek değmez.
5: Sen karışma Hüsam, seni de harcarım.
6: İş çıkartma başına. O günlerde hadise yapman doğru değil. Kovalım gitsin.
5: Defol. Benim kadınıma göz koyanın gözlerini oyar, ocağını söndürürüm. Eşyasını dağıtın.
6: Kurtarın beni, bir kabahatim yok benim! İmdat! İmdat! Kurtarın beni beyefendi, bir kabahatim yok! İmdat!
5: Çırpın! Geber şimdi deyyus! Hesabını kes arkadaşım! Akşama döneceğiz.
0: Nasıl döneceğiz?
5: Geldiğimiz gibi!
0: Kaptan yok, tekneyi kim kullanacak?
5: Oy benim kusur başım, ettin mi edici onu?
7: Birinci ekip tophaneye gitsin, ikinci ekip Taksim'e, tamam? Cinayetim var. Karadağlı Yusuf'u savunada ben öldürdüm. Niçin öldürdün Yusuf Karadağlı'yı?
8: Şahsi garazım vardı.
7: Anlat bakalım.
8: İkimizin arasında bir davaydı.
7: Karadağlı milyarder bir iş adamıydı. Aranızda nasıl bir dava olabilir?
8: Birkaç yıl önceden kalma, bir namus meselesi.
7: Oranoğlu Temel mi azmettirdi seni?
8: Hayır. Uzun zamandır fırsat kolluyordum. Pusuladım, öldürdüm.
5: Tayfa tut, miço tut, tekneyi temizlet. Kız gibi olsun ha.
9: Merak etmeyin.
5: Paraya bir şeye ihtiyacın oldu mu Hüsam halleder.
9: Tamam, sağ olun.

0: Hakkında kovuşturma var Temel Bey.
1: Anlamadım.
0: Bizimle geleceksin.
1: Neden dolayı?
0: Cinayet, cinayete azmettirmek.
2: Aa, delirdiniz mi siz? Benim melek kocamın cinayetle ne ilgisi olabilir?
1: Sen de oraya be. Avukat Remzi Bey'i bul, derhal diyorsun.
0: Tamam.
2: Aman be!

0: İlk defa görüyorum.
1: Yanında çalışıyormuş. Nasıl tanımazsın?
0: 9 tane şirketim var. Suruyla adam çalışır. Hepsini tanımak zorunda mıyım?
1: Bu adam bir cinayet işlemiş.
0: Kapıcım da cinayet işlese ben mi sorumlu olacağım? Ben namuslu bir tüccarım. Olay günü Bodrum'daydım. Az önce çaldım. Sen de çaldın.
2: Müvekkilimin muayenesini istiyorum. Kalp spazmı geçirmiştir. Yüksek tansiyonu vardır. İşte raporları.
1: Soruşturma sırasında müdahale edemezsiniz.
2: Kendisini yormadan ve bunaltmadan sorgulamanızı rica ediyorum. Aksi halde mesul olursunuz.
1: Gidebilirsiniz.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Abi motor komple gitmiş.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
10: Hesap!
9: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
5: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
9: Kasa.
10: Marul.
11: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Hayrola çocuklar?
14: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
15: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
13: Turkcell çözüm gücü.
16: Bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
13: Hadi gelin benimle.
18: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
13: Turkcell'lerin yanında
12: Turkcell'in çözüm gücü var.
19: Ama ne otel?
20: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
19: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200

0: yüze buldum.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
1: Otel mi? Trivago.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
5: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
6: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
4: Ben Ömer Necati Albayrak.
5: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
4: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
5: Gün ilk dakikada başlar.
6: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
7: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepette.

0: En büyük arzum senin mesul olmandır. Nurten evlenince ayrı eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
1: Göz görmeyince gönül katlanırmış.
2: Buralardan da gidiyor.
3: Anlamadım. Nereye?
2: Bilmiyorum şimdilik.
1: Olamayacağım. Evlenemeyeceğim. Ne seninle ne de bir başkasıyla.
4: Yüreğimde yâre var. Bugün 18'de TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
6: Çok güzel.
7: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
5: Şipşak işlem tamam. Önce Halk, sonra
8: bankayız Halkbank. Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
13: gazoz. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
15: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
17: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Regl geceleri mi? Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Haz peşindeysen.
6: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pot, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pot. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Bu Perşembe A101'de aldın. Mis Soda Plus etkili sıvı çamaşır deterjanı 149 lira. Mis Soda Plus çamaşır sodası 69 lira.

0: Hoş geldin. Ay yüreğime iniyordu vallahi. Neymiş, ne oldu?
1: Herifin biri gebermiş. Neredeyse benden bilecekler. Lazım gelen yapıldı, iş kapandı.
0: Sana bir şey olacak diye korktum. Allah kuru iftiradan saklasın. Tü tü tü tü tü.

0: Ne oldu soruşturma?
1: Cemil Taş gibi. İlk ifadesinde direniyor. Cinayet suçuyla yargılanacak.
2: Başıma iş açılmaz mı diyorsun?
1: Hiçbir görgü tanığı da yok. Kapandı bu mesele. Unutalım.
3: Şimdi... Cemil'in ailesine para gönder. Şimdi sen de söyle ne kadar istediğini. Hak ettin Remzi Bey. Hak ettin.
1: Başka bir kötü haberim var. Maliye. Temiz'deki davayı kaybedeceğiz galiba. 10 yıllık vergi kaçakçılığından hüküm giymenden korkuyorum.
2: Mahvolurum. Ödeyecek olursam sürünürüm. Bir çare bul. Göster marifetini. Kurtar beni.
1: Neyin varsa hepsini güvendiğin birinin üstüne yapacaksın. Yoksa bütün malına, mülküne, servetine tedbir koyarlar. Dediğin gibi sıfır olursun.
3: Şadiye Hanım nereyordu?
4: Salonda beyim. Ah, hoş geldin hayatım. Yemekten önce bir pik alırsın değil mi? Öyle güzel yemekler hazırladım ki sana.
3: Şadiye, sen çok iyi bir kadın. Bilmiş ol. Candan, yürekten sarılmışsın bana.
4: Elbette sarılacağım. Dünyada bir eşin daha yoktur. Kocaların kocası.
3: Asıl senin eşin yoktur Şadiye. Hem büyük ikramiyeyi çoktan hak ettin.
4: Neymiş o?
3: Bütün malımı, mülkümü, paramı... bütün servetimi senin üstüne yapıyorum.
4: Anlamadım.
3: Anlayamazsın. Neyin varsa son kuruşuna kadar her şey senindir artık.

0: Alo, ben Hüsam. Buyurun. Evet. Evet.
1: Saklanacak tarafı kalmadı. Sana aşık oldum ben.
2: Ben de sana aşığım. Canıma kanıma girdim. Seni seviyorum.

0: Ne geveliyorsun ağzında be? Ne var?
1: O kadın seni aldatıyor.
0: Hangi kadın?
1: Şadiye.
2: Sen kimden bahsettiğini biliyor musun? Hayvan! Koparırım o kafanı! Seni çöbertirim!
1: Çöbertirim! İstediğini yap! Bunca yıl ekmeğini yedim. Sana nankörlük edemem.
0: Kiminle?
1: Kaptan diye aldığın Murat...

0: Oğlanı geberteceğim. Öldüreceğim.
1: Öldüreceksen beni öldür. Sen benim her şeyimsin. Gitme, bana bırak bu işi.
0: Sana mı?
1: Beni dinle. O adi herif aklımı çeldi. Bütün günah bende. Ben hesaplaşacağım. Beni birazcık seviyorsan... Yalvarırım.
0: Beraber gideceksin. O kansız namussuz köpeği kovacak. Bekleyeceksin. Gene beraber döneceksiniz.
2: Baş üstüne.

0: Konuşup hemen geleceğim.
1: Fazla uzamasın.
0: Seni kovmaya geldim. Aramızda her şey bitti. Neredeyse çıldırıyormuşum. Sen kimsin be? Kimsin ha? Ben servet içinde yaşamaya alışmışım. Senin gibi çulsuz bir adamın yoksul hayatını çekemem.
1: Biliyordum. Bile bile benimdi. Şimdi nasıl bırakırsın beni?
0: Söyledim. Ben o hayattan geldim oğlum. Tekrar sürünmeye hiç mi hiç niyetim yok.

0: Yanılmışım. Benimki bir delilik, bir sarhoşluktu. Seni hiç sevmemişim ben.
1: Öyleyse niçin ağlıyorsun?
0: Budalalığımdan. Sana da boş yere ümit verdim.
1: Yalan söylüyorsun. Benim gibi aşıksın. Kara sevdalısın. Seni zorla koparıyorlar benden. Korktun, kaçıyorsun.
0: Evet. Evet, seviyorum. Ama çaresizim. Görmüşler bizi. Söylemişler. Öldürüyordu. Şu halime bak.
1: Acısı çıkacak bunlar. Bir çaresini bulacağım. Senden ayrılamam.
0: Ben de ayrılamam sevgilim. Sensiz ölürüm ben.
1: Aklımızı kullanacak, kurtulacağız. Ağlama artık.
0: Tepe başındaki İtalyan oteline git. Yarın geleceğim.

İkimizi de gebertmeliydim. Önce senin nankör köpek. Ama elim varmadı. Seni sevmiş olmasam boğardım. Dua et ya aşığım. Senin gibi bir pisliğe esir düşmüşüm. Bana da lanet olsun.

0: O adamla beraber olamam artık. İğreniyorum. Bütün varını yoğunu, servetini benim üstüme yapmış. Ona da parasına da lanet olsun. Ama bırakmıyor yakamı. Bırakmayacaktı.
1: Bir şey düşündün mü?
0: Öldüreceğim. Bir tabanca bulabilir misin bana?
1: Çıldırdın mı? Olacak şey mi bu?
0: Sen bulmazsan ben bulurum.
1: Onu öldürmek çare değil. Öldürürsen hiç ümidimiz kalmaz. Asla kavuşamayız. Üstelik mahpushanelerde çürürsün.
0: O çile bile bu işkenceden iyidir. Seni severken... dayağını yiyorum. Buraya gelirken korkudan geberiyorum. Söyle ne yapayım? Ne yapayım?
1: Sabredeceğiz. En tehlikesiz, en doğru olanı bulacağız. İyi dinle beni. Yanlış bir şey yaparsan o köpeğe değil, sana bana yazık olur.

0: unut. Aklından çıkar öldürmeyi. Cinayetimize bir yarar olmaz.
1: Senin olmak istiyorum. Senin kasabanda seninle yaşamak. Tek odalı ufacık evini paylaşmak. Sana çocuklar doğurmak istiyorum.
0: Bir gün hepsi gerçekleşecek.
1: O yaşadıkça asla gerçekleşmeyecek. Gün gelecek birbirimizi göremeyeceğiz bile. Ne cehenneme gitti çakmağım.
0: Ne bu? Bu ne bu?
1: Hiç, ne olacak? Ver bana, ver diyorum. Güzellikle ver şunu, vereceksin.
0: Çocuk olma. Bile bile katil eder miyim seni?

0: Dur. Nerede kaldın? Nereden geliyorsun?
1: Sana ne?
0: Anlamadım.
1: Sana hesap vermeye mecbur değilim.

0: Bundan sonra böyle. İşine gelirse.
1: Bak, iyice azdın.

0: Beni öldürecekti. Hala sabretmemi, beklememi istiyor musun? Onu aldattığımı hatırladıkça çıldırıyor. Fıttırıyor. İkimizden biri ölmedikçe kurtuluş yok bana.
1: Haklısın. Yaşadığı sürece birbirimize kavuşamayız.
0: Silahı ver bana. Silahı ver bana.
1: Kaçmakla da kurtulamayız. Bulur bizi. Önünde sonunda vuruşmak Allah'ın emri.
0: Ver silahı. Elimi ondan çabuk tutmaya mecburum. Bu gece bitecek bu iş. Hizmetçi de uşak da izindeler. Bu fırsatı bir daha elime geçiremem.
1: Ben geleceğim. Ben geleceğim bu gece.
0: Şimdi de sen çıldırma bakalım. Ver silahı.
1: Git. Hiçbir şey olmamış gibi bekle evde.
0: Gelip anlattığıma pişman etme. Bu benim kavgam, benim davam. Öç alacak olan benim.
1: Konuşma, git artık.
0: Ölsem bulaştırmam seni.
1: Pencereyi aralık bırak. Ciğer sordayım.

0: Alo, Murat.
1: Evet. Evet benim. Ne oldu?
0: Kurtulduk. Öldü.
1: Tabancayı düşürdüm. Alamadım.
0: Merak etme. Ben bulurum.

0: Geç yatmıştık, uyuyordum. Emel uyandırdı birden, ne olduğunu sordum. Aşağıda birisi dolaşıyor dedi. Odadan çıktı. Sonra ard arda silah sesleri duydum, fırladım. Kemal vurulmuş, cansız yatıyordu. Uşakla hizmetçiye polis çağırın dedim. Sonra sarıldım Temel'e, çırpındım.
1: Başınız sağ olsun.
2: Metin olur hanımefendi. Doktor şimdi geliyor. Sizi uzun bir süre uyutacak.
1: Olay sırasında neredeydi?
3: Odamda. Silah seslerine koştum ama etraf karanlıktı.
1: Sen katili gördün mü?
4: Hayır, karanlıkta yüzünü seçemedim.
3: Bize çarpıp devirip kaçtı.
1: Şüphelendiğiniz biri var mı?
0: Hayır, yok.
1: Silah buldunuz mu evde?
0: Hayır.
1: Kavgalı olduğu, düşman, hasım olduğu birinden bahsetmiş miydi hiç?
0: Hayır, hiç bahsetmemişti.
2: Melek gibi adamdı. Fukara babasıydı. Düşmanı olacağını sanmıyorum.

0: Tabancayı bulamadım. Aramadığım yer kalmadı. Yok, yok.
1: Üstünde parmak izlerim var. Birinin eline geçerse mahvolurum. Asarlar beni.
0: Tabancayı bulsalar bile hiç kimse sana bir şey yapamaz. Senin öldürdüğünü bilen yok ki parmak izlerinin senin olduğunu anlasın. Tamam mı? Hizmetçiyle uşak da ifade verdiler polise. Karanlıktı. Katili göremedik, seçemedik dediler. Bitti.
1: Dün gece için ikisi de izinli olacaklar demiştin.
0: Temel son anda vazgeçmiş. İkisini de göndermemiş. Seninleydim ben. Nereden bilebilirdim?

0: kavuşmamıza çok az kaldı.
1: Sizlerin ve yetim bıraktığı çocuklarının acısını yürekten paylaşıyorum. Hepimizin başı sağ olsun.
2: Sağ olun.
1: O kadar söyledim abinize. Önlemi...

0: Niye çalıştım? Durduramadım. Bütün servetini kötü, oynak bir kadının üstüne yaptı.
1: Desene şuna.
0: O mallar zavallı karısının ve çocuklarının hakkıdır.
2: Abimin servetini o aşağılık yedirmeyeceğim.
0: Temel Bey'in hem avukatı hem arkadaşıydım. Ben de elimden geleni yapacağım.
1: Sağ olun.
3: Kodra'ya kaptan diye genç bir herifi aldık. Çok geçmeden kadının oynaşı oldu. Düşüp kalkmaya başladılar. Seni ben gözlerimle gördüm. Haber verdim, kaptan olacak namussuzu kovdu Temel Bey. Kadını da hırpaladı. O Murat'tan şüpheliyim açıkça. Hem işinden atıldı hem de kadını elinden kaçırdı. Garezi vardı rahmetliye.
2: Doğru mu bunlar?
4: Ufak bir şey geçti aramızda. Hatamı anladım. Hüsam Bey'in yanında açıkça söyledim. Ayrıldık. Murat çok kızmıştı bana. Seni asla bırakmam. O herifin değil benim olacaksın diyordu. Bu kadar kin duymuş. Temel'in kanına girmiş olabilir mi bilemem. Günahını alamam.
5: Bütün servetini niçin size bıraktı?
4: Bunu kendisine sormak lazımdı. Ne verdiyse kendi gönül rızasıyla verdi. Beni seviyordu. Onu mutlu etmiştim. Hak etmiştim o parayı. Ayrıca daha önceden de servetim vardı. Muhtaç değildim.
5: Nereden kazanmıştınız?
4: Temel Bey gibi bazı erkeklerden.
5: Cinayet gecesi size saldıran bir kişi miydi?
6: Evet. Başkası varsa bile kaçmış olabilir.
5: Nasıl biriydi katil? Eşkalini hatırlamaya çalışın.
6: Karanlıktı. Pek iyi göremedik ama iri yapılıydı. Kuvvetliydi.
7: Saçı uzundu. Genç biri olmasa öyle saldıramaz, öyle koşamazdı.
8: Murat'ı tarif ediyorlar komiserim.
5: Çekilebilirsiniz.

0: Öldürülen iş adamı metresine büyük bir servet bıraktı. İş adamıyla büyük bir aşk yaşayan kadın paraları geri vermiyor. Daha önceden de zengin olduğunu söyleyen kadının kontra kaptanıyla ilişkisi ortaya çıkarıldı. Polis kaptanı arıyor.
1: Çılgın günler geçirmeye hazır ol. Birkaç gün sonra arabayla yola çıkacağım. Sen de uçakla geleceksin. Roma'da buluşacak dünyanın...
0: Sandığın kadar kolay değil. Polis beni arıyormuş.
1: Hüsam denen salağın marifeti. Efendisine köpeklik edip bizi yakmak istedi ama vızıltı.
0: Boğuşurken elime vurdu, düştü. Oralardadır. Nasıl bulamazsın?
1: Yer yarıldı da içine girdi sanki. Bulacağım dedim. Takma kafanı. Tabanca polisin eline geçmiş olsa çoktan kopardı gürültüsü.
2: Baş ve feragat belgelerini öyle sağlam, öyle yasal olarak hazırlamışım ki... ...o parayı ve mülkleri kimse alamaz senden.
1: Okudum. Kayıtsız, şartsız ve ivazsız olarak diye döktürmüşsün.
2: Şimdi bütün nakit parayı dövize, dolara çevireceksin. Talimat verdim. Bekliyorlar.
1: Sıkıntı vermeye başladı. Tabancayı sorup duruyor.
2: Sıra nihayet tabancaya geldi.

0: Buyurun.
1: Müjde, tabancayı buldum.
0: Nerede? Getir çabuk, bekliyorum.
1: Korktum, üstümde taşıyamadım. Villanın garajında. Tamir dolabına sakladım. Git al hemen.
0: Gece giderim. Karanlıkta. Sağ ol. Sağ ol bir tanem. Sağ ol aşkım.

0: Sanık, Temel Horonoğlu'nu öldürmeyi daha önceden planlamış, villaya bu maksatla girmiş, maktulle boğuşmuş, cinayeti işlemiş ve silah seslerine koşanlardan korkarak düşürdüğü tabancayı alamadan karanlıkta kaçmak zorunda kalmıştır. Taammüden cinayet işlediği sabit olan sanığın cinayet aleti tabancasını bulan Şadiye Ünsal derhal polise haber vermiş.
1: Şadiye mi dediniz? Beni Şadiye mi ihbar etti?

0: Ulan dönek! Yılan yapma senin yaptığını! Hani aşıktın, karım olacaktın! Temelden kurtulmak için beni yaktın, hayvan yerine koydun, kullandın beni! Köpek, asıl seni gebertmeliymişim!
1: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
2: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
3: Arızalar var gibi geliyor bana.
4: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
5: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
2: Haklısın.
1: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
2: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
1: Karışamazsın benim hayatıma.
2: Karışırım.
1: Karışamazsın.
6: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf.

0: tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
0: Otel mi? Trivago.
2: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece durula.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
5: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
13: Nasıl mı?
14: Zaman kaybetmek yok.
15: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
16: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
17: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
18: Ama ne otel?
19: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
18: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
18: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
22: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
23: Baloncuklu Lipton mu?
22: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
24: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
25: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
26: Sadece duruladım, sen de durular.
25: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
27: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkım.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının

0: Ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
0: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durula.
12: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
5: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulduğunu ay. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının

0: tüm ritüelini tamamla.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: A101'de haftanın yıldızları. Sütaş taze kaşar peyniri 239 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
5: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
5: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıkları geçiyor.
7: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.
10: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu.
9: İkili etki, tam güç hijyen.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
17: Hesap.
16: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.

0: ne kadar emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Temel Horonoğlu'nun katili suçunu itiraf etti. Katili yakalatan Şadiye Ünsal çok bunalımlı, perişan günler geçirdiğini ağlayarak anlattı. Genç kadın matemini biraz olsun unutmak için Avrupa'ya gidiyor.
7: Murat, ziyaretçin var.

0: Hoş geldin reis. Seni dinlemedim, yaktım kendimi.
1: Hepimiz yaktım.
0: İğrenç kurban gittim. Gitti, öldü bütün hayatım. Beni asacaklar. Ama sevdim reis. Canım gibi sevdim. İnandım. Sevmez olaydım.
1: Bir eksiğin, ihtiyacın, istediğin var mı?
0: Var.
1: Söyle evlat.
0: Cesedimi buralarda bırakma. Götür kasabaya göm. Arada bir uğra.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Benim adım Zeynep Türkmen. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. İstanbul'dan katılıyorum. Gitar çalmayı, resim yapmayı ve voleybol oynamayı çok seviyorum. Aynı zamanda kitap okumaktan çok hoşlanıyorum. Yarışmanızı severek takip ediyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
2: Merhaba, benim adım Ece Erşmer. 11 yaşındayım ve 6. sınıfa gidiyorum. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhabalar, ben Emir Ali Atay. 11 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İlgi alanlarım yüzmek ve satranç oynamak. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Görüşürüz.
4: Benim ismim Ömer Levent Tükenmez. 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Sizin yarışmanızı beğenerek takip ediyorum ve izlemeyi çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben büyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Ece var, ikinci masamızda Emir Ali, üçüncü masamızda Zeynep ve dördüncü masamızda Ömer. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Şahane gözüküyorsunuz. O zaman Ece ile başlayalım. Ececiğim tekrar hoş geldin.
7: Merhaba, benim adım Ece Ersümer. 6. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. 11 yaşındayım. Hobilerim arasında resim çizmek, jimnastik yapmak, keman çalmak var. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hı-hı. Ve bütün arkadaşlarıma ve öğretmenlerime selam gönderiyorum.
0: Teşekkür ederiz. Biz de buradan selam gönderiyoruz Ececiğim seninle beraber. Emir Ali'cim hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım daha yakından.
8: Adım Emir Ali Atay. 11 yaşındayım. 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. İlgi alanlarım yüzmek ve satranç oynamak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Bütün ekip arkadaşlarına başarılar diliyorsun. Biz de sana diliyoruz Emir Ali'cim ve Zeynep'cim hoş geldin.
9: Hoş buldum. Benim adım Zeynep Türkmen, 11 yaşındayım, 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında resim yapmak, gitar çalmak ve voleybol oynamak var. Aynı zamanda buradan tüm arkadaşlarıma, aileme ve tüm tanıdıklarıma selam göndermek istiyorum. Süper Kumbara'ya katıldığım için de çok mutluyum.
0: İyi ki geldin Zeynep'ciğim ve ben sana özel bir teşekkür de etmek istiyorum. Zeynep'ciğim, sevgili izleyenler, elleriyle benim için bu çantayı hazırlamış. Çok kıymetli benim için. Çok teşekkür ederim. Böyle en güzel günlerimde takacağım bunu. Çok teşekkürler tekrar. Böyle el işi çok yapar mısın bu çanta? Çünkü bayağı emek isteyen bir çanta. Şöyle gösterelim.
9: Evet, el işi yapmayı çok seviyorum. Aslında ailemden görüp öğrendiğim bir sanat dalı. Ben çok seviyorum örgü örmeyi. Aynı zamanda beni çok rahatlatan bir aktivite.
0: Rahatlatan, ne kadar güzel. Kendini mutlu edecek ve rahatlatacak bir aynı zamanda aktivitede bulmuşsun. Çok teşekkür ederim tekrar Zeynep'ciğim. Çok kıymetli benim için. Ve Ömer'cim hoş geldin.
10: Hoş bulduk. Benim ismim Ömer Levent Tükenmez. 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Hobilerimin arasında resim çizmek ve bilgisayarda oyun yapmak var.
0: Bilgisayarda oyun yapmak var.
10: Evet.
0: Harikasın sen de. O zaman arkadaşlar hazırsak artık başlayalım mı? Ne dersiniz?
6: Evet.
0: Şahanesiniz. Ece için geliyor harf tablomuz.
7: Ece'nin E'si.
0: Ece'nin E'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden geliyor sorumuz. İsmi Daffy Duck olan çizgi film kahramanı canlıdır. Süremiz başladı.
7: Ördek.
0: Ece'den gelen bu ördek cevabıyla kumbaramıza ilk 40 puanımızı ekler miyiz görelim. Bravo. Şöyle de bir poz var değil mi arkadaşlar burada?
9: Evet.
0: İzlemiş miydiniz, biliyor musunuz?
9: Evet.
0: Değil mi? Herkes biliyor bunu. Emir Ali ile devam ediyoruz.
9: Kardeşim İnci Sare'nin iyisi.
0: İnci Sare'nin iyisi 40 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Yazılmış veya çizilmiş şeyleri temizlemeye yarayan kauçuk nesnedir. Süremiz başladı.
8: Silgi.
0: Emir Ali'den gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 40 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo! Harika gidiyoruz arkadaşlar. Zeynep için geliyor Raif tablomuz.
9: Kardeşim Mert'in M'si.
0: Mert'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten gelecek sorumuz. Bir problemin çözümü veya bir hesabın doğruluğu için yapılan kontrol işlemidir. Süremiz başladı.
9: Sağlama.
0: Düşündü taşındı cevabını verdi Zeynep. Doğru mu görelim? Bravo. Ve bu turun dördüncü sorusu Ömer için geliyor.
10: Zehra teyzemin Z'si.
0: Zehra teyzene sevgiler. 40 puan ve ekonomiden geliyor sorumuz. Yabancı ülke parasına verilen addır. Süremiz başladı.
10: Döviz.
0: Ömer, 40 puanı kumbaramıza ekler mi görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, çok iyi gidiyoruz değil mi? Isınma turunu çok hızlı ilerliyoruz ısınma turunda. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 180 puanımız var arkadaşlar ve 2320 puana ihtiyacımız var. Bu ekip yapar. İnanıyorum bu ekibe. Ve Ece ile devam ediyoruz.
7: Babam Tunca'nın T'si.
0: Tunca Bey'in T'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Motorlu taşıtlarda fren yapmayı sağlayan bir parçadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması en sevdiğim kısım.
1: Balata.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Emir Ali ile devam ediyoruz.
1: Babam Köksal'ın K'si.
0: Köksal Bey'in K'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Çok yorgun, gücü tükenmiş manalarındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ece?
1: Bitkin.
0: Bitkin mi doğru cevabımız, görelim.
1: Hayır.
0: Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Öğretmenim Ravza'nın R'si.
0: Öğretmenin?
1: Ravza.
0: Ravza Hanım'ın R'si 50 puan değerinde ve tarihi alanlardan geliyor sorumuz. Adıyaman'da UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış tarihi alanların bulunduğu yerdir. Nokta nokta dağı. Süremiz başladı.
1: Nemrut.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar gitmiş miydik? Çok güzel değil mi? Ülkemizde o kadar güzel yerlerimiz var ki. Nemrut'ta onlardan biri. Gitmiş miydiniz?
1: Hayır, hiç gitmedim.
0: Ben gitmiştim arkadaşlar ve gidebilmek için böyle sabah çok erken saatlerde yola çıkmıştım. Gerçekten çok güzel bir yer ve size Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Adıyaman'ın Kahta ilçesinin 2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı yamaçlarında anıtsal heykelleri ve benzersiz manzarasıyla Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından biridir. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Ömer'le devam ediyoruz.
2: Ankara'nın ağası.
0: Ankara'nın ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Ekmek gibi katı bir yiyeceği sulu besinlerin içine batırıp çıkarmaktır. Süremiz başladı.
2: Banmak.
0: Doğru cevabımız banmak mı görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turunda kaldı. Sadece 4 sorumuz. Ece ile devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 60 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bilgi, yetenek gibi dağların birinde toplum önünde gerçekleşen rekabettir. Süremiz başladı.
1: Yarışma.
0: Cevabımız doğruysa Ece, kumbaramıza 60 puan ekler mi görelim? Bravo. Çok hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Emir Ali için geliyor harf tablomuz.
1: Nide'nin N'si.
0: Nide'nin N'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Bir göreve getirilmektir. Süremiz başladı.

0: Neydi ekip çalışması?
1: Zeynep. Atanmak.
0: Doğru mu görelim? Ve Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 60 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz. Değişik boyutlardaki havuzların ve kaydırakların bulunduğu eğlence yeridir. Süremiz başladı.
1: Su parkı.
0: Cevap doğruysa Zeynep kumbaramıza 60 puan ekler mi? Bravo. Ve son harfimiz Ömer için geliyor.
2: Ümraniye'nin üssü.
0: Ümraniye'nin üssü 40 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. Gökte durur, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: verelim.
1: Güneş.
0: Güneş mi doğru cevabımız? Arkadaşlar çok iyi bir ekip oldunuz. Ne diyorsunuz?

0: buldunuz Ece? Çok iyi bir ekip evet. Oldunuz değil mi Emir Ali?
1: Evet.
0: Zeynep?
2: Evet.
0: Herkes evet diyor. Ömer sen de evet diyorsun evet. Tabii ki şimdi o zaman. Ben merak ediyorum bu ekip kumbaramızda kaç puan topladı? Ece sence?
1: 400.
0: 400 diyorsun Emir Ali.
2: 450.
0: 450 Zeynep.
2: 250.
0: 250 Ömer.
3: 450.
0: 450 diyor Ömer de. Çok heyecanlıyım. Görelim bakalım kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 600 puanınız var ve sadece 1900 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
2: Gidelim.
1: Evet.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
2: Evet. Evet.
0: Hazırsınız. O zaman Ece için geliyor her tablomuz.
1: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 110 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Yetişkin olmayanların sorumluluğunu alıp ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olan kişidir. Süremiz başladı.

0: Zeynep?
1: Bebek bakıcısı.
0: Bebek bakıcısı mı doğru cevabımız? Olmadı. Haydi ekip çalışması.
1: Çocuk bakıcısı.
0: Çocuk bakıcısı mı cevabımız? Bebeği denedik, olmadı. Çocuk oldu Zeynep. Emir Ali ile devam ediyoruz.
2: Teyzem Gamze'nin G'si.
0: Gamze Hanım'ın G'si 100 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz.
1: Ne güzel.
0: Çiğdem, lale, soğan gibi bitkileri içine alan familyadır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Var mı fikriniz arkadaşlar?
1: Yani
0: ekip,
1: hadi bir şey giller ama ne olduğunu anlamadım.
0: Ece ekip çalışmasını başlattı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bir kutu daha açalım. Çiğdem, lale, soğan gibi.
2: Yok.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Son anda vazgeçti Emir Ali. Bir kutu daha açalım.
2: Ya...
0: Yanlışlıkla mı bastın?
2: Evet.
0: Olmadı mı?
2: Olmadı.
0: Aklına bir şey geldiyse söyle istersen. Bir deneyelim.
2: Yok, harf uymuyormuş.
0: Tamam, peki harf uymuyormuş. Olmadı. Hadi ekip çalışması arkadaşlar. Ekip yapar bunu. Son 56 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ömer?
2: Zambakgiller.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Ömer, Zeynep, Emir Ali, Ece ortak çalışmayla sorunun cevabını buldu ve Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Bir meyvenin şekerli suda pişirilmesiyle hazırlanan ve genellikle kaymakla servis edilen yiyecektir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması, ne olabilir? Hayal edelim, bir meyveyi şekerli suda pişiriyoruz ve kaymakla servis ediyoruz. Düşünelim biraz.

0: Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Zeynep.
1: Ayva tatlısı.
0: Katılıyor mu arkadaşların Zeynep'e?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bugün görsellerimiz çok güzel değil mi? Ayva tatlısı da geldi.
1: Canım çekti.
0: Canım çekti diyor Ece. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ömer'le devam ediyoruz.
1: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Aşırı etkin anlamındaki İngilizce kökenli kelimedir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
1: Tam neyse. Hiperaktif, hiperaktif.
0: Hiperaktif diyorsun. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar bu turda da ilk 4 sorumuz geride kaldı. Bir kumbaramıza gidelim. Kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 920 puanımız var arkadaşlar ve 1580 puana da ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Ece ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Arkadaşım Mira'nın M'si.
0: Mira'nın M'si 120 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Büyüklerin genellikle karara bağlanması gereken konular için etrafında bir araya geldiği eşyadır. Süremiz başladı.

0: toplantı masası.
1: Ekip çalışması diyecektim ama Emir Ali cevap verdi. Doğru mu görelim? Emir Ali ile devam ediyoruz.
0: Nide'nin neyse.
1: Nide'nin neyse 80 puan değerinde ve eğlenceden gelecek sorumuz.
0: Hayır olmaz.
1: Neden? Olmadı. Ebe olanın belirlenen alanda bir yiyeceğin adını söyleyerek diğerlerini yakalamaya çalıştığı eğlencedir. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. Güzel bir ekip çalışması yapalım arkadaşlar. Ne olabilir? Bir kutu açalım.
2: Şey oyunu ama...
1: Ne oyunu acaba? Olmadı. Hadi arkadaşlar bir ekip çalışması. Açalım mı bir kutu daha? Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Düşünelim biraz arkadaşlar, ne olabilir? Ebe olanın belirlenen alanda bir yiyeceğin adını söyleyerek diğerlerini yakalamaya çalıştığı eğlencedir. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha derken.
2: Simit. Simit oyunu mu bilmiyorum.
1: Emin değil ama cevabımız doğru mu görelim? Tahmin yürüttün Ececiğim, değil mi? Tahmin yürüttün ama doğru cevabı buldun. Şimdi size hemen Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım simit oyunuyla ilgili. Simit oyununda amaç ebenin belirlenen oyun alanında en çok oyuncuyu koşarak yakalamasıdır. Simit oyununa sayışmacayla bir ebe seçilerek başlanır. Diğer kişiler ebenin etrafında çok uzakta olmayacak şekilde toplanır. Sonra ebe simit diyerek çemberden çıkıp ya da kaldırımdan inip koşmaya başlar. Nefesinin yettiği kadar simit diye bağırarak oyunculardan birini yakalamaya çalışır. Eğer birini yakalarsa yakalanan oyuncu ebe olur. Bu oyunu galiba hiç kimse oynamamıştı arkadaşlar.
0: Oynamadım.
1: Tamam, o zaman öğrenmiş olduk. Belki denersiniz çıkışta, ne dersiniz? Zeynep'le devam ediyoruz.
3: Canım babam, Tuncay'ın teyzesi.
1: Tuncay Bey'in teyzesi 90 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz. Özellikle çocuklar için kullanılan sağlıklı, çok güzel anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, ne olabilir? Düşünelim biraz arkadaşlar, daha süremiz var. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Zeynep?
3: Dut turp gibi.
1: Dut turp gibi mi cevabımız görelim? Düşündük ama Zeynep'ciğim, değil mi? Hadi arkadaşlar, son 78 saniyemiz. Bir kutu daha açalım, ne olabilir? Hadi bir ekip çalışması. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ömer?
4: Nur topu gibi.
1: Doğru mu cevabımız? Bravo. Maşallah nur topu gibi derler değil mi Ömer'cim? Ömer'le devam ediyoruz.
4: Anneannem Raziye'nin reisi.
1: Raziye Hanım'ın reisi 150 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Her yıl 20 Kasım'da farkındalık amaçlı çalışmaların yapıldığı organizasyondur. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.

0: Hadi haydi ekip çalışması. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.
1: İlk kelimeyi anlamadım ama çocuk bayramı olabilir sonuç.
0: Sadece çocuk bayramı mı? İlk yok mu? İlk kelime yok, o zaman olmadı diyoruz Ececiğim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ömer?
2: Dünya Çocuk Hakları Günü.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen size yine bir bilgi vermek istiyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. 20 Kasım 1989'dan bu yana Birleşmiş Milletler tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çocuk haklarına dair sözleşmeyi imzalamıştır. Bu bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra Ece ile devam ediyoruz.
1: Sivas'ın Sesi.
0: Sivas'ın Sesi 150 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Konuşurken orada bulunmayan birinden bahsederken söylenen sözdür. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Konuşurken orada bulunmayan, birinden bahsederken söylenen bir söz bu. Emirali?
1: Kulakları dinlesin.
0: Kulakları dinlesin mi doğru cevabımız görelim? Olmadı Ece.
2: Kulakları duymasın. Aa, yok, olmuyor.
0: Kulakları duymasın mı? Olmadı galiba. Olmadı, evet. Hadi arkadaşlar, güzel bir ekip çalışması başladı şu anda. Ömer?
1: Kulakları çınlasın.
0: Kulakları çınlasın mı? Katılıyor mu arkadaşlarım?
2: Evet.
0: O zaman Ömer, Zeynep, Emirali ve Ece'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar hiç birbirinizi kutlamadınız bugün. Nasıl kutluyordunuz bir göreyim. Nasıl kutluyordunuz, tebrik ediyordunuz birbirinizi? Bir herkes çak yapsın bakalım. Şahanesiniz. Ve Emirali ile devam ediyoruz. Hangi harf olsun Emirali?
1: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 80 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. 7 TL'nin içindeki toplam 25 kuruş sayısıdır. Süremiz başladı.
1: 28.
0: Topladın mı? Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Matematiği seviyordun değil mi Emirali?
1: Evet.
0: Emirali matematiği çok seviyor. Zeynep'le devam ediyoruz.
1: Iğdır'ın ısı.
0: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Bir kimsenin üzüntüsünün gerçek olmadığını anlatırken kullanılan tabirdir. Süremiz başladı. 'Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim.

0: Bir kimsenin üzüntüsünün gerçek olmadığını anlatırken kullanılan tabir. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz başladı. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir ekip çalışması bekliyorum sizden. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Eller butona gitti derken Ömer'den cevap gelir mi?
1: Timsah gözyaşları.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo Ömer. Ömer'cim son harfimiz senin için geliyor.
1: Pelerinin P'si.
0: Pelerinin P'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Bu ekip seviyordu arkadaşlar değil mi deyimler atasözlerini? Kimseye fark ettirmeden gizlice bir şey yapmak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta nokta nokta izini belli etmemek. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Var süremiz. Düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Kimseye fark ettirmeden gizlice bir şey yapmak anlamındaki deyim. Kimseye fark ettirmeden. Bir kutu daha açalım. Son 45 saniye. Bir kutu daha açalım derken Ömer...
1: Farka sürülüp
0: izini belli etmemek mi görelim? Olmadı. Ama güzel bir tahmindi. Ömer bir tahminde bulundu. Hadi arkadaşlar, son 30 saniyemiz.
2: Karda sürünüp
0: mü doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım derken Zeynep'ten cevap gelir mi?
2: Karda yürüyüp.
0: Ekip arkadaşların katılıyor mu sana, bir soralım.
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Ömer, Zeynep, Emir Ali ve Ece. Güzel bir ortak çalışmayla arkadaşlar şimdi finale gideceğiz. Ama öncesinde bir kumbaraya gidelim. Hadi tahminler. Ece, sence kaç puanımız var?
2: 1500.
0: Emir Ali?
3: 1400.
0: Zeynep?
4: 1600.
0: 1600 Ömer?
5: 1000 küsür.
0: 1000 küsürlerde dedi Ömer de, görelim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1550 puanımız var ve 950 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor? Eğer finalde 5 soru bilebilirsek ödül bizim. Harikasınız arkadaşlar. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Evet.
0: Evet, finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazırız değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Ece için geliyor kategorilerimiz. Turizm, noktalama işaretleri, içecekler, meslekler. Hangisi olsun?
2: İçecekler, Iğdır'ın ısı.
0: İçecekler, Iğdır'ın ısı. Sorumuzu görelim. Üzümden elde edilen geleneksel bir içecektir. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması derken Emir Ali'den cevap gelir mi? Geldi. Doğru mu peki bu cevap? Görelim. Bravo. Ece ve Emir Ali'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puanımızı ekledik ve Emir Ali ile devam ediyoruz.
3: Turizm Adıyaman'ın ağası.
0: Turizm Adıyaman'ın ağası. Sorumuzu görelim. Doğayla iç içe çadır kurularak yapılan konaklama türüdür. Nokta nokta turizmi. Süremiz başladı.
3: Kamp turizmi.

0: cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puan birikmiş? 1950 puanımız var ve sadece 550 puana ihtiyacımız var arkadaşlar. Harikasınız. Zeynep için geliyor kategorilerimiz.
1: Noktalama işaretleri Kastamonu'nun K'si.
0: Noktalama işaretleri Kastamonu'nun K'si. Sorumuzu görelim. 1 yazıda başkasının sözlerini belirtmek için başa ve sona konulan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
1: Tırnak işareti.
0: Zeynep'ten gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Ömer için geliyor kategorilerimiz.
2: Turizm robotun R'si.
0: Turizm robotun R'si. Sorumuzu görelim. Müzeleri, tarihi yapıları görmek amacıyla yapılan gezi türüdür. Nokta nokta turizmi. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Yaparız bunu arkadaşlar. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Ece?
1: Kültür, turizm.
0: Arkadaşları da katılıyor mu Ece'ye?
1: Evet.
0: Bütün arkadaşları katılıyor. Peki cevabımız doğru mu görelim? Harikasınız. Ece için gelsin kategorilerimiz.
1: Noktalama işaretleri E.
0: Noktalama işaretleri E. Sorumuzu görelim. Özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kullanılan noktalamadır. Nokta nokta işareti. Süremiz başladı.
1: Kesme işareti.
0: Eğer cevap doğruysa Ömer, Zeynep, Emir Ali ve Ece ödüle gider mi görelim?
2: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
3: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
4: Arızalar var gibi geliyor bana.
5: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
6: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
3: Haklısın.
2: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
3: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
2: Karışamazsın benim hayatıma.
3: Karışırım.
2: Karışamazsın.
7: Bir Garip Yolcu bugün 16.15'te TV4'te.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişle

0: Okan Oyla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin? Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
5: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız.
8: Halkbank. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
11: Truval, kapağını hemen kapatamazsın. Yeni aşkınız Truval.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
14: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
13: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
19: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
20: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
21: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek ast subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
2: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
4: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
2: Her adımda yeni bir mekan.
4: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
2: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
4: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
2: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
4: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Hayrola çocuklar?
6: Ati başlar.
22: Abi size sizden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
23: Buna tıkladığınız oluyor.
22: Bu kadar mı?
23: Ya lütfen.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
0: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
24: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
6: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
25: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor?
24: Şak diye.
0: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
6: Bu nasıl bir teknoloji ya?
0: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
24: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
2: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
26: Türkcell'in çözüm gücü var!
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
21: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
21: Otel mi? Trivago.
27: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
28: Baloncuk mu Lipton mu?
27: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
29: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
30: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
31: Obsessor. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
32: Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
33: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
34: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
35: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
34: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
34: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
34: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Hayrola çocuklar?
6: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
22: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
23: Buna tıkladığınızda oluyor.
22: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'le. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
24: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
6: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
1: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
6: Ne diye diyor? Şak diye.
22: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
24: Ne yapacağız biz şimdi?
15: Hadi gelin benimle.
2: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Gerçekten onlara gülerdim.
10: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
11: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
12: Tutku. Cesaret, inanç, hepsi burada.
11: Atlarla çalışıyorum.
10: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
13: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
12: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
15: Ama ne otel?
16: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
18: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
15: Trivago'ya bakmamış.
18: Otel mi? Trivago.
14: İkisi birlikte çok iyi.
33: Tıpkı bizim gibi.
29: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Hayatının kıymetini bilenler.
0: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek... İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
17: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
14: Bakın.
20: Hamdolay.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık anladım. Üçkülasın.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durunem bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece durula.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
9: beş yıldır hep seninle.
10: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
14: Dey diyor. Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
13: Botanik.
14: Abacus.
15: Kasa.
14: Marul. Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
10: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Ömer, Zeynep, Emir Ali ve Ece ödüle gider mi görelim? Bravo! Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ece. Bravo Ece. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Emir Ali. Bravo Emir Ali. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Zeynep. Bravo Zeynep. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ömer. Bravo Ömer. Arkadaşlar çok iyiydiniz. Nasıldı sizin için Ece?
14: Gerçekten çok eğlendim ve herkes de gerçekten çok iyiydi. İlk başta biraz heyecanlıydım ama ikinci turdan sonra gitti.
11: Gitti heyecan diyorsun Emir Ali.
17: Ben de birazcık başta heyecanlıydım ama sonra heyecanım gitti. Artık çok güzel bir an oldu benim için.
11: Ödüle de ulaştınız arkadaşlar. Tebrik ediyorum Zeynep'ciğim.
14: Başlarda fazla heyecanlıydım ama sorular geldikçe ve cevapları bildikçe heyecanım arttı.
11: Ve çok da güzel bir ekip oldunuz gerçekten. Evet. Ömer'ciğim.
18: Ekip çalışması benim heyecanımı birazcık daha azalttı. Soruları bilmek hep beraber çok güzeldi.
11: Ama hiç de heyecanlı durmuyordun Ömer'ciğim aslında.
18: Evet ya, çok heyecanlıydık buraya ilk geldiğimizde. Ama heyecanımızı yitirdik.
11: Harikasınız. Heyecan gitti. Artık ödüle gidelim mi arkadaşlar?
16: Evet.
11: Hep soruyorum, biliyorum. Sevgili kardeşlerim bana diyor ki Yeliz ablacığım sen ödülün yerini hala öğrenemedin mi? Ben de diyorum ki benim karşımda değil, arkadaşlarımın karşısında. Onlar benden önce buluyorlar ödülü. Nerede ödül?
14: Orada.
11: Ödül abla mı? Evet. Elinde mi tabletler?
14: Evet.
11: Ben o zaman Ödül ablaya doğru gidiyorum. Ödül ablamız burada bizim, Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Her zamanki köşesinde karanlıklardan çıktı Ödül abla. Ömer'cim iyi ki geldin. Zeynep'cim iyi ki geldin. Emir Ali'cim iyi ki geldin. Ve Ece'cim iyi ki geldin.
14: Teşekkür ederim.
11: Hadi hep beraber hoşça kalın.

0: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
1: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
2: Arızalar var gibi geliyor bana.
3: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
4: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
1: Haklısın.
0: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
1: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
0: Karışamazsın benim hayatıma.
3: Karışırım.
0: Karışamazsın.
5: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.

Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben sayenizde çok iyiyim. Bugün iki tane nefis tarifle geldim. Bir tanesi lorlu muffin yapacağız. Hem de naneli, yeşil naneler koyacağız içine. Taze taze nefis kokacak. Bir de acı bademli güzel bir şeftali tatlısı yapacağız. Onu da şey için düşünün, böyle yaz akşamları hafif tatlılar ikram etmek istiyoruz ya. Ya da beş çaylarına da olabilir. Çok güzel bir şeftalili tatlı yapacağız. Hadi lorlu muffinle başlayalım. Ondan sonra da şeftali tatlımızı fırına koyarız. Evet, şimdi malzemeleri sayalım. Ondan sonra da yapımına geçelim. Bir yumurtamız var, sıvı yağımız var, karabiberimiz, tuzumuz, yarım bardak lorumuz, kabartma tozumuz var, bir bardak unumuz var, yarım bardak sütümüz var ve bahçeden koparılmış taze nanemiz var. Evet, şimdi hemen malzemeleri karıştıralım. Güzelce muffinimizi yapalım. Muffinin de özelliği az un içermesi. Sadece bir bardak unla çok güzel bir tatlı elde ediyoruz. Sıvı yağımızı koyalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ var. Lorumuz var. Evet. Loru çok severim ben. Lor kullanmayı da çok seviyorum. Sütümüz var. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştıracağız. Tuzumuz, karabiberimiz. Ve unumuz var. Kaşık alayım. Şimdi kabartma tozunu da koyalım. Evet. Şöyle güzelce karıştıralım. Lor zaten böyle çok çabuk dağılan bir malzeme lor. O yüzden hiç karışımında zorlanmayacaksınız. Muffin'in şöyle bir kıvamı oluyor. Biraz kekten daha sulu bir kıvam oluyor. Harika oldu. Bu böyle gerçekten bir akşamüstü, içinde de bol peynir olduğu için hemen nanelerimizi de içine ekleyelim. Hemen şöyle yapalım. Hemen nanelerimizi de ekleyelim. İşte o freşliği, o ferahlığı bize nane verecek. Evet, şöyle harika nanelerini de koyalım. Benim için lor çok kıymetli çünkü ben iştahsız bir çocukmuşum. Tek sevdiğim peynir de lormuş. Hatta ne hatırlıyorum biliyor musunuz? Saros Körfezi'nde böyle babaannemle pazar tezgahlarında her peynircini bana bir lor ikram ederdi. Bilirlerdi bir tek onu yediğimi. Elimde böyle bir sepet. Hani pazar sepetleri vardır ya. İçine bir civciv. Çünkü her yaz bir civcivim olurdu. Sonra onu büyütürdük. Ve babaannem Allah rahmet eylesin o kadar iyi ve rahat bir insandı ki. Hiç hayır yoktu torunlara. O civciv. Benim yatağımda yatardı. Benim odamdan çıkmazdı. Her şeye müsaade ederdi. Ve bakın şimdi onu ben anlatıyorum. O yüzden hani biz böyle anneler bazen titizlik yapıyoruz, izin vermiyoruz. Ben de yapıyorum yani. Aslında biraz rahat bırakmak lazım. O yüzden de babaanneler, anneanneler çocuklar için gerçekten büyük lüks. Buradan da rahmet dilemek istedim babaanneciğime. Hiçbir şeye hayır demezdi. Civcivle yatardım ben. Aynen öyle. Şimdi bunları da koyalım. Şimdi ben bir

0: muffin kaplarını şöyle biraz açtım. Bunları çok sevdim renklerini. Biraz mor, biraz mavi. Bakalım kaç tanesini dolduracak. Ben burada biraz daha az kullanıyorum ölçülerini. Siz benim ölçülerimi daha fazla kalabalık misafiriniz geldiğinde arttırabilirsiniz. Bu arada ölçüleriyle yani gerçekten ben hepsini önden deniyorum bunların. Ve size tam ölçüsüyle vermek istiyorum. Deneyenler bunun için de teşekkür etmişler. Rica ederim. Bu benim zaten kendime yaptığım yemekler. Onları paylaşıyorum sizle. O yüzden de tabii ki ölçüleri gayet güzel olacak hepsinin. Sadece kalabalık için bu ölçüyü çarpı 2 yapın, çarpı 3 yapın. Buna göre siz çoğaltabilirsiniz. Evet, biraz da kabarması için tabii ki yer vereceğiz onlara. 180 dereceye ayarladım fırınımı. Her zamanki gibi bir 10-15 dakika önden verdim. İyice ısıttım. Sıcak fırına veriyoruz. İçine başka ne peynir koyabilirim dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ya da başka mesela taze soğan da koyabilirsiniz. İçine tabii ki ekleyebilirsiniz ama nane ile lor güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Peynir olarak beyaz peynir de koyabilirsiniz. O da olabilir. Kaşar olabilir. Aslında biraz daha biraz daha peynirleri fazlalaşırsa bu bir peynir sufleye döner. Döner mi? Döner. Dönebilir. Her şeyi döndürebiliriz. Evet. Şimdi fırına gidiyoruz. Şeftali sever misiniz? Tam yaz zamanı, şeftali zamanı. Bir akşam misafiriniz geliyor ve tatlı çıkarmak istediniz. Meyveli bir tatlı yapayım dediniz. Size çok pratik, çok güzel bir tatlıyla geldim. Ne yapıyoruz? Anlatıyorum. Malzemelerimiz çok az zaten. Bir yumurtamız var. 25 gram tereyağımız var. Tam bir yemek kaşığına denk geliyor. İki tane de böyle acı badem kurabiyemiz var. Hazır acı badem kurabiyesi. Bir tane de şeftalimiz var. Normalde bu iç iki şeftaliye göre. Ben burada size göstermek için tek şeftaliyle yapacağım. Buna göre siz ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Evet, robota ne yapıyoruz? Acı badem kurabiyesini çıtır çıtır kırıyoruz. Ya gerçekten ben acı badem kurabiyesi de çok severim. Şeftaliye de bayılırım. Şöyle, mesela dedim ya çok iştahsızdım diye. Lor peynirini çok severdim. Bir de sevdiğim şeftaliydi. Bugün hepsi burada. Benim için hazırlanmış gibi duruyor. Belki de insan ne severse onu mu yapıyor? Bir tane yumurtayı kırdık. Kaşığımızı aldık. Tereyağımızı da koyduk. Şimdi ben bunu robottan geçireceğim. Güzel bir karışım olacak. Tam böyle istediğiniz meyvenin içine doldurmalık bir karışım olacak. Şöyle kapatalım. Harika. Oldu bile. Karışımımız hazır. Şimdi kabımı alalım. Şurayı da bir silelim. Süper. Şimdi yapmamız gereken bir şeftaliyi. Evet, burada nane kalmış birazcık. Hemen onu temizleyelim. Naneli şeftali. Şöyle güzelce ikiye ayırmak olacak. Burada yapmamız gereken sert bir şeftali olması. Çünkü yumuşak şeftaliyi ayırmak pek de mümkün olmayacaktır. Evet, bir tarafı oldu. Biraz zaman, biraz sabırla yapmak gerekiyor bu işlemi. Harika oldu. Şimdi ne kadar bağlı çekirdeğine değil mi şeftal? Asla ayrılmıyor. Çekirdeğini şöyle ayırıyoruz içinden. O yüzden çok sert şeftali tercih edin. Siz de benim gibi öbür türlü zorluk yaşarsınız. Evet, sonunda şeftalimiz çekirdeğinden ayrıldı. Evet. Çok lezzetli bir harç oldu. Yediğinizde siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Kaç kişi misafir geliyorsa ona göre hazırlayabilirsiniz.
1: Üzeri böyle birazcık çıtır çıtır oluyor. Hafif yanıyor.
0: 180 derecede. 25-30 dakika yeterlidir. Şeftaliler de biraz yumuşuyor. Üzerine sonra bir dondurma ile servis yapacağız. Biz fırına gidiyoruz. Bir yaz salatasına ne dersiniz? Karpuzlu, naneli, çeri domatesli. Ya zaten karpuzu peynirle yemeye biz bayılmaz mıyız? Evet, bayılırız. Bakın şimdi böyle güzel güzel küp küp yaptım. Şimdi harika bir salata tarifi veriyorum size. Hemen malzemeleri sayıyorum. Peynirim var. İsterseniz beyaz peynir kullanın. İsterseniz kaşar peynir kullanın benim gibi. Hellim kullanın. Çok yakışır. Çeri domatesim var. Salatalığım var. Yine bahçeden koparttım sizin için. Taze nanem var. Zeytinyağım var. Nar ekşim var. Biraz da limonum var. Süper bir yaz salatası yapacağız birlikte. Hadi başlayalım. Ben zaten biraz doğramaya başlamıştım peynirlerime. Şöyle küp küp önce peynirleri doğrayalım. Ya salata, ya salatanın yerini ne tutar bu hayatta acaba? Düşünüyorum bazen. Ya salatası herhalde hiçbirimiz yapamazdık. Ben karpuz peyniri yazın gerçekten çok seviyorum. Bir öğün olmuyor mu? Tam bir öğün yerine geçiyor. O yüzden şimdi bir de bunun salatasını yaparsak, biraz da diğer sebzelerle birleştirirsek bence çok güzel bir salata olur. Böyle taze, ferah. Heh, tam anlamı bu. Ferah bir salata. Evet, peynirlerini doğradım. Burada bırakayım. Hemen salatalıklarını doğrayayım. Salatalığın kabuğunu tabii ki soymuyorum. Niye? Çünkü ferah salata dedik. Ferah salata bazen de salatalık kabuklu salatadır. Hemen şöyle onları da küp küp doğrayalım. Evet, geçen gün ben bu bıçakla ufak bir kazayla elimi kestiğim için dikkatli kesmeye çalışıyorum. Bu arada hep annem salatalık doğradığında muhakkak alnında bir tane, yanaklarında birer tane kabuk olur. Bilmiyorum sizin de alışkanlığınız var mı? Ben de ondan alıştım ve eğer kabuklarını soyuyorsam o kabukları cilt bakımında değerlendiriyorum. Evet, şöyle. Şöyle yapalım. Bunu da doğradıktan sonra ne yapacağız? Karpuzlarımızı zaten küp küp doğradım. Çeri domateslerimi sadece ortadan ikiye böleceğim. Zaten küçük domatesler. Şu başlıklarını almam yeterli. Evet, çok güzel bir salataya birazdan hep beraber imza atacağız. Şu domatesleri de doğrayayım. Böylece artık her şeyin doğramış olacak. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Malzemelerimizi doğradık. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Biraz salatalık koydum. Biraz domates koydum. Tekrar salatalık koydum. Biraz karpuz koydum. Şimdi önden biraz hepsinden koyalım. Sonra da üzerine tekrardan koyacağız. Tekrar çeri domates koydum. Salatalığımdan biraz, peynirimden, tekrar karpuzumdan. Karpuzun suyu bile lezzet veriyor. Evet, şöyle domatesleri de koyalım. Şimdi yeşil nane koyacağım üstüne. İsterseniz doğrayabilirsiniz. İsterseniz yaprak yaprak atabilirsiniz. Şimdi ben şöyle üstünü süslemek için bir tane bırakacağım. Üstüne. Ama normalde diğerlerine şöyle incecik doğrayacağım. Ferah salata dedik ya, hem salatalık hem nane girince bir salata nasıl ferah olmasın, değil mi? Bunu bir öğün yapabilirsiniz kendinize. Ya da bir yaz masası akşamına çok güzel salata olur. Biraz değişiklik istiyor mutfak. İşte salatamız hazır. Şimdi sosuna gelelim. Bu salataya ne yakışır? Evet, şöyle kenarı alalım. Limonunu da keselim. Şöyle güzelce limonu bulaştıralım. Ben elle sıkılmış limonun kesinlikle daha lezzetli olduğuna inanıyorum. Bilmiyorum siz de benimle aynı fikirde misiniz? Şöyle limona elinizin lezzeti geçsin. Ve nar ekşisi koyacağız. Limonu çok fazla koymayacağız. Şöyle nar ekşisi de dolaştır.

yapacağız salatamıza. Tabii ki olmazsa olmaz. Biraz da zeytinyağı ekleyeceğiz. Ve bu güzel salatayı yapmaya, sofralarınıza koymaya hazır olacaksınız. Evet. İşte güzel bir yaz salatası bizlerle birlikte. Evet, şeftalilerimiz fırından çıktı. Harika gözükmüyorlar mı? Üzerleri de bir top dondurmayla nefis bir tatlı hazır efendim. Evet, muffinlerimiz de çok güzel oldu. Naneli, lorlu, mis gibi koktu buralar. Umarım siz de yaparsınız. Sizin evinizde böyle mis gibi kokar. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Ortaköy'deyiz. Keyifli bir bölüm, manzaradan da anlaşılacağı gibi sizleri bekliyor. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: Adana'dan mı? Ay çok da Adana'ya selam olsun. Çok teşekkür ederim. Gezmeye mi geldiniz?
1: Evet, sayenizde izledik.
0: Aa, gerçekten mi? Ay süper ya.
1: Torunla geziyoruz bakalım.
0: Torun mu?
1: Evet.
0: 41 kere maşallah. Sizin torununuz mu?
1: Evet, kızım.
0: Şu an şoktayım. Sevgili seyirciler, Ortaköy'de gezerken isim?
1: Mağfiret.
0: Mağfiret Hanım Adana'dan gelmiş, Yıldız Hanım sizin sayenizde geziyoruz dedi. Ama ben şu an şoktayım.
1: Evet.
0: Bu sır nasıl bir sır? Genç kalma sırrı.
1: Bilmiyorum ama bunu size anlatmak çok güzeldi.
0: Benden bir şey duymadınız, gerçekleri duydunuz. İltifat yok, bende hep gerçekler var. Bir şey soracağım, gerçekten kaç yaşındasınız? Kulağıma söyleyin. Kulağıma söyleyin. Herkes hissettiği yaşta bu arada. Ben şu an şoktayım. 41 kere maşallah ya. Ben oğlunuz sandım.
1: Oğlum da 28 yaşında.
0: Oğlu da 28 yaşındaymış. Allah size sağlık versin. Bir sırrınız var mı?
1: Yok, normal.
0: Geçen zabıta da gelmişti Çengelköy bölümünde. Yıldız Hanım sizi izliyorum dedi. Dedim ki maşallah. Başladı anlatmaya, benim işte şöyle bir oğlum var, böyle bir kızım var falan. Sırrınız ne dedim? Kuyruk yani alıyormuş,
1: şey.
0: Eritiyormuş, krem haline getiriyormuş ve sürüyormuş. Bir tane kırışık mı olmaz? Yani sizi Allah nazarlardan saklasın Mağfiret Hanım. İsminizi doğru söyledim,
1: evet,
0: değil mi? Anlamı ne bu arada?
1: Affedilen.
0: Affedilen.
1: Yani Kur'an'da falan çok geçiyor yani mağfiret ayı Ramazan falan, mağfiretin ecri kerim gibi. Bilenler daha iyi bilir de ben şimdi...
0: Bilmiyorum diyor. Ben şimdi bilmiyorum diyor. Bilmeyebilir. Ne var bunda yani? Gitmek istediğiniz bir yer var mı?
1: Valla çıktık bakalım. Daha yeni geldik. Artık neresi olsa sayenizde inşallah.
0: Ay sizin olur mu öyle şey? Ismarlayayım mı size bir şey?
1: Ay çok teşekkür ediyorum.
0: Vallahi billah.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Tamam, gününüz muhteşem geçsin. Ya ne? Ay olur mu öyle şey? Ay aramızda valla ben böyle şey oluyorum. Ne konuşacağım bilemiyorum gerçekten. Aramızda bir cam parçası var. O yüzden hani böyle öyle gördüğümde bazen
1: görmezdim ki bu kesin dedim Yıldız Hanım.
0: Kalbiniz
1: takip
0: tamam, kalbiniz temizmiş. Yıldız diye bana seslenin. Ben döner gelirim
1: evet,
0: valla.
1: Beyefendi de öyle.
0: Gerçekten ben döner gelirim.
1: Tekrar çok
0: görüşmek üzere, hoşça kalın.

Büyük Mecidiye Camii. Aslında Ortaköy Camii Büyük Mecidiye Camii olarak da biliniyor. Şunu belirtmek istiyorum. 1853 yılında yapılan bir cami. Buraya geldiğiniz zaman Ortaköy sahile camiyi ziyaret edebiliyorsunuz. Dilerseniz ibadetinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Kıyafetiniz camiye girmeye uygun değilse eğer hemen girmeden önce camiye kıyafet alabiliyorsunuz. Ve camiye uygun kıyafetinizi giyip o şekilde camiye girmeniz gerekiyor. Her yerin bir giriş adabı vardır. Ona uymamız gerekir sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Büyük Mecidiye Camii ile ilgili yani Ortaköy Camii ile ilgili bilgiyi telefonunuzun kamerasını açarak QR kodu okutarak da yine alabilirsiniz. Açılış zamanı ve kapanış zamanı hemen güvenlikte yazıyor. Burada bir güvenlik kulübesi var. Sabah ezanından güneş doğana kadar, sabah 10'dan yatsı namazından bir saat sonrasına kadar açıkmış. Kapanış yatsı namazından da 15 dakika önceymiş. Bu şekilde yazıyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla kayıt ediliyor cami. Yabancı turistlerin fazlasıyla yoğun ilgisi var camiye. Şöyle Mithat Camii'yi sizlere daha yakından göstersin. Ben biraz çekileyim. Yabancı turistlerin yoğun ilgisi olduğunu söyledik. Hem dışarıdan hem de içeriden yabancı turistler camiyi fazlasıyla ziyaret ediyorlar sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Cami Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı ve kentin anıtsal dokusunun Boğaziçi'ne doğru uzandığı yıllar bu açılışı simgeleyen yapımlardan biri olarak Abdülmecit tarafından biraz önce de sizlere belirttiğim gibi 1853 yılında yaptırılmış. Giriş bölümünde birazdan kameraman arkadaşımız Mithat gösterecek. Hemen giriş kapısı üzerinde kitabede Abdülmecit'in tuğrasıyla birlikte caminin bitirilişini belirten tarih yer alıyormuş sevgili seyirciler. Caminin mimarı Nigoos Balyan'mış. 1894 depreminde önemli ölçüde zarar görmüş Ortaköy Camii. Minarelerinin petek ve külah bölümleri de yeniden yapılmış. Yoğun bir ilgi var. Bütün camilerimize bu arada ilgi var bizim değil mi Mithat? Sultanahmet tarafına gittiğiniz zaman da Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ne yine yoğun bir ilgi var. Ramazan ayında özellikle camiye giremiyorsunuz teravih vakitlerinde. Çok güzel bir şey böyle camilerimizin ilgi görmesi. Ortaköy'e yolunuz düşerse hem ziyaret etmek hem de ibadetinizi gerçekleştirmek için Ortaköy Camii'ne siz de girebilirsiniz diyelim ve Ortaköy sahilde yürümeye devam edelim.

Sahilde yürümeye devam ediyoruz. Hemen Ortaköy Büyükmecidiye Camii'nin karşısındayız. Burada mevsim meyvelerini satan bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Eğer canınız mevsim meyvelerinden isterse bu şekilde satın alabilirsiniz. İster karma, isterseniz sevdiğiniz meyveyi tercih ederek. Ejder meyvesi, kavun, mevsimine göre bu arada bu meyveler. Hünnap, çilek, mandalina, ananas. Şöyle görmüş olduğunuz gibi avokado da var. Bak, ejder meyvesi normalde böyle. Faydaları avokado ile beraber saymakla bitmez. Onu da belirteyim sizlere. Şöyle bakın, soyulunca da şöyle oluyor. İçi beyaz çıkanlar da var ejder meyvesinin. Şöyle bakın.

magnetlere göz attınız. Burada magnetlerin haricinde birçok alabileceğiniz ürünün de olduğunu belirtmek isterim. Her bütçeye göre ürün var sevgili seyirciler. Galata Kulesi, İstanbul'un simgelerinden yine Kız Kulesi ve onun dışında birçok ürün var. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle bez çantalar da var ve kılaçlar da var. Sol tarafta yine Mısır Çarşısı ayağımıza gelmiş değil mi? Eminönü Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ayağımıza gelmiş. Yine buradan alıp götürebileceğiniz hediyelik ürünler var. Kahve fincanları ya da çay tabakları, kupalar falan var. Şöyle ilerleyelim. Büyük Mecidiye Köprüsü sokak burası. Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da hediyelik alıp götürebileceğiniz ürünler var. Fiyatlar bence gayet uygun. Bana öyle geldi yani. Mithat sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bu çantanın fiyatı 360 lira. Hani Ortaköy turistler fazla geliyor. Fiyat pahalıdır diye bence düşünmeye gerek yok. Zaten gittiğimiz her yerde öyle bir algı var. Mısır Çarşısı. Turistler fazla ilgi gösteriyor ya, aa çok pahalıdır. Yok, birkaç ürünün fiyatını sorduğunuz zaman her bütçeye göre, bana göre ürün bulabiliyorsunuz. Nişantaşı'na da gittiğinizde her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Önemli olan bütçemize göre hareket edip o ürünü bulmak. Var yani, merak etmeyin sevgili seyirciler. Şöyle, bakın burada yine el yapımı, seramikten çok güzel bir kahve fincanı ve tabağı var. Bunu kahve fincanı olarak kullanın, bunu duvara asın. İki şekilde kullanabilirsiniz. El yapımı ürün, 525 lira. Farklı renk ve modelleri de var. Yine tabii ki farklı ürünler satın alabilirsiniz. Tesbihinden takısına, şöyle kapı aksesuarlarına. Burada da birbirinden güzel takılar var. Hanımefendi tezgahını açıyor. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bakın şöyle doğal taş kullanılmış kolyelerde. Farklı ve değişik takıları buraya geldiğinizde bulabilirsiniz. Şimdi yabancı turistlerin yoğun ilgisi var diyorum ama yerli turistler de kendi bütçesine göre alım yapabilir ve buradaki esnafla pazarlık yapabilir. Sonuçta yabancı turistler bile ülkemize geldiğinde çatır çatır pazarlığını yapıyor. Bizim kendi vatandaşımız neden yapmasın değil mi hanımefendi? Gözlük zinciriniz de pek güzelmiş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yine bir takı mağazası. Sokaklar renkli. We'll be right back.

Bu meyveleri de evde görsek canımız istemez. Böyle buraya o kadar güzel diziyorlar ki yutkunuyorsun ve yemek istiyorsun. Ama evde yemin ederim meyve alıyorum. Dolapta ki yemeğin israf olmasına ayrıca gıcık oluyorum. Çöpe gitmesine. Çünkü yiyemeyen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Burada böyle görünce insanın canı istiyor. Bak nar ayıklanmış bir şekilde. Çilek, çilek ananas. Onun dışında burada doğal meyve suyu, yine çikolatalı bir şekilde satın alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi mango, hindistan cevizi, ejder meyvesi var. Çok güzel değil mi? Sanki böyle yabancı ülkede geziyormuşum gibi. Hani öyle bir izlenim.

0: İzlenim geliyor. Galata'ya da gittiğiniz zaman Galata'da da böyle taze meyveler satılıyor ve her Galata'da gezdiğimde o meyvelerden canım istiyor nedense. Çünkü çok güzel bir sunum yapıyor insanlar.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: İyiyim ben, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Üzüm yer misiniz? Oldu. Allah sağlık versin 1,5 yaşında.
1: Maşallah. Geçen gün gördüm sizi televizyonda, çok şaşırdım. Bayağıdır dedim görmemiştim dedim. Bayağı da zayıfmışsınız.
0: Ben aslında zayıfım ama Mithat nedense beni galiba biraz geniş gösteriyor. Ben bu tepkiyi bütün izleyicilerimden alıyorum Mithat.
1: Evet. Bayağı zayıfsınız. Maşallah.
0: Bir de genelde herkes beni sesimden tanıyor. Yüzümden mi tanıdınız, sesimden mi?
1: Kızlar dedi ki bu Yıldız değil mi? Baktım, aha evet dedim, Yıldız.
0: Yani yüzümden tanıdınız herhalde.
1: Yani.
0: Çok nadir. Yüzümden fazla tanımıyorlar beni. Vallahi sesimden tanıyorlar genelde. O yüzden hani hiç böyle bakmıyorlar bana. Kumpir aldınız, nerede yiyeceksiniz?
1: Şu üstte yiyeceğiz.
0: Kafeye çıkacaksınız. Evet. Oh, Boğaz manzaralı. Biraz önce anlattım ya, buradaki genelde kumpircilerin teras manzarası da var. Kumpirlerini alıp oraya gidebiliyorlar diye. Bakayım. Oh, mis gibi. Ortaköy demek kumpir demek zaten,
1: evet,
0: değil mi? Ana kız.
1: Evet.
0: Nereden geldiniz?
2: Pendik.
0: Pendik'ten buraya. Ulaşım nasıldı? Kolay mıydı? Kolay geldiniz mi?
1: Metro, vapurla hemen geldim.
0: Metro ve vapurla gelmişler bakın. Pendik'le.
1: Evet.
0: Pendik'ten.
1: Evet.
0: Ada vapuru yandan çarklı.
1: Evet.
0: Ha? Adaya da gittiniz mi?
2: Önceden gittik.
0: Önceden gittiniz. Bugün Ortaköy geziyorsunuz.
1: Evet.
0: Genellikle böyle İstanbul'un çeşitli yerlerini geziyor musunuz?
1: Geçen hafta da Üsküdar'daydık.
0: Siz böyle anne kız herhalde.
1: Anne kız, öteki kızım da orada.
0: Nerede? Ay Allah bağışlasın vallahi, 41 kere maşallah. Ne yiyor ne içiyor bu eskiler? Yani eski dediğimi yanlış anlamayın, nesil olarak. Hayır, nesil olarak. O kadar kardeş gibi duruyorsunuz ki, biraz önce de bir hanımefendi torunum diyor. Yok diyorum, oğlunuz o sizin herhalde.
1: Kızım evli.
0: Eski dediğim o işte yani, gerçekten bak hani... Ya sakın yanlış anlamayın, aslında iltifat ediyorum yani.
1: 49 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
1: Hatta 50 yaş kaldı.
0: Hiç göstermiyorsunuz. 41 kere maşallah ya, vallahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay Allah nazarlardan saklasın. Kardeşlerim deyip dolaşın. Vallahi kardeşlerim deyip dolaşın. Bu arada Üsküdar'da gezmişler geçen hafta anne, evet, ve kızları. Üsküdar'a da gitmişken tandırda mıydı Mithat börek?
3: Tandırda
0: bir börek var.
1: Mithat'ı da görmüş olduk.
0: Mithat'ı da gördünüz. Bu arada tandırda börek yiyin bir daha giderseniz.
1: İnşallah.
0: Ömrümde yediğim en güzel böreği Üsküdar'da yedim. Tandırda börek. Vallahi.
1: Teşekkürler.
0: Ay rica ederim. Ben ısmarlasaydım keşke kumpiri sizlere. Gününüz muhteşem geçsin. Enerjiniz daim olsun.
1: İnşallah.
0: Görüşmek üzere. Ay çok teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere. Diğer kızınızı da öpüyorum. Görüşürüz. Şef mi? Aa, sen niye oradasın zaten? Böyle gelir misin? Nerede şefsin? Şu an çalışıyor musun?
4: Çalışıyorum. Ataşehir'de çalışıyorum.
0: Ataşehir'de çalışıyorsun. Neler yapıyorsun?
4: Soğuk mutfak bölümündeyim şu an.
0: Soğuk mutfak,
4: evet,
0: bölümünde. O evde evde yemekleri kız yapıyordur.
4: Çok yorgun geliyor.
0: Çok mu yorgun geliyor anneler böyle kızlarına? Kıyamaz. İşte benimki küçük olduğu için zaten kıyamıyorum. Muhtemelen ben de kıyamayacağım. Ama gece beni uyutmadığı için sabah uyandırma servisi olarak, evet, acımadan uyandırıyorum. Evet. Kıyıyorum kıyma gibi. O bana gece kıymıyor, ben de ona sabah kıyıyorum. Nasıl?
1: Öyle yapacaksın.
0: Gece o bana kıyıyor, evet, ben de ona sabah, evet, kıyıyorum. Değil mi Mithat? Şu an doğru söyledim galiba.
1: Evet.
0: Bakar mısınız ya? Şöyle alayım bir dakika. Mithat, hiç anne ve kızları gibi mi? Değil değil mi? Kardeş gibiler ya. Ya vallahi ne yiyip ne içiyorsunuz ya?
1: Biz doğal.
0: Doğal mı? Trabzon'a da selam olsun, Trabzonlularmış.
1: Salçamızı kendimiz yapıyoruz, yufkamızı açıyoruz, soslarımızı yapıyoruz. Fındığımız bahçeden.
0: Biz yani... sizin eve çekime gelelim o zaman. Gezmek olsun isim.
1: Üzüm suyumuzu kaynattık.
0: Sevgi annesi. Sevgi annesini dürtüyor. Allah benim kız da beni dürtecek böyle.
1: Dilara İlayda.
0: Evet. Sevgi Dilara İlayda. Ya Allah nazarlardan saklasın. O kadar güzel görünüyorsunuz ki. Size gerçekten 41 kere maşallah. Bakmaya doyamadım ya. Vallahi bile. Enerjiniz daim olsun. Ve kız kardeşlerim diye gezmeye devam edin bence. İltifat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Ne yiyip ne içiyorlarsa ben de yiyip içeceğim valla.
1: Çok sağ
0: olun,
1: teşekkür ederim.
0: Güzel bir gün olsun, görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında Damat İbrahim Paşa çeşmesi var. Lale Devri eserlerindenmiş sevgili seyirciler. Bu çeşme, kameraman arkadaşımız Mithat şu anda çeşmeyi gösteriyor zaten sizlere. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamı Damat İbrahim Paşa'nın hazinedarı ve damadı olan Kethüda Mehmet Ağa ve eşi Hibetullah Hanım tarafından 1136-1723'te yaptırılmış bu çeşme, tarihi bir çeşme. İstanbul'un zaten her yeri tarih değil mi? Her yeri tarih kokuyor. Şu Ortaköy'de de yürüdüğümüz her yer aslında bir tarih. Çeşmeye baktığınız zaman çeşme halen tabii ki şöyle bakıyorum. Çalışıyor. Tabii bu suyu dikkatli kullanmak gerekiyor. Gelen yabancı turistlerin de görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla da dikkatini çekiyor.

Vapur iskelesi sokağının oradan hemen Osmanzade sokağına geçtik. Ortaköy'ün sokakları gerçekten çok renkli sevgili seyirciler. Geldiğinizde sadece Boğaz manzarasını izlemeyin. Ortaköy'ün ara sokaklarında da mutlaka dolaşın. Ara sokakları Cunda'nın sokaklarını andırıyor. Benden söylemesi. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Tarihi evleri olmayabilir Cunda gibi ama sokaklardaki o tezgahlardaki hava, turistik hava bana Cunda havası andırdı. Mithat da aynı şeyi düşündü bu arada. Şimdi Osmanzade Sokağı'nda sizi farklı bir dükkana götüreceğim. Beraber birazdan dükkana gireceğiz. Burada her şey tamamen el işi. İçeride gördüğünüz her şeyi insanlar yapıyor. Makine değil. Taşlar dahil. Ve sıkılıp kenara attığımız dantelleri farklı bir şekilde göreceğiz. E o zaman ne duruyoruz? Bu güzel dükkana girelim ve içeride ne var ne yokmuş hep beraber bir göz atalım. Şöyle kapıyı da kapatalım. Bütün ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Nergis Hanım efendim bu güzel dükkanın sahibi. Kendisi şu an burada yok ama yapmış olduğu güzel ürünler burada. Kapıdan girdiğimiz zaman lokum bizi karşıladı. Gerçekten bir lokum bakar mısınız? Tam bir lokum kendini sevdiriyor. Bu ara kendini sevdiren kedilerle fazlasıyla karşılaşıyorum. Ben normalde kedilerden korkarım. Hani tırmalar diyor ama kediler gerçekten kendilerini sevdirmeyi çok seviyorlar. Zaten bir şeye zarar vermediğinizde ondan daha zarar görmezsiniz. Bu insan da dahil. Tatlı dil ne demişler? Yılanı deliğinden çıkartır. Değil mi Mithat? Sen bana zarar verme, ben sana zarar vermeyeyim. Bu dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor bence insan ilişkilerinde ve insanların birbirlerine karşı sınır çizmeleri gerekiyor. Genel olarak baktığınız zaman sınır çizmediğinizde hiçbir şekilde bir anda kaba bir şekilde sınır çizdiğinizde olmuyor. Kibar kibar herkesin bence sınırlarını belirlemesi gerektiğine inanıyorum ben ve buradaki güzel ürünlerle önce sizi baş başa bırakıyorum, sonrasında da anlatıma geçiyorum.

Bakar mısınız ürünlerin güzelliğine? Burada cam ürünlerin yanı sıra dantelden ürünler de var. Onu da belirtmek istiyorum. Cam ürünler burada yapılıyor sevgili seyirciler. Bugün usta burada olmadığı için gösteremiyoruz ama genelde burada çalışmaların olduğunu da belirtmek istiyorum. Siparişe göre burada dilediğiniz nazar boncuğunu yapabilirsiniz ya da dilediğiniz ürünü yaptırabilirsiniz. Eviniz için bunları satın alabilirsiniz ya da sevdiğiniz birine sevdiği bir şeyi tatlı bir şekilde paket yapıp götürebilirsiniz. Dediğim gibi siparişli ürünler yapılıyor burada. Alabilirsiniz ki burada benim hiç daha önce görmediğim camdan farklı farklı ürünler var. Bakın şöyle. Kırılmasın diye elime de fazla almıyorum. Bu dükkanda cam ürünlerin yanı sıra şöyle bakın dantelin bize farklı bir şekilde yansımasını görüyoruz sevgili seyirciler. Bir su şişesini dantelle nasıl süsleyebilirsiniz şöyle göstermişler. Normalde bu dantelleri şöyle kenara atıyoruz. Sandıklarda bunlar. Bak böyle herkes kullanır. İşte bir şeyi nasıl yansıttığın önemli. İnsan da böyle değil mi? Bakın dantele. Yine bakın farklı bir sandalyede dantele. Herkesin dikkatini çekmiştir. Herkese bir fikir oluşturmuştur burası. Osmanzade Sokağı'nda tekrar belirteyim. Burada antika ürünler de var. Farklı farklı şöyle. Evinizde, ofisinizde dekor olarak kullanabileceğiniz ya da sevdiğiniz birine hediye götürebileceğiniz. Bakın el emeği göz nuru çantalar var. Şöyle. Siparişe göre yapıldığını da belirtmek istiyorum. Bakın çantalar hep verdiğim örnekteki gibi bu şekilde süslenmiş. Çok güzel bir yer değil mi Mithat? Gerçekten bakmaya doyamadım. Yine burada birbirinden güzel bilezikler ve yine dantelin ve örgünün en güzel hali. Ne kadar bu? 500 liraymış. Örgünün en güzel şekilde yansıyan hali. Sade bir tokayı bu şekilde süsleyebilirsiniz.

0: Osmanzade Sokağı'ndayız. Çok güzel ürünlerin olduğu dükkandan çıktık ve burada Güzin ablanın dükkanının önündeyiz. Yine bakın burada da el emeği göz nuru ürünler satılıyor. Ya bu çantaları gösterirken Gülsen ablayı da anmadan geçmek istemiyorum. Benim bir Gülsen ablam var. O da böyle çok güzel çantalar örüyor. Kadın girişimcilere hep destek, tam destek. O kadar güzel çantalar örüyor ki hatta bir programda takayım. Yazı kışı yok bu çantanın. Her renkten yapılıyor. Gerçekten bakın. Ellerim ağrıyor Yıldız diyor Gülsen abla örerken. Evet bayağı meşakkatli. Şöyle yanlarına böyle yaka iğneleri takabilirsiniz. Fularla süsleyebilirsiniz yine. Ve yine yan tarafta hediyelik ürünler satılıyor. Bu arada Gülsen ablaya öpücüklerimi de gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta da yine hediyelik ürünler satılıyor. Mağazanın sahibi yani buradaki tezgahın sahibi Güzin abla. Geçebilirsiniz, geçebilirsiniz. Turistlerin bakın yoğun ilgisi var görüyorsunuz değil mi? Çok güzel hediyelik eşyalar alıyorlar. Güzin abla ne aldılar bakayım? Aa çok güzel. Nar bereket getirir diye düşünülüyor. Aa süper. Hanımefendi de böyle cep telefonuyla çekiyor. Çok mu güzel? Gel gel gel. Gel. Gel. Where are you from?
1: Saudi Arabia.
0: Aa Arabistan'dan gelmişler Suudi Arabistan'dan. Hoş geldiniz. Welcome to Turkey. Madem biliyorsun benim İngilizcem o kadar yok. Niye beni zorluyorsun? Gel böyle gel. Gel.
1: Turkish no.
0: Biliyorsun. Türkiş yokmuş. Ne zaman gidiyorsun?
1: Ne zaman? Ne zaman yani?
0: Evet, when? Evet, evet.
1: Türkiye?
0: Evet, Arabistan.
1: 2 weeks.
0: 2 hafta daha buradasın. 2 hafta sonra gidiyorsun.
1: 2 weeks, yes. Evet. Tomorrow we will get back to Saudi Arabia. Tomorrow.
0: Yarın diyor, yarın diyor. Anladım. Tamam, yarın gidiyorsun. Tamam, yarın gidiyormuş. O yüzden alışverişe vurmuşlar kendilerini. Değil mi? Alışverişe vurmuşlar kendilerini. Nice to meet you. What is your name?
1: Renim.
0: Renim.
1: Yes.
0: Renim. My name is Yıldız.
1: Yıldız. Evet. I know this name from Turkish.
0: Senin ismini biliyorum. Evet, Yıldız.
1: Yıldız.
0: Star. Yes. Tam bir star. Görüşürüz. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.

Ortaköy Değirmen Sokak'ta böyle bir yer gördüm ve görmüşken bu güzel tatlıları size göstermek istedim. Ben sahile gidecektim buffalo'umu ve kumpirimi yemeye ama burada birbirinden güzel kruvasanlar var. Hem tatlı hem de tuzlu ve waffle da var. Ve fiyatlara baktım şöyle, fiyatlar bana bayağı iyi geldi sevgili seyirciler. Sütçü Ali Sokağı var hemen karşı tarafımda. Zaten Sütçü Ali Sokağı'na girdiğiniz zaman direkt olarak yine sahildesiniz. Mecidiye Camii'nin hemen yanındasınız. Şimdi ben buradan siparişlerimi vereceğim. Önce bir waffle siparişi verelim biz. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, muz çilek. Sonrasında da bu güzel kruvasanlardan siparişimizi oluşturalım. Ve ya çay ya kahve eşliğinde masamızda yerimizi alalım. Sade ve şık bir dükkan. Sosyal medyada bayağı ses getiren bir dükkan. Biz niye geri kalalım ki? Gösterdi bize sosyal medyası. Niye geri kalayım ben? Girerken zaten şuraya fiyat bilgilerini yazmışlar. Hemen söyleyeyim size, 150 lira ile 250 lira arasında kruvasan fiyatları ve gayet uygun. Değil mi? Sen de biliyorsun fiyatları genel olarak. Kahve fiyatları da uygun. Yani Ortaköy'e baktığınız zaman gerçekten uygun. Influencer aynası koymuşlar hemen girişe. Şak şak şak fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sade ve şık bir dükkan ki ben böyle sade dükkanları çok seviyorum. O zaman nereye oturalım? Şöyle buraya oturalım ve siparişlerimizi bekleyelim. Siz de o arada burada neler var neler yok şöyle bir göz atın. Kahvemi beklerken size neler sipariş ettiğimi göstermek istedim. Şöyle pastacı kreması ve çilekli, fıstıklı ve bademli. Şimdi ben başlıyorum. Waffle'ım da birazdan gelecek. Bademliden başlamayı tercih ettim. Kruvasan da ne kadar çok moda oldu. Değil mi sevgili seyirciler? Şöyle içini göstereyim. Yedikçe yediriyor insanı bu arada. Şöyle fıstıklının içinde de fıstık kreması var. Hemen onun da tadına bakayım. Mithat yemeyecek mi diye soruları duyar gibiyim. Yiyecek birazdan.

Vallahi hepsi birbirinden lezzetli. Kahvemi waffle'la içeceğim. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Ben şimdi bunları yiyeyim. Oraya da waffle'ımla kahvem de gelsin.

0: Waffle'ım da geldi. Şimdi kahvem gelecek. Demleniyor bu arada. Waffle çok güzel durmuyor mu?
1: Bol bol.
0: Evet, bol bol. Malzemesi bol. Fıstık ezmesi de koydurdum biraz. Enerjisi bol bir waffle. Çok güzel olmuş.

0: Kahvenin adı V60'mış. Türk kahvesi ve filtre kahvesi karışımıymış. Ve gelenler bunu çok seviyormuş. Soğuk da tercih edebiliyorsunuz. Ben sıcak tercih ettim. Waffle da çok güzel olmuş bu arada. Valla. Ellerine sağlık. Şimdi ben waffle'ımı bitireyim. Yanında kahvemi de içeyim. Sonrasında Ortaköy sahilde buluşalım.
1: Bir prens çıkacak karşıma bir gün.
2: Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
3: Arızalar var gibi geliyor bana.
4: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
5: Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyor.
2: Haklısın.
1: Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum.
2: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek.
1: Karışamazsın benim hayatıma.
2: Karışırım.
1: Karışamazsın.
6: Bir garip yolcu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
13: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
14: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Sadece durulan.
17: Yeni Duru'nun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
18: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
19: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
8: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
3: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
8: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
8: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
8: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
19: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
20: Türkiye Sigorta, gücü adında.
21: Bu otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
22: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
21: Yüzden fazlasından.
22: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
22: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
17: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
17: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
24: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
25: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
26: Gerçekten onlara gülerdim.
27: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
28: Dün noktalarından bir tanesi oldu.
29: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
28: Atlarla çalışıyorum.
30: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
31: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
29: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Çay kur tiryaki siyah çay 309 lira. Kapi palpi portakal aromalı içecek 60 lira.
1: Ucuz, hep ucuz. Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Oral-B Lux Perfection diş macunu, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında 11-21 Ağustos tarihlerinde sadece 79.95 TL. Bembeyaz gülüşler için Oral-B'yi sen de dene.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
9: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
10: Türkiye Sigorta, gücü adında.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
12: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4.200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi...

0: Galaxy, 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Emanet tutuyor.
9: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
8: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
1: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti?
8: Nasıl yakışıyor mu bana?
9: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
10: Ulan ne yapıyorsun?
9: Hava asacağız bu sırada.
8: Eyvah yakalandım.
11: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
14: Dimes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından. Boğaz'ın en güzel göründüğü yerlerden biri Ortaköy. Boğaz turlarına da katılabilirsiniz. Yine hava müsait olduğunda kış aylarında da Boğaz turlarının olduğunu belirtmek istedim. Kumpir yiyecektim. Mithat dedi ki Yıldız'ım illa Ortaköy'e her giden kumpir mi yemek zorunda? Hayır değil. Buffalo yedin. Kruvasanı yedin. Her şeyi yedin. Niye kumpir de yemek istiyorsun? Bir sonraki geldiğimizde yersin dedi. Peki dedim. Hava güzelken bu güzel havayı ve Boğaz havasını hop evlerinize gönderiyorum. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Gece

Gereken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın. Mis gibi Boğaz'ın havasını evlerinize tekrar gönderiyorum.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Artık Allah ne verdiyse, hocalarım, ustalarım ne diyorsa onu yapmaya çalışıyorum.
1: Sadece çabalıyorsun.
0: Olmuyor mu?
1: Bence olmuyor.
0: Buna sen değil, hocalarımız karar verecek.
1: Hocaların kararına saygım elbette sonsuz Tuğba.
0: Hayır, biz sana karışıyor muyuz? Bu sesi böyle oku, şu sesi şöyle oku diye. Şu köşe yaz köşesi, bu kış köşe kış köşesi. Ya ben bugün ne yapacağım ya? Çanak çömlek patladı arkadaşlar. Bugün çömlekçiyim ben.
1: Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi Tuğba.
0: Senin evinde yok mu çömlek?
1: Yok Tuğba.
0: Olmamasına şaşırmadım zaten. Ben sana yapar getiririm.
1: Tuğba bu, hiç de kıyamaz bana.
0: Tamam, ben daha fazla oyalanmadan Gülistan hocamın yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım. Evet, şimdi Gülistan hocamın yanına geldim. Kendisi bana bugün neler yaptıracak bilmiyorum. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Bizi bu ponçik, çok sevimli atölyenize davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için bu çekimimizi çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim, çok eğleneceğiz.
0: Emin misiniz?
2: Başlayalım.
0: Efendim, başlayalım çok uzatmadan, evet.
2: Ben şimdi size için yumuşak içimi hazırlamıştım. Onu alayım. Daha önce yapmış mıydınız?
0: Hayır, yapmadım.
2: İlk defa yapacaksınız. Tamam. Zor olduğunu söyleyeyim o zaman size.
0: Belli zaten.
2: Şöyle
0: zor
2: yumuşaktır.
0: Olduğu belli.
2: Aa, çok güzel. Onu bildiğince yumuşak ve rahat bir çamur. Makinede tekniklerle başlıyoruz o zaman.

0: Önce ben bir merkezleyeyim, ondan sonra vereyim.
1: Merkezlemek derken?
0: Merkezlemek şu. Tam düzgün çıkabilmesi için ortada, tam orta noktada sabit dönmesi gerekiyor. O aşaması biraz zor, ustalık gerektiriyor. Siz de usta olmadığınız için. Ben yapacağım.
1: Korktum.
0: Ellerimizi ıslatıyoruz. Bu arada sağ el mi kullanıyorsunuz?
1: Solağım ben.
0: Aa, o zaman olmadı.
1: Neden elimi mi değiştireceğim?
0: Makineyi tam tersi çevirmem gerekiyor.
2: Gülistan Hoca hislerime tercüman oldunuz. Tuğba'nın usta olmadığını açıkça söylediniz.
0: Şimdi yönünü solaklar için olan tarafı çeviriyorum.
2: Tuğba sen solaksın değil mi?
1: Evet solağım. Neden dalga geçiyorsun?
2: Dalga geçmiyorum, merak ettim sadece.
1: Yani solaklar ayrıcalıklı bence. Neyse çok konuşmayayım ben.
0: Şimdi ellerimizi ıslatalım.
1: Tamam. En sevdiğim çok şeyler bunlar böyle. Şey. Elimi içine soktuğum işler.
0: Tırnaklarda biraz şey olacak.
1: Olsun.
0: Tırnaklar bu kadar uzun olmamalı.
1: Ama kısa bak.
0: Çok torna için çok kısa değil. Neyse.
1: Öyle mi?
0: Önemli değil. Şöyle tutalım.
1: Çok zevkli.
0: İki tane parmağımızı bir şekilde içeriye bastırıyoruz. Evet. Çok derin değil.
1: Yapabiliyor muyum?

0: gideyim şimdi. Ben bunu bırakınca duracak mı?
1: Buradan pek oluyor gibi gözükmüyor Tuğba.
0: Nasıl? Nasıl gidiyor şu anda?
2: Vallahi olmuyor. Yani siz usta olduğunuzu sanıyorsunuz herhalde ama... ustalar 15 yıl çalışıyorlar.
0: Ama yapmaya çalışıyorum ben en azından.
2: Çok çalışmak lazım. Yani biraz daha çalışmanız lazım. Şu elleri bir ıslatalım. Eller kurudu.
0: Evet, çok çabuk kuruyor bir de. Aa, çok güzel gidiyor ya şu anda bence.
1: Ben gördüğümü söyleyeyim Tuğba. Bence öyle değil. Başladığın yerdesin. Hatta başladığında çamurun formu daha iyiydi sanki.
0: Şu anda çok başka yere gidiyor olay.
2: Biraz daha sıkalım.
0: Böyle sıkacak mı?
2: Evet.
0: Ya çok güzel.
2: İki parmağımızı sokabiliriz.
0: Bu süngerle ne yapıyorum?
2: Süngerle kenarları temizliyoruz, içini temizliyoruz.
0: Olmadı mı?
1: Tuğba eğlence merakıyla Gülistan Hoca'yı kızdırdı.
2: Ya nasılsınız siz böyle yani?
0: Şu anda çok saçma bir yere doğru gitti bu. Nasıl bir... Ne yapacağım ben şimdi?
2: Yani güzel bir şey çıkarmayı mı bekliyordunuz? Tabak, çanak gibi.
0: Evet. Hmm. Olmuyor mu şimdi ilk etapta?
2: Usta olunması gerekiyor bu işler böyle. Ustalık gerektiriyor.
0: Ne olacak şimdi bu?
2: Biraz bu etabı zordur seremin tabii. Çok çalışmak gerekiyor. Çok çok çalışmamız gerekiyor.
0: En azından deniyorum ben şu an bir şey yapmaya
2: çalışıyorum. En azından bu bir kül tablası falan olur.
0: Aa! O kadar kötü mü? Neyse.
2: Çöp falan koyulabilir içine.
0: Çöp mü? Ya ben şey yapmak istemiştim böyle tabak.
2: Vazo mu? Siz böyle mi buluyorsunuz vazoyu?
0: Ama şey oldu böyle tasarım oldu bence. Her şey çok normal değil yani.
2: Dizayn zor.
0: Tasarım oldu bu. Bozuldu. Eyvah. Durdurun dünyayı, gideceğim ben. Bir şeyler yapmam lazım şu an ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gülistan hocam, bilmiyorum ne yapmam lazım.
2: O artık olmaz, çöp oldu.
0: Nasıl? Olmaz
2: çöp mı? Atacağız,
0: Ama yazık ya. Ben yapabilirim şimdi bundan bir şeyler. Şöyle.
2: Vallahi ondan hiçbir şey çıkmaz.
0: Çıkabilir bence, ben uğraşacağım en azından.
1: Ha gayret, pes etme Tuğba. Hiç umudum yok ama belki çıkar.
2: Bilezik yapabiliriz mesela.
0: Şey simit oldu bu ya. Arkadaşlar, kameraman arkadaşlarım bana gülüyorlar şu anda ama nasıl bir gülmek bu? Arkadan. Kolaysa siz yapın arkadaşlar. Kolaysa siz yapın yani. Hiçbir iş kolay değil. Biliyorsunuz. Ama ben bunu geri dönüştürebilirim bence buraya ya.
2: Geri dönüşüm kovalarını atabiliriz.
0: Hayır ben devam etmek istiyorum ama. Olmaz mı?
2: Başka bir çamurlu olabilir. O artık olmadı. Gitti.
0: Olmadı mı?
2: Bir dakika şöyle. Olmadı bence olmadı. Bence bırakalım yani onu.
0: Ya bence yapacağım. Bence yapalım bunu ya. Nasıl?
1: Gerçekten harika.
0: Bence çok iyi oldu. Kocaman bir top yaptım arkadaşlar. Gülistan hocam herhalde bu böyle olmayacak. Belli oldu. Çünkü ben bayağı şu anda çalışma modundan çıkıp oyun hamuru oynar gibi bir duruma geldim.
2: Tamam, ben hevesini kırmak istemedim başta. Ben kendim çekeceğim teknikleriyle bir tane sana hediye yapacağım.
0: Gerçekten mi?
2: Ama ben de çay istiyorum.
0: Çay getiririm ama ellerim böyle nasıl
2: olsun, getireceğim? Olsun, onu da sen düşün.
1: Su var, sabun var Tuğba.
0: Getirdim hocam
2: size. Çok teşekkür ederim.
0: Çayınızı.
2: Çok buyurun. Teşekkür ederim. Eller de temizlenmiş.
0: temizlemeye çalıştım.
1: Şimdi otur ve hocanı çok iyi izle Tuğba.
2: Biraz kuvvet uygulamak gerekiyor, güçlü olmak gerekiyor.
0: Çok güçlüyüm ben.
2: Lütfen biraz da ciddiyet gerekiyor.
0: Tamam hocam, evet. Çok ciddiyim şu anda.
1: Tuğba çok güçlü, çok ciddi ve çok azimli.
0: Evet hocam, çok güzel ilerliyor şu an. Çok güzel gidiyor. Güzel yapabiliyorsunuz. Biraz daha hızlı
2: nasıl
0: olabilir.
2: Gidiyor, olabiliyor mu?
0: Gayet güzel gidiyor.
2: Şimdi sıra bende.
0: Evet, şimdi sıra bende.
2: Şimdi sırası bende.
0: Bu programımızda hoca ben oluyorum. Tabii
2: birazcık
0: ki öyle bir şey yok.
2: Ağzını keseceğim. Ama onun için tele ihtiyacım var.
0: Ağzını keseceğim deyince bana zannettim. Evet, ne getireyim?
2: Şuradaki teller var ya sarı.
0: Aa tamam.
2: Onlardan bir tane.
0: Aa.
1: İş tatlıya bağlandı. Hocamız sana hiç kıyar mı Tuğba?
2: Ne istersin? Size ne yapalım?
0: Ne yapsak? Ne yaptırsam?
1: Bir de hocaya sipariş mi vereceksin Tuğba?
0: Evet, yapamadım, utanmadım, sıkılmadım. Hala bir de hocamıza bir şeyler yaptırmaya çalışıyorum kendime. Kendisi çok tatlı olduğu için beni kırmamaya çalışıyor.
2: Size ben güzel bir salata kasesiyim.
0: Olur, vallahi salatayı çok seviyorum zaten. Yedikçe sizi hatırlarım.
2: Şimdi formu kestik, kurutmaya bırakıyoruz. İşte 4 gün sonra kuruyor, pişiyor. Boyadıktan sonra tekrar pişiyor. Aşamaları uzun.
0: Bir salata kasesinin yolculuğu yani.
2: Evet, kesinlikle öyle. Ama ben şöyle bir şey yapacağım. Daha önce yapılmış, boyanmış, bitmiş olarak hazır olan salata kaselerinden hediye edeceğim.
0: Süper.
2: Oradan seçebiliriz.
0: O zaman kameraman arkadaşımdan yardım isteyeyim ben. Mahmut Portakal'dan. Evet, o pembeyi alayım. Çok güzel. Ya şunun için ne kadar uğraşılıyor değil mi?
2: Tabii.
0: Çok güzel ama. Çok teşekkür ederim. Yani yapamadım, beceremedim. Üzerine bir de hocamız yaptı ve bana hediye etti.
2: Yapamadım, beceremedim olarak görmeyin de çok rahatlatır. Meditasyon gibidir.
0: Evet, ben ilk böyle hamura dokununca çok mutlu oldum mesela.
2: Evet, çok rahatlatır. Hiçbir şey düşünmezsiniz. Kafanıza hiçbir şey takmazsınız. Sadece çamura odaklanırsınız.
0: Evet, ben de ilk gelince böyle dokununca çok mutlu oldum. Hemen böyle bir şeyler yapmaya çalıştım, istedim ama olmadı.
1: Evet, yine olmadı. Tıpkı daha öncekiler gibi Tuğba.
0: Her yerde temizlik yapıyorum ben ya.
1: Bana da yardım eder misin temizlik konusunda?
0: Ha, geleyim senin odanı da temizleyeyim ben, oldu. Oldu canım.
2: Şimdi süngeri sıkalım güzelce.
0: Böyle mi?
2: Evet, ama çok güzel bir şekilde temizleyelim. Öyle baştan sağma yalap şap değil.
0: Ben çok güzel temizlerim ya aslında.
1: Hocamızı duydun Tuğba. Baştan sağma gelişi güzel istemiyor kendisi.
0: Sadece burayı mı temizleyeceğim?
2: Her yeri.
0: Buraları da?
2: Evet.
0: Bununla
2: İyi,
0: mı?
2: Zor mu?
0: Yani zor değil de hani buralar yine batmayacak mı zaten?
2: Batacak. Batacak diye temizlemeyelim mi?
0: Ama tekrar kirlenecek bu ya.
1: Kolay mı sandın Tuğba?
2: Şöyle. Bu beyazlığı görene kadar.
0: Aa.
2: Evet, aynen öyle temizliyoruz. Beyazlığı görene kadar.
0: Tamam.
1: Hocam, siz fazla uğraşmadan şöyle kısaca tarif edip süngeri bırakın. Tuğba bu. Sizi lafa tutup bir yolunu bulup farkına varmadan temizliği de size yaptırmasın.
0: Evet, bugün kolay mı sandın da benim işim, yani benim seçtiğim ve yapmak istediğim iş çömlekçilikti. Ama görünen o ki o kadar da kolay değilmiş bu işler. Öyle hemen 5 dakikada falan öğrenilecek bir iş değil. O yüzden Gülistan hocamdan ben yardım istedim, bir şeyler öğretin bana diye. Gerçekten de bu kadar kısa bir sürede öğretti. Yani bir şeyler yapabiliyorum değil mi?
2: Evet. çok hevesliydi, çok eğlendi ama yetenekli olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef.

0: gayet yeteneksizdi ve işin kolay olduğunu zannetti. Hiç de o kadar kolay işler değil. Ustalık gerektiriyor. Kesinlikle çok keyifliydi. Tekrar bekliyorum.
1: Beni kırmadı. Salata kasesi yaptı bana.

0: Kolay gelsin Halit Usta.
1: Sağ olasın.
0: Murat telefon etti biraz evvel.
1: Nesi varmış gene?
0: Hastaymış galiba. Ustama rica et, idare ediversin dedi.
1: Bu kaçıncı keratanın?
2: Anlatılmaz bir hastalık Halit Usta.
1: Bilirim anlatılmaz. Biz de genç olduk Köftor, biz de geçirdik o hastalıkları. Zaman zaman şuranda bir ağrı oluyor değil mi?
2: Evet usta.
1: Evettir ya. İnsanın içinden de çalışmak gelmiyor ha?
2: Gelmiyor be usta.
1: Bilirim gelmez. Hastalığın teşhisi tamam, aşkı memnu derler böylesine. Çaresi de evlenmek.

0: Bugünü de hayat çuvalına tıktık sayılır delikanlı.
1: Fark etmez Halit Usta.
0: Senin için öyle. Yakında kızağa çekecekler beni. O zaman köşeme çekilip acemilere tavla dersi vereceğim ha.
1: Bu taş bana mı?
0: Tabii sana.
1: Dikkat et Halit Usta, bu sefer gözünün yaşına bakmam.
0: Kim kimin yaşına bakmaz, akşam bize gelince anlarız.

0: Nasılsın Sami abi, işler nasıl?
1: Senin tatlılığın da her şey daha güzel, meyvelerimin renkleri bile!
0: Neden acaba?
1: Güzelliğine dayanamıyorlar da ondan!
0: Aman neyi, şimdi Seher ablaya da anlatayım bunları!
1: Durmuyor sakın ha, sözümü geri aldım!
0: Ah, kıymam hazır mı Ferit amca?
2: Yalnız kıyman değil, etekliğinin provası da hazır galiba! İyi. Sabah bizim kız söyledi, seni bekliyormuş, alışverişten sonra gelsin dedi.
0: Olur Ferit amcacığım, hemen uğrarım.
2: Güle güle kızım.
0: Güle güle giy, bana kalırsa çok güzel oturdu. Boyunu biraz daha kısa yapabilirdin Nur. Bize göre, bizim çevreye göre biraz fazla değil mi istediğin? Ah, kendimi buraların kızı olarak görmüyorum Nur. Ne olur ayıplama beni, anlamaya çalış. Masallardaki gibi, bir prens çıkacak karşıma bir gün. Elimden tutup, bulutların üzerinde uçuracak sanki beni. Bambaşka dünyalara götürecek. Öyle inanıyorum ki buna, inşallah.
3: Hee, koskun öyle!
0: Hoş geldin babacığım!
3: Ooo, hoş bulduk kızım! Bu gidişle anahtarımı kullanmak kısmet olmayacak galiba bana, ha?
0: Ne o? Seni her akşam kapı önünde beklemem hoşuna gitmiyor mu yoksa?
3: Gitmez olur mu hiç? Bütün arkadaşlarım senin gibi bir kızım olduğu için kıskanıyorlar beni. Yürü bakalım yaramaz! Güzel bebeğin babasına neler hazırladı bakayım bu akşam,
0: babacığının istediği her şeyi! Önce güzel bir tarhana çorbası.
3: Acı acı kocaman biberli kuru fasulye.
0: Kavrulmuş şehriyeli pilav.
3: Sonra da üzüm hoşafı. Aman acele et, açlıktan içim kazındı. Yemekten sonra da misafirimiz var.
0: Kim gelecek baba?
3: Murat.
0: Murat mı?
3: Dün geceki tavla dersim yarım kaldı kerataya.
4: Yeter artık Murat! Neredeyse yüzünün derisini soyacaksın!
5: Ne yapayım anne? El karşısına yağlı suratla çıkacak değilim ya!
4: Ali Bursa'nın kızı ne zamandan beri el oldu? Hazırlığının kim olduğunu biliyorum ben!
5: Benim duygulu anam! Beni babasız büyüttün! Yalnız anam değil, babam da oldun! Sana danışmadan bir şey yapmam bilirsin! Bir kenarcığa attığımız birkaç yüz lira, birkaç bin olunca Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
4: Ne diyeyim? Fatma dürüst, güzel bir kız. Yalnız...
5: Hı?
4: Bak Murat! Fatma'nın annesi öldüğü zaman küçüktün sen. Türlü şeyler söylendi annesi için. Gözü yükseklerdeydi. Hiçbirimizi beğenmezdi. Halit Usta ile küçücük kızını terk edip... kötü yollarda bir garip yolcu oldu. Bir garip yolcu gibi geberip gitti.
5: Anası kötü olduysa Fatma'nın ne suçu var anne?
4: Analar hep böyledir. Buluttan nem kaparlar oğlum. Onun da gözü sende mi bari?
5: Bilmiyorum. Şimdiye kadar açılamadım. Ne zaman karşı karşıya gelse... elim ayağım titriyor.
4: Desene iş başa düştü. Fatma'ya söyle yarın bana gelsin. Hı. Anam çamaşıra çağırdı dersin.
3: Oh! Ellerine sağlık papatya kızımın. Hepsi çok güzel olmuştu. Hele kuru fasulyen ha.
0: Afiyet olsun babacığım. Murat'ı beklemeyecek misin?
3: Geç kalmasıydı kerata.
0: Murat'tır. İyi insan lafı üstüne gelir. Hoş geldin Murat.
5: Hoş bulduk Fatma.
0: İçeri girmeyecek misin?
5: Gireceğim tabii. Geçmiş olsun Halit Usta.
3: Yahu, ne oldu bu zarlara bu akşam? Yeniden başlayalım. Bir beş daha var mısın?
5: Yarın mesai var Halit Usta. Erken yatsak iyi olacak.
3: Başlarım şimdi erken yatmana. Halit Usta'nın tavlada yenildiği görülmüş müdür şimdiye kadar? At bakalım, at.
5: Dubara.
3: Ulan ne oldu bu akşam bu zarlara be? Hadi be oğlum, hadi be aslanım.
0: İyi ki kıskanç değilim babacığım. Yoksa yakardım şu tavlanı.
3: Aa, o zaman Murat'a kim ders verirdi kızım? Cahil kalırdı çocukcağız ha?
5: Ama ben kazanıyorum Halit Usta.
3: Bakma sen o kazanmıyor. Neşelenesin diye deminki oyun sana ikramdı.
0: Hadi. Müsaade ederseniz ben yatıyorum. Hı-hı. İyi geceler size.
3: İyi geceler kızım.
0: İyi geceler Murat.
5: Fatma. Az kalsın unutuyordum. Anam işi yoksa yarın bana uğrayıversin dedi.
0: Olur giderim Murat. Zaten çok özlemiştim Emine teyzeyi. Selam söyle.
5: Başüstüne.
3: Hey! Uyuyor musun ya?
5: Ha, ne oynayacaktım?
3: Hiçbir şey. Zar atacaktın, zar. Ha? Avucunda.

0: Merhaba. Kolay gelsin Halit Usta.
1: Turgut Bey.
0: Bir şey mi istedin Halit?
1: Şu makinelerde bazı ufak tefek arızalar var gibi geliyor bana.
2: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
1: Muhakkak ki okudunuz Aykut Bey oğlum ama benim de bunca yıllık tecrübem olduğunu unutmayın.
0: Halit Usta çok eski bir elemanımdır. Söylediklerimi...
2: Merak buyurmayın beyefendi. Bütün malzeme her gün dikkatle inceleniyor efendim.
0: Rahat ol Halit Usta, üzülme.
1: Benden söylemesi... Ötesini paşa gönlünüz bilir.
2: Tecrübe başka, işin teknik öğrenimi başka beyefendi. Her şeyi tecrübeyle halledeceklerini sanıyorlar. O günler geçti beyefendi, o günler geçti. Artık teknik konuşuyor.
0: Diğer fabrikaların çalışma raporları.
2: Evet efendim. Emir buyurduğunuz gibi geçmiş aylarla orantılı grafikleri de hazırladım.
0: Mükemmel. Beyninize ve de elinize sağlık.
3: Eline sağlık kızım. Sen olmasaydın bu çamaşırların hakkından gelemezdim ben.
4: Aa, elinde büyüdüm sayılır Emine teyze. Hayatımın sonuna kadar yardıma hazırım sana. Ne zaman istersen, ne işin olursa çağır beni koşa koşa gelirim.
3: Hadi hadi, günün birinde evleneceksin.
4: İnşallah.
3: Ya kocan olacak adam seni bana göndermezse?
4: O zaman da hizmetçimi yollarım. Biliyor musun? Emine teyze, insanın işlerini yaptırabileceği hizmetçileri olması ne güzel şey. Evleneceğim erkek böyle bir hayatı yaşatabilmeli bana.
3: Bana kalırsa yanlış düşünüyorsun kızım. Senin yerinde olsam, fakirine, zenginine bakmaz, dürüst, çalışkan bir delikanlı seçerdim.
4: Biliyorum, beni ayıplıyorsun. Ama ne yapayım, senin gibi düşünemiyorum. Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum. Annem gibi, senin gibi olmak istemiyorum Emine teyze.
3: Mahallenin bütün kızları, iyi ki senin gibi düşünmüyorlar. Ben de Murat'a
4: iyi bir kız seçersin inşallah.
3: Benim elimde olsa, zannederim o seçmiş.
4: Kim acaba Emine teyze?
3: Bilmem, Murat bu. Derdini içinde saklar. Kimseye açılmaz.
5: Bizden mi geliyorsun?
4: Evet. Çamaşırlarınızı yıkadım.
5: Başka? Başka bir şey konuştunuz mu annemle?
4: Tabii konuştuk. Aşk olsun sana. İnsan en yakınından gizler mi bazı duygularını?
5: Nasıl yani? Ne gibi yani?
4: Annenden gizlemişsin ama bana anlatabilirdin kime aşık olduğunu. Hadi anlat ne olur, kimi seviyorsun Allah aşkına anlat.
5: Ben... Ben var ya...
4: Sen varsın biliyorum.
5: Yıllardan beri...
4: Allah aşkına dedim.
5: Ben... Hani yıllar geçti ya... Hani çocuktum ya...
6: Kaza geçirmiş, eve getirdiler!
4: Ne? Kaza mı? Babacığım! Babacığım! Ne oldu babacığım?
7: Önemli değil yavrum. Patron milletine anlatamadığımız şeylerin sonucu. Allah'tan ucuz atlattık.
4: Babacığım!
2: İnanın şaşkınım beyefendi, olacak şey değil. Kazanın nasıl olduğunu yemin ederim hala anlayamadım.
0: Yazık oldu. Doktorun raporuna göre zarar gören işçilere hemen para yardımı yap.
2: Biliyorsunuz her gün kontrolü yapıyorum.
0: Bana acele Halit Usta'nın ev adresini aldırın muhasebeden. Kendisine özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun Halit Usta. Gerçekten çok üzüldüm olanlara.
1: Gördünüz ya, teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyormuş.
0: Haklısın. Yepyeni bir makine aldırıyorum şimdi. Sen de çok beğeneceksin.
1: Sanırım çok geç kaldınız.
0: Hatalı olduğumu biliyorum. Yaralanan bütün işçilerin zararlarını hemen telafi edeceğim. İlk olarak da senden başlıyorum Halit Usta. Lütfen şu hediyemi kabul ediver. Tekrar geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Kızım, beyefendiye yolu gösteriver. Zahmet ettiler buraya kadar.
4: Babamın kusuruna bakmayın. Bu kaza çok sinirli yaptı onu. Ben özür dilerim babam adına.
0: Rica ederim. Halit usta haklı. Bu müessif kazadan hepimiz zarar gördük. Ayrıca Halit usta'nın sizin gibi güzel, sizin kadar kibar bir kız olduğunu öğrenmek teselli etti beni. Gene görüşürüz inşallah.

0: Ne kadar zarif adam. Ayıp oldu. Kovalamaktan beter etti babam onu.
1: Bence haklı Halit Usta.
0: Koskoca patron ama. Arabasıyla buralara kadar gelmeye tenezzül etti. Düşünsene.
1: Bana kalırsa babanı düşün sen. Babanın sıhhatini düşün.
0: Siz anlamazsınız tabii bunu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir filmde de böyle olmuştu. Türkan Şoray'ın babası hastaydı da zengin adam geldi. Aşık oldu fakir kıza.
2: Gitti mi?
0: Gitti. Aşk olsun babacığım. Daha iyi davranabilirdim patronuna. Ayıp oldu. Buraya kadar zahmet etti adamcağız.
2: Senin aklın ermez böyle şeylere.

0: sabahlar.
1: Hayrola? Sahilde ne işin var bu saatte?
0: Seni bekledim.
1: Beni mi bekledin? Hı. Neden?
0: Bilmem, bekledim işte. Erken uyandım. Buradan geçersin diye düşündüm işe giderken. Sonra... Dün Turgut Bey'in babamı ziyaretinden sonra... Sen... kayboldun ortalarda. Merak ettim.
1: Demek benim ortadan kaybolmamı hissedebiliyorsun artık.
0: Hissetmez olur muyum? Yakınsındır bize. Severim seni.
1: Sever misin? Nasıl?
0: Severim işte.
1: Nasıl seversin ama?
0: Basbayağı severim. Babamdan sonra en sevdiğim insansındır.
1: Teşekkür ederim. İşten sonra uğrarım Halit Usta'ya.
0: Murat! Sen beni... sevmez misin yani?
1: Severim.

0: Ne güzel tesadüf. Babanız nasıl?
1: İyice. Birkaç güne kadar çalışmaya başlar sanıyorum.
0: Tekrar ziyareti düşündüm ama rahatsız etmekten çekindim.
1: Memnun olurduk.
0: Ayrıca sizinle görüşmeyi de çok arzu ediyordum. Babanızla ilgili, biraz da işimizle.
1: Ne kadar iyisiniz.
0: Yarın burada bekleyeceğim sizi. Saat 2'de.
1: Saat 2'de mi? Bekletmedim ya.

0: Beğendiniz mi burası?
1: Çok güzel. Evvelce de gelir miydiniz?
0: Sık sık. Saatlerce tabiatın güzelliklerini seyrederdim buradan. Ama artık etrafımdaki güzellikleri seyretmek imkansız benim için. O kadar güzelsin ki, uzun uzun güneşe bakıp gözleri kamaşan yaramaz çocuklara benzetiyorum kendimi. Benim de gözlerim kamaşıyor karşında, sana yalan söyleyecek kadar.
1: Çok güzel konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek, seni görmek.
1: Çevrem sizden bir hayli farklı Turgut Bey. Sizin gibi bir insanla arkadaşlık etmemi hoş karşılamazlar.
0: Geçici değil sana olan ilgim. Bu beraberliğin bir ömür boyu sürmesini istiyorum ben. Beni anlıyorsun. Bana inanıyorsun değil mi?

0: Bence her çevreye uyabilen çok kabiliyetli bir öğrencisin sen.
1: Siz de iyi bir öğretmen.
0: Çok mutluyum Fatma. İçine gömülü kalmış olan güzellikleri meydana çıkardığım için çok sevinçliyim. Sen kibar salonların paylaşamayacağı bir hanımefendi olmak için yaratılmışsın. Sana layık olan bu hayatı tanıtmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Sizi utandıracağımdan korkmuyor musunuz?
0: Hiçbir zaman. Daima iftihar edeceğim seninle. Belki

0: İleride eşim olacaksın.
1: Çılgınca eğlenmesini bilmek ne güzel.
0: Çok yaşamanın sırrı da bu zaten. Dans edelim mi yavrum?

0: Geç oldu artık. Eve dönmem lazım. Babam evde, geç kalmamalıyım.
1: Yarın akşam için söz vermezsen bırakmam seni.
0: İmkansız bu. Şimdiye kadar gece hiç sokağa çıkmadım. Babama ne diyebilirim?

0: Her şeye rağmen ısrar ediyorum. Çünkü bugüne kadar yapılan en güzel defile bu. Bütün mankenler özel hazırlandı.
1: Ne güzel.
0: Evet. Mankenlerin seni görmelerini çok arzu ediyorum. Kıskanmaları için tabii.

0: Bu halin mi? Günlerdir sabahlara karşı, günlerdir geç geliyorsun eve. Hiç kimseye anlatamıyorum derdimi. Acı içindeyim, gözyaşlarım akmaz oldu artık. Bittim ben, tükendim.
1: Yatmaya?
0: Hayır Handan. Acılarımı unutmaya, sızmaya gidiyorum.
1: Mankenleri kıskandırabilir miyim?
2: Şaşırtıyorsun beni Fatma, korkutuyorsun.
1: Ah, anlatamam. Sanki rüyada yaşıyor gibiyim Nur. Lüks otomobiller, çaylar, defileler.
0: Yeter artık, çok içtim. Neredeyse sabah olacak. İçmeden unutamıyorum acılarımı. İçmeden yaşayamıyorum. Tek sen varsın acılarımı yaşayan. Sen varsın gözyaşlarıma ortak olan.
1: Böyle konuşma seni. Çok iyiliğini gördüm seni. Çok kardeşliğini gördüm. Belki de yaşamazdım, sefalet içinde ölürdüm sen olmasaydın. Sonunu düşünmeyen her sanatçı gibi. Alkış ve şöhret sonunda kendisini bilmeyenlerin eceli oluyor.
0: Şöhretin kıymetini bilenler de yaşamıyor bazen. Çok geceler karanlık sokaklarda, yıllar evvel terk ettiğim mahallelerde yaşıyorum yalnızlığım.
1: Neden geceleri?
0: Bizim gibilerin acısını ancak gecenin karanlığı gizleyebilir. Şimdi de oralara gidiyorum. Yavrumun yaşadığı yerlere, onun kokusunu duymaya, onu yaşamaya gidiyorum.

0: Bu akşam için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi.
1: Bütün geceler böyle olacak. Bütün gecelerimiz seninle renklenecek.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler yavrum.

0: Nasıl dün akşam müşkül duruma sokmadım ya seni?
1: Babam uyumuştu, dönüşümü fark etmedi. Arkadaşım da biliyordu, Nur'da.
0: Yakında bitecek bütün yalanlar. Annemler Avrupa'dan döner dönmez tanıştıracağım seni. İçer misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Yabancı kaldığın tek şey içki oldu.
1: Haklısın, sevmiyorum. Gitmek istediğimi söylersem kızar mısın bana? Babam yarın işe başlayacaktı.
0: Oh, yazık! Çok güzel bir program hazırlamıştım. Arkadaşlarım gelecekti buraya, seninle tanışmak için.
1: Özür dilersin. Gitmeye mecburum. Allah'a ısmarladık.
0: Yarın arar mısın beni?
1: Öğleden sonra telefon ederim.

0: Beni de yakar mısınız? Çok naziksiniz.
1: Herkese karşı değil.
0: Saf bir kıza benziyordu.
1: Gördüğünüz gibidir.
0: Tecrübeli bir erkeğe benziyorsunuz. Herhalde ilk tanıştığınız kız değildi.
1: İyi tahmin ettiniz. Parmaklarıma altın kelepçe takmaya niyetli olmadığımı söylersem... sonuncusu da olmayacağını anlarsınız herhalde. Kadınlardan nefret ederim.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
6: Abi motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa.
8: Hesap.
7: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Hesap kurdu.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Siparişiniz
10: ve Pepsi'niz.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bakın.
8: Tam da leslik.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var.

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Hadi oğlum!
1: Aslanım be! Buzara düşeş derler, Halit Usta'nın sesini keserler! Ben senin yerinde olsam bu işi en iyi biliyorum diye böbürlenmem artık Halit Usta!
2: Ellerim kazadan sonra biraz tutuk, ona dua etsin!
1: Bir beş daha atalım istersen!
2: Yarına yarına! Sabah işe başlayacağım, erken yatayım bu akşam!
1: Eh, sen bilirsin! Dua et, ucuz kurtuldun bu gece!
2: Ulan köfte or! Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur, değil mi?
1: Estağfurullah Halit Usta! Takılıyorum sana sadece!
2: Biliyorum evlat, ben de şaka yaptım ha! Allah rahatlık versin!
1: Sen. Sana da Halit Usta! Eyvallah!
3: Seninle konuşmak istiyorum biraz.
2: Ne arıyorsun burada sen? Ne yüzle geldin buraya?
3: Hiç değişmemişsin. Yıllar hiç değiştirmemiş seni. Daha sakin konuşabilirsin Halit.
2: Adımı alma ağzına! Daha fazla kirletme bizim dünyamızı! Bizim için ölmüş, bizim için gömülmüş bir kadınsın sen!
3: Kendimi affettirmek için gelmedim buraya, kızım için geldim.
2: Kızın yok senin!
3: Dinle beni!
2: Köşe başlarında bir yığın sarhoşun karşısında gönül eğlendiren bir kadını dinleyemem ben! Hem kızımın adını da ağzına alma! Defol buradan! Hala yatmadın mı sen? Hala uyumadın mı?
4: Ne var baba? Niye sinirlisin?
2: Çok süslenmeye başladım bugünlerde. Beğenmiyorum bu halini.
4: Her genç kız kendisine kendince itina eder, güzel görünmek ister. Ama kızıyorsan bir daha yapmam babacığım. Seni üzecek hiçbir şey yapmam.
2: Yapma. Halit Usta'nın kızısın sen! Halit Usta'nın çiçeğisin! Halit Usta'nın her şeyisin! Namuslusun! Kızısın!

0: Hala uyumadın mı sen?
1: Uyuyamıyorum anam. Uyuyamadım.
0: Sabah işe kalkacaksın. Geç oldu. Hadi Murat'ım. Yavrum.
1: Anacığım.
0: Bir tanem.
1: Anam. Yavrum.

0: mektubum var Murat. Az evvel hususi arabalı bir kadın bıraktı.
1: Hususi arabalı mı?
2: Murat Bey, çok önemli bir konuyu görüşmek üzere. Bu gece programımdan sonra gazinoda sizi bekliyor. Gelmenizi önemle rica ediyorum. Sevim Çağlıyor.

0: Beklettiğim için kusura bakma delikanlı. Şaşırdın tabii sen. Sevim Çağlayan'la ne ilgin olabilir?
1: Şaşamadım desem yalan.
0: Haklısın. Yıllar evvelini hatırlaman çok güç. Küçüktün sen o zamanlar Murat.
1: Murat mı? Adımı da biliyorsunuz.
0: Bilirim. Bir yığın boya, acı dolu bir yığın sene değiştirdi beni. Gözlerimin derinliğindeki hüzne inmeye çalışırsan... ...yıllar evvelinin basma entarlı Leman ablasını tanımakta güçlük çekmezsin.
1: Leman abla... Sen... Sen ha... Halbuki biz seni...
0: Öldü biliyordunuz değil mi? Yine yaşamıyorum zaten. Şöhretli bile olsa başka bir isme sığınmaya yaşamak mı diyorsun sen?
1: Beni buraya neden çağırdığını anlayamadım Leman abla.
0: Sevmeyi bildiğin, sevgiye inandığın için. Fatma hakkında konuşacağım seninle, kızım hakkında. Onu korumanı, ona yardımcı olmanı istiyorum.
1: Fatma'nın tehlikede olduğunu bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum ama öğrendim. Peşinde bir adam dolaşıyor. Onu tuzağına düşürmeye çalışan biri.
1: Yanılmış olmayasın Leman abla.
0: Sizlerden uzağım ama sizlerin içindeyim. Sizleri yaşıyorum Murat. Gözlerimle gördüm. Onu suçlamıyorum bilirim. Onun yaşındaki kızlar tatlı bir söze, sahte bir sevgiye çabuk kanarlar. Bütün bunları babasına anlatmak istedim, dinlemedi, beni kovdu. Ölü bir anayım onun için. O zaman aklıma sen geldin. Fatma'yı bir abi gibi sever korurdun küçükken. Şimdi de aynı şeyi yapmanı istiyorum senden. Ne düşündün Murat?
1: Bilemiyorum Leman abla. Sana yardımcı olabilir miyim bilemiyorum.
0: Seviyor musun Fatma'yı? Seviyor musun?
1: Canımdan çok. Her şeyden çok.
0: O zaman oldu bu iş. Hadi göreyim seni. Allah yardımcın olsun. Bir sıkıntın olursa gene ara beni.
1: Allah'a ısmarladık Leman abla. Çok büyük kadınmışsın sen.
0: Güle güle yavrum.
1: Yalnız... Adamın kim olduğunu söylemedin. Tanıyor musun Leman abla?
0: Adı Turgut. Fabrikatörmüş.
1: Turgut mu?

0: Anlattıklarının hepsi saçma. Karışamazsın benim hayatıma.
1: Karışırım.
0: Karışamazsın.
1: Karışırım.
0: Anladım. Kıskanıyorsun beni.
1: Evet. Var mı bir diyeceğin? Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum.
0: Boşuna kıskanma. Evlenecek benimle Turgut.
1: Evlenecek mi?
0: Evet. Seviyor beni.
1: Seviyor mu?
0: Seviyor tabii.
1: Sevsin.
0: Hem de nasıl seviyor? Çiçek gibi seviyor. Kelebek gibi seviyor.
1: Sevsin. Sevsin dedim!
0: Seviyor işte!

0: Nen var yavrum. Neden durgunsun?
1: Bilmiyorum. Anlayamadığım, anlatamayacağım bir sıkıntı var içimde.
0: Her sıkıntı bir sonraki sevince hazırlar. Annemler Avrupa'dan döndü Fatma. Seni anlattım onlara uzun uzun. Evleneceğimizi söyledim.
1: Ne dediler? Kızmadılar mı?
0: Gücendiler bile. Yemeğe bekliyorlar yarın akşam seni.

0: Hayır ola. Seni üzen bir şey mi oldu? Pek iyi görmedim seni.
1: Bir sıkıntın olursa beni ara demiştin Leman abla. Fatma'yı yolundan çevirmemize imkan yok. Evlenecekmiş bizim patronla. Beni sevmediğini söyledin.
0: Sevmediğini söylemek, sevmek demektir. Ne olursa olsun, ne derse desin mücadelene devam et Murat.
1: Neye yarar? Sonunda gene ben içkiye sarılacağım. Sen de daha fazla üzüleceksin. Fatma seçtiği yoldan geri dönmez Leman abla.
0: Dönecek Murat. Buraları, bu batakhaneler yolunu kaybetmiş yüzlerce Fatma, yüzlerce Leman'la dolu. Sonunda onu buralarda görmek istemiyorum, anlıyor musun? Görmek istemiyorum.
1: Bak, dinle beni. Laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığın hayattan nefret ettiğin belli. Bize gidelim Leman abla, annem mert kadındır. Bir iki acı söz eder ama sonunda affeder seni. Hadi gel benimle. İkinci anam ol.
0: Sağ ol Murat, benim için artık çok geç. Yıllar evvel olsaydı belki. Şu an benim için yapabileceğin bir şey kalmadı artık. Anlıyor musun? Kızımı kurtar Murat, kızımı kurtarmanı istiyorum senden.
1: Sizinle konuşmak istiyorum efendim.
2: Ne hakkında?
1: Fatma.
2: Fatma mı? Fatma hakkında...

0: Ne konuşabilirim seninle?
1: Fatma'yı seviyorum.
0: Senin değil, Fatma'nın seni sevmesi önemli.
1: Niyetiniz ciddiyse aradan çekilmeye hazırım. Ama maksadınız başka.

0: Bir şey olursa, eğer Fatma'ya bir zarar gelirse sizi yaşatmam, haberiniz olsun!
1: Dışarı çıkmanızı rica ettim.
0: Unutmayın bu sözümü, yaşatmam sizi! Yaşatmam!

0: Hayrola Murat, ne oldu? Niçin erken geldin?
1: Patronla kavga ettim anne, işten ayrıldım. Sonra anlatırım.
2: Üzülüyorum Fatma, yanlış hareket etmiyoruz inşallah. Artık hepsi bitecek bu yalanların, yemin ettim sana. Hem dedim ya, ailesiyle tanıştıracak beni. Öyle heyecanlıyım ki, babama sende olduğumu söyledim, unutma. Allah'a ısmarladık, güle güle.

0: sevmedim. Başım döndü birden.
1: Şaşırtıyorsun beni. Çılgınca eğlenenleri kıskandığını söylemiştin bana.
0: Önceleri renkli gelmişti bu hayat. Ama şimdi...
1: Anladım, sıkılıyorsun şimdi.

0: Seni kaybetmek istemiyorum. Seviyorum seni. Biraz içer misin? Heyecanın geçer, sakinleşirsin.
1: Bakalım annen beğenecek mi beni? Anneler için oğullarının evleneceği kızlar çok önemlidir. Öyle heyecanlıyım ki.
0: Git buradan.
1: Gitmek mi?
0: Evet. Git buradan. Aldattım seni, yalan söyledim, kandırdım. Annemin geleceği yok. Annem yok daha doğrusu. Git dedim, kurtul benden. Kimseyi sevmedim ömrüm boyu, kimseye inanmadım.
1: Şaşırtıyorsun beni.

0: Ben de şaştım kendime zaman zaman. Tertemiz duygular duydum yanında. Kötülükleri atıp güzel şeyler hissettirdin bana. Güzeli duyurdun tekrar. Güzellikleri yaşadım yanında. Onun için git. Hemen! Hemen uzaklaş!
1: Gitmem! Gidemem! Ne olursa olsun seninle olmak... ...Ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Gönderme beni! Yalvarırım!
0: Peki.

0: Nereden çıktı bu yolculuk? Nereye gidiyorsun?
1: Bilmiyorum anne.
0: Beni de götür. Ben sensiz yapamam.
1: Şimdi olmaz anne. İşe yerleşince bir mektupla yerimi bildirir, yanıma aldırırım seni.

0: Beyler polismiş oğlum. Seni arıyorlar.
1: Bizimle geleceksin delikanlı.
0: Ne demek bu? Ne istiyorlar sende? Yoksa...
1: Üzülme. Üzülme erkek anam benim. Şerefimiz temizlendi.
0: Murat!
1: Gidelim!
0: Murat! Murat!
2: Semtimizin, senin için yıllarını harcayan tertemiz bir babanın kızısın Fatma. Şaşırttın bizi. Böyle kötü bir olaya ismin karışmamalıydı.
3: Yemin ederim bilmiyordum. En iyi niyetlerle gittim Turgut Bey'in evine. Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Öyle demişti.
2: Anlattığına göre yalnız kalmışsınız üst katta. Sizden başka hiç kimse olmadığına emin misin?
3: Zannederim. Önce... Ard arda birkaç silah sesi duydum. Sonra da Turgut Bey bir külçe gibi kollarıma yığıldı. Ötesini hatırlamıyorum zaten. Deli gibi kaçtım.
2: Peki, bu cinayeti Murat işlemiş olabilir mi?
3: Hayır. Murat böyle bir şey yapmaz. Yapamaz daha doğrusu.
2: Pekala. İmzala kızım.

0: Gidelim baba, bitti.
1: Niçin sakladın benden?
0: Sana yemin ederim, Turgut Bey'le aramızda hiçbir şey geçmedi.
1: Onunla buluşuyor musun?
0: Benden evlenecek. İstetecekti senden.
1: Üzerine nasıl titrediğimi bilirsin. Hayatta senden başka kimim vardı benim? Beni aldattın, hiç olmazsa Murat'ı aldatmasıydın. Ona kötülük etmesiydin.

0: বাবা,
1: Fabrika diyor Turgut'la kavga ettiğini görmüşler. Doğru mu?
2: Evet. İnkar etmiyorum.
1: Ölümle tehdit etmişsin.
2: Evet ama ben öldürmedim.
1: Cinayet saat 9.45'te işlenmiş. O saatte neredeydin?
2: Canım sıkılıyordu, yalnızdım.

0: Bir saat kadar parkta oturdum.
1: Şahidin veya görenin var mı?
0: Hayır, yalnızdım.
1: Maktulün köşkü etrafında dolaşmadığına emin misin?
0: Evet.
1: Boşuna yorulma delikanlı, her şeyi biliyoruz. Suçunu itiraf et. Sen öldürdün.

0: Evet. Ben öldürdüm.
1: Cinayeti yazıyor! Öldürülen fabrikatör Turgut Canan'ı yazıyor! Katil Murat'ın cinayeti itirafını yazıyor!
2: Hayır! Olamaz bu! Kurtarmalıyım onu! Yetişeliyim!

0: Kurtulacak mı doktor?
1: Şimdilik tehlikeyi atlattı. Yalnız uzun bir müddet felçli kalacak.
0: Felç mi dediniz?
1: Evet. Belki çok kısa, belki de uzun bir süre konuşamayacak. Hareketsiz kalacak. Akrabası mısınız?
0: Hayır. Arkadaşım.
1: Ailesine durumu bildirmeniz gerek. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı var şimdi.
0: Onun çok iyiliğini gördüm. Aynı evde oturuyoruz. Ben bakarım ona, kendi elimle bakarım.
1: Siz bilirsiniz. Ama gene de ailesiyle konuşmanızı tavsiye ederim.
0: Görebilir miyim?
1: Biraz beklersiniz.

0: İnsanlık Murat Kayacan. Hakkında okunan iddianameyi duydun. Söyleyeceklerini dinliyoruz.
1: Suçluyum efendim.
0: Demek fabrikatör Turgut öldürdüğünü kabul ediyorsun.
1: Evet efendim.
0: Sebep ne peki? Neden öldürdün?

0: Bilmiyorum.
1: Susmakla suçunu hafifletemezsin. İstesen de istemesen de cinayeti nasıl işlediğini, sebebinin ne olduğunu meydana çıkarmak görevimizdir.
0: Bütün bildiklerimi anlattım efendim. Daha fazla konuşamam.
1: Şahitler alınsın.
2: Şahit Mustafa Canavar!
1: Olay hakkında bildiklerini anlat, ne gördün?
3: Murat'la Turgut Bey arasındaki münakaşanın nasıl başladığını görmedim. Ben o esnada dışarıdaydım efendim. Turgut Bey'in ziliyle odaya girdiğim zaman Murat şaşkındı. Turgut Bey'i öldüreceğini söylüyordu.
1: Sizce fabrikatör Turgut'u Murat öldürmüş olabilir mi?
4: Ömrümce yalnız kızımı sevdim. Kızım için yaşadım hakim bey. Ömrümce onun lekelenmemesi için çalıştım. Murat'ı da öz oğlum gibi severim. Elimde büyüdü. Duygularımda yanılmam. Murat suçsuzdur. Onu burada suçlu yerinde görmek, yemin ederim en çok beni yıktı.
1: Sizce bu cinayetin sebebi Fatma mı?
5: Aynı mahallenin çocuklarıyız, beraber büyüdük. Çok severdi Fatma'yı Murat. Duygularını anlatamayacak kadar çok. Bence ikisi de çevrenin ve sevgilerinin kurbanı oldular.
1: Yani Murat'ın katil olduğunu kabul ediyorsun.
6: Hayır, kabul etmiyorum. Oğlum adamı öldürmez benim. Eğer bana yalan söylediyse

0: adamı öldürdüyse... cezasını çeksin hakim bey! Çeksin!
1: Şahitlerin ifadelerini kabul ediyor musun?
2: Evet, kabul ediyorum.
1: Mahkememiz diğer şahitlerin celbi için 16 Aralık Cuma günü saat 15'e talip edildi.

0: Fatma Hanım'la görüşüyorum diye. Evet, bilmesem de tanırdım zaten. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Kime? Size çok ihtiyacı olan zavallı bir hastaya. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Benimle gelirseniz anlarsınız. Belki de çok önemli bir sırrı çözeceğiz beraberce. Buyurun gidelim.
1: Nereye götüreceksiniz beni?
0: Yıllarca sizin acınızı duyan, yıllarca sizin sevginizi yaşayan bir insan.

0: bir şey mi yaşıyorsun? Annem! Konuş annem! Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle! Kızım de, yavrum de! Seni özledim de! Anneciğim de!
1: Anneciğim. Daha fazla üzmeyin onu! Yeter derecede acı çekiyor zaten!
0: Niçin daha önce haber vermediniz? Neden aramadınız daha önce beni?
1: İstemedi. Mani oldu hep gerçeği bilmenize. Ölü bir anı olarak yaşamak istedi. Söz vermiştim babanıza.
0: Anneciğim, ne kadar acı çektim kim bilir?
1: Sizin dünyanızda ölü bir kadın olarak yaşayacaktım. Cinayeti gazetede okuduğundan beri çılgına dönmüştü. Hakikati anlatacağım, Murat katil olamaz diye bağırarak terk etti evi. Sonra da o feci çarpışma!
0: Murat! Murat'ın gizlediği şeyler var öyleyse! Öğrenmeliyiz bunu! Belki de annemle beraber sakladıkları bir sır! Konuşun! Muhakkak bir şeyler biliyorsunuz siz, konuşun!
1: Bilmiyorum!

0: Neden geldin buraya?
1: Belki eski bir arkadaşını görmek istersin diye düşündüm.
0: Eskiye ait ne varsa unuttum ben, hatırlamak da istemiyorum.
1: Dinle Murat, acımı anlamaya çalışayım.

0: suçu üzerine alıyorsun. Bildiklerini anlat. Senin katil olduğuna inanmıyorum.
1: Suçluyum. Cezamı çekmeye de hazırım.
0: Annemle aranızdaki sırrı öğrenmek istiyorum.
1: Annem dedi.
0: Evet. Buldum annemi. Ama konuşamayacak bir durumda.
1: Onu karıştırma bu işe.
0: Öyleyse konuş. Yalvarırım konuş Murat.
1: Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı. Bunu sen söylemişsin bana, unutma!
0: Murat! Murat! Murat!
2: Çık git evimden! Görmek istemiyorum seni! Hangi yüzle, hangi suratla geldin buraya?
0: Biliyorum, suçlu buluyorsun beni. Murat'ın katil olduğuna inanmıyorum. Maksadım ona yardım etmek.
2: Yardım edeceğin günler geçti artık. Annen gibi, adi bir sokak kadını gibi hareket ettin.
0: Hayır!
2: Peşine taktığın erkeklerle oğlumun başını belaya soktun.
0: Haklısın. Buraya beni affetmen için gelmedim zaten. Murat'ın sakladığı bir sır var. Bunu öğrenmek istiyorum!
2: Çek elini!
0: Bana yardım et ne olur.
2: Hiçbir şey bilmiyorum. Bilseydim de söylemezdim zaten. Git buradan! Git diyorum, kötü kötü konuşturma beni!
0: Emine teyze!
2: Git diyorum, git! Git! Git! Git diyorum! Git diyorum! Git devam!
0: Kimseye anlatamadım derdimi. Herkes nefret ediyor benden. Kimse görmek istemiyor beni.

0: sıcacık göğsünde rahatlamak, senin sıcacık göğsünde acılarımı dindirmek istiyorum. Annem, annem. Anneciğim. Konuşmaya çalış anne, hatırlamaya çalış. Katil kim? Turgut'u kim öldürdü? Konuş, konuş, konuş, konuş, konuş, konuş! Konuş!
1: Boşuna uğraşma. Eğer konuşabilseydi bu kadar üzmezdi sizi. Hasta, biliyorsunuz.
0: Biliyorum. Biliyorum ama elimde değil. Bu korkunç sırrı ancak annem çözebilir. Burada ancak annem kurtarabilir. Bir tek çarem var şimdi. Belki de bu sırrı ben çözeceğim.

0: Sanık Murat'la maktul Turgut'u tanıyor musun?
1: Evet, ikisini de tanıyorum.
0: Turgut'la aranızdaki ilişkin neydi?
1: Sadece arkadaşlık. Evlenecekti benimle. Bu durumum bütün genç kızlara örnek olmalı Hakim Bey. Onu tanıdığım zaman muhitini beğenmeyen, gözü yükseklerde olan bir kızdım. Yuvarlandığım uçurumu göremiyordum. Sonunda gerçek sevginin ne olduğunu anlamıştım ama... İş işten geçmişti artık.
0: Hangisini?

0: seviyordun?
1: Ben bir tek kişiyi sevmişim hakim bey. Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi bu. İçimi dolduran, şimdi bana mücadele gücü veren bir sevgi bu. Ben yalnız Murat'ı sevdim. Şimdi onunla beraber acı çekmeye, onunla beraber ölmeye hazırım.
0: İddia makamının tanığa soracağı başka bir şey var mı?
2: Evet sayın hakimlerim, tanık Murat'ı sevdiğini söyledi. O halde cinayet gecesi maktulün evinde ne işi vardı?
1: Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Ona inanmıştım. Sonra bütün inancım, bütün hayallerim yıkıldı.
2: Cinayetin nasıl işlendiği kendiliğinden meydana çıktı sayın hakimlerim. Sanık Murat sevdiği kızın rakibinin evine girdiğini gördü. Artık daha fazla bekleyemezdi. O da maktulün evine gizlice girdi. Şuurunu kaybetmiş, karışık hislerin eseri olmuştu. Kıskançlık hissiyle bu cinayeti tasarladı. Artık fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Çılgın gibiydi. Öldürmek ve yok etmek istiyordu. Tasarladığı kötü duygularını tatbik yoluna koydu. Sevgilisini elinden alan adamı acımadan vahşice öldürdü. Gerçek meydanda sayın hakimlerim. Fabrikatör Turgut'u tahammüden öldürdüğünden katil Murat'ın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince idamını talep ediyor.
3: En büyük arzum senin mesul olmandır. Nurten evlenince aile eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
1: Göz görmeyince gönül katlanırmış.
4: Buralardan da gidiyorum.
5: Anlamadım. Nereye?
4: Bilmiyorum şimdilik.
1: Olamayacağım. Evlenemeyeceğim. Ne senden ne de bir başkasıyla.
6: Yüreğimde yâre var. Birazdan TV4'te.
7: Sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Hemşirelerinin parfüm ritüelini tamamla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
5: Gazoz. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Ama ne otel?
11: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
13: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
13: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
13: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
13: Ve her adımda

0: değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
3: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
4: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
2: Ben Ömer Necati Albayrak.
3: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
2: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
3: Gün ilk dakikada başlar.
4: İlk dakika, hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
5: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Dove deodorant ve roll-on çeşitleri 119 lira.

0: En büyük arzum sizleri beraber görmekti yavrum. Yakında da evlenirsiniz inşallah.
1: Mutluluğumuz senin aramıza dönmenle tamamlanacak anneciğim. Babam bir de avukat tuttu senin için.
0: Bütün acılarım bitti artık. Huzur dolu bir nefes alabildim çok şükür.
2: Bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız Leman abla.
1: Murat buraya yakın küçük bir ev tuttu anneciğim. Şimşirin. Önünde de minicik bir bahçesi var.
0: Penceresinden fabrika görünüyor mu yavrum? Fabrikanın paydos düdükleri duyuluyor mu ona bak.
1: Duyuluyor anneciğim. Akşamları pencere önünde oturup beraberce Murat'ın işten dönmesini bekleyeceğiz.
0: İnşallah yavrum.

0: Bir de sen sayıver.
1: Tamamdır, sağ ol.
0: Dün gene telefon etti Serap Hanım. Seni sordu.
1: Ne istiyormuş?
0: Bilmem. Döner dönmez arasın beni dedi. İşler sıkışık bari. Bugün yarın izinlisin. Pazartesi sabahı Kastamonu üzerinden Samsun'a gideceksin.

0: Hop hop yavaş. Vay hoş geldin Yakup'cum.
1: Hoş bulduk. İşler nasıl?
0: Az şekerli. Senin yol bu defa uzun sürdü be.
1: Ya tam 6 gün. Hı-hı. Çalıştığım kamyon da hantal bir şey. Direksiyon sallamaktan kollarım koptu.
0: İki kadeh patlattın mı bir şeyin kalmaz. Akşama Selami abideyiz ha.
1: Kafayı vurup bir güzel uyuyacağım.
0: Nurten'e hediye mi gene?
1: Ehemmiyetsiz bir iki ıvır zıvır. Maksat eli boş gelmemek.
0: Hı hı, sevinecektir.

0: Şey oldu abicim, birdenbire bir şey oldu.
1: Devam et çalmaya.
0: Tövbe abi! Bir daha kaytarırsam ölünü öpeyim abicim.
1: Kendi ölünü öpsün şu herif. Nereye gitti babam?
0: Kahveye çıktı. Talat abi çok kızdırdı ustamı. Büyük şişe pişbiriye gittiler. Hem de 101'de bitecek. Ya!
2: Geldin Yakup abi.
1: Hoş bulduk Nurten.
2: Akşama bekliyordum seni.
1: Gaz pedalından çekemedim ayağımı. Ne kadar erken gelsem o kadar kârdır diye yüklendim.
2: Çok iyi ettin.
1: Oh! Mis gibi balık kokuyor. Heh. Hem de mezgit balığı bu.
2: Dimitri

0: konuşmasını öğrenemeyecek.
1: O susunca da kafesteki evladı başlıyor zaten.
0: Üşütmüş kuşcağız. Neşesizmiş, Dimitri üzülüp duruyordu.
1: Asıl üşüten Dimitri. Yalnızlık beynine vurdu. İyice manyaklaştı. 3 günlük yolum tozu toprağa, rüzgarı üstümde. Şöyle ateş gibi bir su dökünüp, cayır cayır yansam iyi olacak. Su da senin. O taraf kadınlarının marifeti. Elde örüp işliyorlar.
0: Ne zahmet ettin gene?
1: Zahmeti neymiş? Parası bedavadan ucuz. Taşıması da kamyondan. En çok sana yakışacağını düşündüm.
0: Sağ ol.
2: Aslanım! Döndüğünü duyunca duramadım, herkeslerin selamı var!
3: Aleyküm selam, sağ ol baba!
2: Yol nasıl geçti bakalım?
3: Her zamanki gibi şükür!
4: Şimdi şarkılar geçecek!
3: Kime dediş şey parasını? Sen mi Karadağ'ı?
2: Bak bakalım içinde kimin ayakları var? Elbet Talat'ın! Alnına yapıştırdım pişpirikleri! Benimle oynamaya tövbe edecek bir gün! Dükkanıma uğradım. Saz mı çalıyordun Nuri?
3: Yo, çalışıyordu.
2: Oo, işit de inanma!
0: Hoş geldin baba.
2: Oo. Pek yakışmış. Yeni mi aldın?
3: Ben getirdim.
2: Hep kız kardeşine mi çalışır insan?
5: Evimizin aşkımızın üstünde...
3: Bu da senin, halis oltu taşından.
2: Oo, var ol! Bu makbule geçti doğrusu! Pek şıksın, bakımlısın! Pek güzelsin bu akşam! Hayırlı haberin şerefine, değil mi?
3: Neymiş hayırlı abi?
2: Söylemedi mi Nurten? Bu defa evlendiriyoruz! Hem de garanti bu defa!
3: Hadi Allah mübarek etsin!
0: Aslı yok! Öyle bir şey olsa önce sana sorar, sana danışırım abi!
2: Sen beni dinle, tamamdır diyorsam tamamdır! Bu defaki sütten çıkma ak kaşık, çöpsüz üzüm! Hem genç, hem yakışıklı, hem de zengin sayılır! Kapalı çarşıda dükkanı var!
3: Kim buldu bu kadar marifetli seni?
2: Hacer Hanım! Ben de her bir tahkikatı yaptırdım hemen, yarın evet, münasiptir diyeceğim!
0: İstemediğimi biliyorsun baba!
2: Ha? Ya, öyle mi?
0: Evet!
2: Bu seferkinin suçu eksiği neymiş? Sana sordum!
0: İstemiyorum, beğenmedim, evlenmeyeceğim.
2: Neden diyorum? Bütün emsallerin, akranların ana oldu, çoluk çocuğa karıştı! Sen ne halt etmeye direniyorsun hala? Nedir senden çektiğim? Kaç etti be? Evlenip yuva kurduğunu görmeyecek miyim? Söyle, niçin istemiyorsun?
3: Sakin ol baba.
2: Sen de adam değilsin. Şuna çıkış biraz, ağzından laf çıksın.
3: Sen bilirsin tabii. Fakat duyduğum kadarına göre bu talibim fena sayılmaz.
0: Ne istiyorsunuz benden? Niçin uğraşıyorsunuz? Yanınızda sığıntıyım diye mi bu zulmünüz?
3: Haşa! Bunlar ne biçim laf?
0: Bir lokma ekmeğim, bir entarim mi fazla geliyor? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni?
2: Tuu! Yazıklar olsun! Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum!
0: Nankör olsam çoktan bırakır giderdim sizleri!
2: Kes sesini! Bıktım senden, bıktım usandım artık! Hele bu akşam, kahrettin beni!

0: Evdar mı geldi bu akşam? Oh. İçkin bittiyse Yakup gelir alırdı. Ayağına üşenmez o aslan.
1: Yakup'un da canına nur teninde. Bundan sonra ne halleri varsa görsünler. Karışırsam namerdim.
2: Bir tatsızlık mı oldu Rıza amca?
0: Bir seyde kafası bozulmuş. Boz ver, kurcalama.
1: Evlilik lafı duydu mu deliriyor kız. Yuva.

0: kocadır, çocuktur dedi mi cinleri tepesinde!
1: Gene mi reddetti birini?
0: Al Yakup'u vur Nurten'e! O da tıpkı onun gibi! Evlenmenin sözünü bile ettirmiyor!
2: İyi geceler!
0: Canımdan bezdirdiler beni!
3: Tövbe de! Senin evlatların ikisi de pırlandadır!
4: Allah için doğrusu!
3: Benimki gibi hayırsız, vicdansız bir oğlun olsa sorardım sana! Şuna bak! Şunu şu sonradan görme haline bak! Aylardır bir hatırladığı, bir arayıp sorduğu mu var? Geberip gitsem haberi olmayacak!
1: Nurten'e de fazla yüklenme, kızdır nihayet! Önce abisinin evlenmesini ister!
0: Oh. İhtiyarladım, bir ayağım çukurda! Dünya gözüyle düğünlerini yapayım, torun seveyim dedikçe... ...ikisi de daha beter asi oluyor! Hiçbiriyle uğraşmayacağım artık, canları cehenneme!
5: Yolcu kaymak, sinir kaymak!
6: Hoş geldin Nurten.
7: Hoş bulduk. Geçmiş olsun Hacer abla.
6: Sağ ol kızım, pek şıksın bugün.
7: Her zaman şıktır, bilmez misin? Çorba pişirdim, yapılacak ev işi varsa.
6: Eksik olma, Şazım etle fitlat her yeri süpürdüler. Sen kararını söyle.
7: Şu ıhlamuru sıcak sıcak içiver!
6: Baban da bu saate kadar uğramadı! Damadımız haber bekliyor! Ne o, gene bir kusur özür mü buldun yoksa?
7: Kusur özür ne demek? Elbet ne demek! Keşke herkese öyle bir kısmet çıksa!
6: Ya ya! Ha, adamın kuyumcu mağazası sarayın hazine dairesi gibi! Kimseciği de yok! Beypazı'da babadan kalma yalı, Beyazıt'ta iki tane ev... ...Çırılır nimet mi?
7: Kısmet değilmiş demek! Kaç senedir kimseleri beğendiremedik Nurten'i!
6: Elbet bir sebebi olmalı!
7: Ne sebebi olabilir ki?
6: Gizleme boş yere!
7: Neyi?
6: Gönüllü olduğunu!
7: Kime?
6: İnkar etme!
7: Kime dedim?
6: Yakup'a!
7: Yakup'a mı?
6: Evet!
7: O nasıl laf? Yakup, abim benim!
6: Kim demiş?
7: Bir daha duyarsam yırtarım o ağzını!
8: Parçalarım! Senin gibi komşu olmaz!
9: Elimdenize!
8: Ayıptır! Kızın günahını alır mısın, beter ol!
7: Utanmaz vicdansız! İnsan Allah'tan korkar be!
6: Şayet yanılıyorsak, Allah bizi affetsin! Bana da öyle geliyor!
7: Sen de mi günahımı alıyorsun?
6: Doğduğundan beri çilelisin, bahtsızsın! Yüzün hiç gülmeyecek mi senin? Vallahi, billahi... ...Bu sır benimle ölecek, benimle gömülecek!

Seviyorum, evet. Çaresizim. Ümitsizim. Dört yaşında geldim o eve. Yakup benden birkaç yaş büyüktü. Güler yüzlü, iyi kalpli bir çocuktu. Benim hiç kimsem yoktu. Kimsesizdim. O da annesizdi. Yakup gibi iyi kalpli babası Rıza amca da kol kanat gerdi üstüme. 20 senemiz bir babanın iki çocuğu gibi geçti. O iyi kalpli adama öz babammış gibi tapıyordum. Yakup'a da gittikçe bağlanıyordum. Birbirimize bir gün bile kırılmadan abi kardeş gibi büyüdük. Meğer o zamanlardan sevmişim Yakup'u. Yakup beni kız kardeşi sayıyor. Herkes de bize abi kardeş gözüyle bakıyor.

abi dediğim Yakup'u nasıl severim ben? Bu ahlaksızlığı duymuş olsalar, önce Yakup'la babası öldürür beni.

0: Kahve içeceğiz Faik amca.
1: Lokumu geri alıp kahve yapmıyorum.
2: Zorla lokum mu yiyeceğiz?
1: Lokum partidendir. Ayrıca kahve içmek isteyen hayvan parasını verir kahvesini içer.
3: Anlaşıldı. Çabuk zengin olacaksın sen.
4: Allah ver. Daha ziyade olsun. Gözümüz yok. Ama dünya malı dünyada kalır.
1: Yaş yetmiş. Dünyada bir dikili ağacın mı var?
0: Üç tane lokumun avantasına minnet etme.
1: Alın bedava ziflenin. Kahveleri de ben ısmarlıyorum. Tamam mı? Hadi.
0: Bağırma, burnumuzdan geçirme yahu.
5: İçerleme körfez olursun.
0: Maça gidiyor muyuz?
6: Sizlere uğurlar olsun.
0: Birini bekler gibisin.
6: Nurten gecikti biraz.
7: Buyalım abiler, buyalım.
0: Öyle ya, bugün pazar. Hemşireyi gezdirmekle mükellefsin.
8: Merhaba Nurten.
7: Merhaba.
8: Tesadüfen gördüm seni. Hatırını sorayım dedim.
7: Sağ ol, iyiyim. Başka bir soracağın mı var?
8: Biliyorsun.
7: Sen de biliyorsun.
8: Bir daha düşünsen beklerim. Üç ay, beş ay ne kadar olursa.
7: Evimize geldiği gün ellerini öptüm annenin. Olamayacağını söyledim. Bir iki defa da sana söyledim. Yeter ama gelme peşimden, ayıp oluyor.
8: Benim niyetim ciddi ve de açık.
7: Benim de kararım kat'i.
8: Yine de iyice bir düşün, belki fikrin değişir.
7: Değişmez. Değişemez.
9: Ne oldu, ne istiyor?
7: Hiç.
9: Hala ısrar mı ediyor? Yok. Yolunu mu kesiyor?
7: Hayır, yok. Rastlaştık, selam verdi, hatır sordu. İnanmıyor musun, yalan söyler miyim hiç?
9: Söylersin. İnsanlar üzülmesin, başları derde girmesin diye yapmayacağın yoktur.

0: Rast gele Dimitri.
1: Bekle ki gelsin, ne yapmış olsam nafile. Motor değil inatçı keçidir, katırdır.
0: Kafesten kuşu çıkart, bin kanatlarına uçursun seni de, motoru da.
1: Akşama balık istersen ben sana veririm cevabımı.
2: Yakup nerede?
3: Söz vermiş. Tahsin'le buluşacakmış.
2: Anlaşıldı. Zıkkımlanacak demektir.
3: Ben şimdi sofrayı hazırlarım.
2: İstemem. Su bile içmem senin elinden.
4: Bir daha görürsem hatır gönül dinlemem, bilmiş ol.
5: Hayrola?
4: Hayrı yok bu işin. İstenmeyip de yol bekleyene adam demezler.
5: Ayıp ediyorsun.
4: Hangimiz Rıfat?
6: Yavaş koçum, burnumuzdan getirme.
4: Karışma Tahsin. Git yorgan kapla, yastık doldur. Haddini bilmedin mi, dükkanı indiririm başına.
5: Ne dediğini anlamış değilim.
4: Bir daha Nurten'in peşine düşse anlatayım. İsmimize, namusumuza söz götürdün mü koparırım kafanı.
7: Ayıptır, yakışmaz sizlere.
8: Hukuk çıldırma oğlum.
6: Hadi Rıfat, daha fazla tadı kaçmasın. Sen efendi adamsın, kendine gel.
5: Sakin ol abicim, otur şöyle.
9: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip olmuştum. Kötü bir niyetim yoktu.
4: Git ulan, çıldırtma beni. İstersen kötü niyetli ol da göreyim gözünün karasını.
9: Rezilliğini çıkardın Yakup. Herkeslere mahcup düştüm.
4: Hırz düşman.

0: Manı köpek! Sen kim, Nurten kim ulan? Yorgancı!
1: Gençliktir. Delikanlılıktır.

0: Gece yarısı.
1: Buyur Yakup abi.
0: Hesabı getir.
1: Başsın abi.
0: Erken daha. Boş ver, neşem yok. Sabaha da erkenciyim. Kalkalım.
2: Rıfat kabahatlıydı elbet. Lakin senin öfken de fazlaydı. Bunca asabiyetin başka bir sebebi yok mu? Uysal ağır adamsın sen. Böyle patlamazsın. Nurten'in ismi geçti mi aklın gidiyor. Fırttırıyorsun.
3: Anlamadım lafını.
2: Sen can arkadaşımsın benim. Kardeşim gibisin. Gizleme benden.
3: Neyi?
2: Nurten'e yanıksın Yakup.
3: Ben mi?
2: Evet.
4: Kim söyledi bunu?
5: Hiç kimse!
4: Öyleyse nasıl atarsın bu iftirayı? Konuş Nasin, konuş! Acımam, seni de çiğnerim!
5: İftira değil, hakikat! Yoksa yapmazdım böyle! Kolunu kırar, vurmazdım bana!
4: Nasin diyorum, ecelin etmeni!
5: Önceye kadar arkadaşımsın! Senin derdin, benim derdim! Yakup!
2: Vurgunsun. Yaralısın Yakup.
3: Öyleyim. Çocukluğumdan beri sevdalıyım Nurten'e. Rahmetli anacığımın çok eski bir ahbabının kızıymış. Kimsesiz kalmış. Babam gidip getirdi bir gün. İkimiz de bağrına bastı. Her an beraberdik Nurten'le. Arkadaşa bile ihtiyacımız yoktu. Gece gündüz hiç ayrılmadan güzel bir çocuklukla büyüdük. Meğer deli gibi sevmişim. Utancımdan ölüyorum şimdi. Halimi anlayacak diye ödüm kopuyor.

Nurten gidecek bir gün. Gelin olacak. Ana olacak. Başkasının olacak. Ön Allah'ın belası, namussuzun biriyim ki! Bana abi diyen bir kızı seviyorum!

0: Eyvallah baba.
1: Bir lokma bir şey yeseydin oğlum.
2: Bir çay içseydin.
0: Vaktim yok. Yolda atıştırırım.
1: Uğurlar olsun. Selametle git, selametle gel. Allah kazadan beladan saklasın.
0: Amin. Sağ ol.
2: Sana yolluk bir şeyler hazırlamıştım. Bakalım beğenecek misin? Bana mı kızgınsın?
3: Niçin olayım?
2: Bilmem. Tuhaf bir halin var. Kırgın gibisin.
3: Değilim. Hoşça kal Nurten.
2: Güle güle Yakup abi.

0: Yemek getirme dükkana. Ahçıda yiyeceğim. Getirecek olursan dökerim, ona göre.
1: Selam Talat abi. Nebile kardeşimize çeyiz mi hazırlıyorsun?
2: Her şeyleri tamam Nebile'nin. Elektrikte ekmek kızartacağı bile aldım.
1: Helal. Maksat damadımızın gönlü hoş olsun.
2: bir acı kahvemi iç de laflayalım.
1: Yola gecikirim başka zaman.
3: Konuşacaklarım var seninle. Atla arabaya da gidelim.
1: Yollar doludur şimdi, trafik malum, gecikirim. Mesleğimize hakaret gibi ama... vapurlar daha çabuk gidiyor.
3: Doğru dürüst uyuyamadım dün gece.
1: Ben de.
3: Aklını başına al. Nurten'i sevdiğin duyulursa, önce o melek gibi kız kahrolur. Utancından canına bile kıymaya kalkışır. Zavallı babanın yüreğine iner. Mahalleli de topa tutar seni. Nurten bir gün evlenip giderse çıldırırsın. Şimdiden tedbirli ol. Nurten'den kurtulmaya çalış.
1: Ben de koydum kafaya. Kurtulacağım ama... nasıl?
3: Başka birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Bu derdin başka çaresi yoktur Yakup. Unutma dediklerimi.
4: İki saattir yolda olmalıydın, durma.
5: Biraz paraya ihtiyacım var. 500-600 lira kadar.
4: Avans verilmesini kat'i surette yasakladı Bülent Bey. Dönüşte alırsın maaşını. Çabuk ol, hadi.
5: Merhaba Yakup.
1: Merhaba Niyazi.
4: Aradın mı Serap Hanım'ı?
1: Aklıma gelmedi.
4: Otur şöyle. Tanıyorsun küçük hanımı. Rahmetli babası gibi değil. Sözünü dinlemedin diye bozulur bu züppe. Bana da laf getirtirsin.
1: Söyle telefon numarasını.
4: Bu saatte uyur onlar. Öğleye doğru kalkarlar ancak.
6: Alo? Buyurun. Evet efendim. Bir dakika. Şehirler arası küçük hanım, sizi arıyorlar.
7: Kimmiş, adını söylemedi mi?
6: Buyurun, ben Serap.
1: Sizi aramamı istemişsiniz. Ben şoför Yakup.
6: Ne zaman dönüyorsun?
1: Biraz önce çıktım yola. Ancak perşembe günü. Olmasa cumaya İstanbul'dayım.
6: Gelir gelmez beni mutlaka ara. İyi günler.
7: Kimmiş?
6: Şirketten biri.
7: Ne istiyormuş?
6: Onun bir şey istediği yok anne. İsteyen benim.

0: Dur. İstemem getirme dememiş miydim sana? Götür hadi. Günaha sokma beni.
1: Üzüm hoşafı da getirdim. Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik pestili attım içine.
0: İstemem dedim. Nuri yesin.
1: Aa, ona da getirdim.
0: Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım. Aksi lanet bir ihtiyarım. Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var. Durma hadi. Bin türlü işim var zaten. Bir de seninle uğraşamam. Gel şu kalasları taşı be.

0: Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tahrip olunca bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan.
1: Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare?

0: Kaya alıp gitmiştir bahçıvan numan. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa?
1: Yok.
0: İstavrit var bugün. Deniz anamız istavrit yavrulamıştır. Ey yavrum, ey!
1: Babam çok sever.
0: Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli. Bugünlerde öfkeli çok. Sonra pişman olmuşsun, kaç para? Bak, bende hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte, anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş, hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle, ana olmalı.
2: Oh.

0: Gene mi tuttu sancısı?
1: Kabahat bende. Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra.
0: Uzan şöyle.
1: İstemem!
0: Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi.
1: Canımdan daha yakınsın bana, oğlumdan daha çok evladımsın. Bundan sonra tövbe, ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı?
0: Suçlu benim. Günahı olan benim baba.
1: Haşa! İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmektesin. Bak! Bak! Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden 5 yaş küçüktür Nebile.
0: Gardrobu ona hediye etseydim.
1: Ettim! Nuri'mi söyledi?
0: Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. Davetiye de pek güzel, pek gösterişli.
1: Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için?

0: Havalar iyice ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü.
1: Kuzular çevirecektik, ya. İnce saz getirecektin, İbrahim'e gazel attıracaktık. Nedir bu cazband?
2: Zamane böyle.
1: O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin. Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de mürüvvetini görürsün.
3: Neredeymiş şimdi?
2: Bilemem. 8 aydır ne bir haber, ne bir mektup.
4: Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim.
5: Gelecektir, emdan bogle. Ağlamış, pismanmış, mahcupmuş.
2: Hadi, işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de.
5: Yok ben Selami gibi canım, bende var çocuk, güzel, hakikatli.
4: Bir makara çekti mi sesi 7 mahalleden duyulur.
5: Şimdi ben evde donunca sevinecek, kafeste çırpınıp atacak, çık çık çık çık.

0: Dargın mıyız?
1: Yo, neden olalım?
0: O gün çok üzdüm seni. Asıl ben seni, ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım. Bağışla. Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için.
1: Sözün vardı, unutacaktın konuştuklarımızı.
0: Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar!
1: Affedersiniz!

0: Merhaba Nurten.
1: Merhaba.
2: İşler biraz kesak gidiyor da.
0: Merhabalar.
3: Oo, buyur bakalım, buyur hanım. Hoş geldiniz.
0: Gözün aydın. Allah Mesut bahtiyar etsin ikisini de.
4: Amin. Var oldu.
5: Hoş geldin abi.
6: Hoş geldin abi.
7: Safalar getirdin.
8: Beni yalancı çıkardın.
0: Hayrola?
8: Bahse girmiştik, Halil unuttu bizleri, semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim.
0: Hep aklımdasınız, gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki.
8: Malum, duyuyoruz. Allah daha ziyade etsin.
5: İçmez misin büyüdü?
0: Önce gelinle damadı tebrik edeyim.
7: Acelesi yok, onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat bakalım, hadi.
0: Hediyelerini de yarın göndereceğim. Eşya olarak ne eksikleri varsa söyle. Çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon.
8: Oo, maşallah, maşallah.
4: İhya ettim vallahi.
8: Hey gidi hey, şu ne bile ufacıktı. İnsan inanmıyor gelin olduğuna.
1: Aa, sizi gidi sizi.
0: Biraz da haklı beğenmemekte. Çoktandır görmemiştim. Daha da güzelleşmiş.
9: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
10: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim. Bugün misafirimsiniz.
11: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
10: Yaman olacak benim oğlum. Eninde sonunda seni kıstıracağım.
12: Kadının kocası sen misin?
10: Bir şey mi oldu?
12: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
11: Bir oğlun oldu.
10: Adını Deniz koyun.
11: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
10: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar. Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz, Poyraz Murat.
13: Baban arabada seni bekliyor.
11: Bu babamın arabası değil.
13: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
10: Bunu boynuna tak.
14: Baskın yarın 18'de TV4'te.
15: Abi motor komple gitmiş.
16: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
17: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: aşkım.
1: Tam da leslik.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
11: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
14: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
15: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
17: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim.

0: indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
0: Masa yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olacaksınız.
3: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
0: Eyvah, yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Az önce döndüm. Hal binasındaki yazıhanedeyim. İstediğiniz mucibince telefon ediyorum.
6: Köprünün yakınındaki kavşakta bekle beni. Hemen geliyorum.
7: Yerini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Mecbursun, başka çaren yok Yakup.
6: Ne bakıyorsun?
7: Hiç.
6: Gizleme. Yüzüme bakıp bir şeyler düşünüyordun.
7: Dalmış.
6: Ben açık sözlüyümdür. Öyle yetiştim. Ömrümde gizlemedim kendimi.
7: Ney?
6: Seni ilk gördüğüm anda beğendim, biliyorsun.
7: İkimiz de boş yere yorulduk buraya kadar.
6: Çok ciddiyim. Oyun oynamıyorum Yakup. Otur diyorum. Bir yere gidemezsin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok mu yoruldun bu defa?
1: Yo. İyi gördüm seni. Babam da iyi mi?
0: İyi. İyiyiz, evet.

0: Neredeydin? Nerede kaldın?
1: İşim vardı.
0: Orhan bir saattir seni bekliyor.
1: Unutmuşum, affedersin.
2: Benden değil, çocuklardan özür dile. Kulüpte bekleşiyorlar.
0: Ya, kaç defa telefon ettiler.
2: Hemen çıkalım.
1: Bir dakika, elbise değiştireyim, geliyorum.
3: Babam gecikir belki, biz oturalım istersen.
4: Zahmet etme, gitmem lazım.
3: Nereye?
4: Hususi bir işim var.
3: Nasıl bir iş?
4: Oo, pek fazla soruyorsun.
3: Niçin öfkelisin? Ne yaptım sana?
4: Neden öfkeli olayım?
3: Öyleyse konuş. Anlat.
4: Neyi?
3: Nereye? Kime gideceğini?
4: Sor öyleyse.
3: Güzel.
4: Güzel, evet.

0: Genç mi?
1: Senden birkaç yaş küçük olmalı.
0: Ben tanıyor muyum?
1: Hayır.
0: Ya, ismi ne?
1: Serap.
0: O da seni seviyor mu?
1: Öyle diyor.
0: Nerede tanıdın?
1: İş muhitimde. Bizim ölen patronun kızı. Zengin ve de tahsilli üstelik.
0: Hayırlı olsun. Sen ancak öyle birine layıktın.
1: Sevineceğini biliyordum.
0: Tabii sevindim. Çok sevindim abi.

0: Allah'ın sana bir lütfu bu. Sakın vazgeçeyim deme. Öylesini rüyanda göremezsin bir daha.
1: Az önce sanki sevinçliymişim gibi Nurten'e rol keserek anlatırken kahroldum.
0: Ne dedin? Ne yaptın?
1: Çok sevindi tabii. Göklere uçtu. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız olmaktan da kurtuldum böylece.
0: Hepimize geçmiş olsun.

0: Hasta mısın?
1: Değilim.
0: Bu saatte yatmazdın hiç.
1: Üşüyorum biraz.
0: Ateşin de var gibi senin. Kalkma hiç, kalkma. Yakup gelmedi mi?
1: Geldi. Yemeğe kalmadı.
0: Meyhaneye mi gitti?
1: Bir kızla buluşacakmış.
0: Bir kızla mı? Nihayet birini bulabilmiş mi? Anlat hele. Anlat bakalım.
1: Bulmuş.
0: Ciddi miymiş niyeti? Evlenecek miymiş? Kimin nesiymiş kız? Yoksa sazdan bardan biri mi ha?
1: Değil. Patronun kızıymış.
0: Deme, inanmam.
1: Yalan söylemez ağabeyim.
0: Doğru. Öyleyse ciddi bir iştir. Aslan oğlum benim. durdu. Turni'yi gözünden vurdu desene.
2: Merak ettim şu Yakup'u. Çok merak ettim. Görebileceğini pek sanmıyorum. Gizli gizli buluşuyoruz. Şehirden uzaklara götürüyorum onu.
3: Ne akıllısındır.
2: Ortada ciddi bir şey yokken dile düşmem aptallık olmaz mı?
3: Hem de nasıl.

0: Fakat hoşlanıyorum adamdan. Bazen çok yakışıklı buluyorum. Bazen de ne çirkin şey diyorum.
1: Rujunu, boyanı, allığını azaltacaksın.
0: Olur.
1: Nurten hiç boyanmaz.
0: Kim Nurten?
1: Kız kardeşim.
2: Hoş geldin. Oh. Otur beraber yiyelim.

0: karnımı doyurup geldim ben.
1: Bir çay söyle ablana.
0: İstemem, işlerim var. Alışveriş yapacağım, yemek yok akşama. Hep düşünür müsün böyle?
2: Karma karışıktım zaten, daha beter oldum.
0: Ben de. Çok geç yattım dün gece.
2: Neden?
0: Uyuyamadım, seni düşünmekten.
2: Annen, arkadaşların, Muhit'in iyi dalga geçecekler değil mi? Makaraya alacaklar ikimizi.
0: Hiç kimse ağzını açamaz.
2: İşte umulmaz halinden. Param var. Nasılsın? Boyalı bebeksin. Ama yürekli gibisin. Yakası sökülmüşün. Yeni pantolonum da ütü ister.
0: Bir de kahve pişireyim sana, içkiyi bastırır.
2: Öyle vakti içmezdim ama, bugün öyle icap etti.
0: Ne icap ederse yapmalı insan.
2: Elbette.
0: Yemek mi yediniz beraberce?
2: Boğaz içinde. İki defa buluştuk, 550 lira param gitti.
0: Öyle bir kızı muhallebiciye götüremezdin ya. İyi ettin.

0: Elin dert görmesin.
1: Yıkanacak, ütülenecek başka şeylerin var mı?
0: Yok, hayır.
1: Al şunu da.
0: Ne bu?
1: Ne zamandır biriktirmiştim. Lazım olur sana.
2: Anlatmayacak mısın?
3: Hı? Neyi?
2: Şu hanımefendi kızı. Müjdeyi bir de senden duyayım.
3: Nurten fazla büyütmüş olacak.
2: Neden?
3: Olacak iş mi baba? Peri padişahının kızı ancak masallarda aşık olur fakir çobana.
2: Sevdayı muhabbet zengin fakir diye ayırır mı? Gönül ferman dinler mi? Çalışkan, namuslu aslan gibi adamsın. Fakirlik suç mu, ayıp mı?
3: Yo, değil.
2: Öyleyse hanım kızımız niçin çarpılmasın sana, hı?
3: O da öyle diyor. Babasının rahmetli oluşundan sonra fabrikada toplamıştı hepimizi. İşler aynen devam edecek diye nutuk çekmişti. Orada görmüş beni ve de sevmiş.
2: Aşk budur işte, tas tamam böyledir. Muhit, tahsil, servet diye budalalık etmeyeceksin, üstüne üstüne gideceksin. Öyle değil mi Nurten?
1: Öyle tabii.
3: Ben de öyle yapıyorum zaten.
4: Kolay gelsin.
2: Oo, buyur buyur, hoş geldin. Sandalye koştur, durma!
4: Oturacak değilim. Seninle konuşacaktım biraz.
2: Hay hay!
4: Burada olmaz. Yazıhaneme gidelim mümkünse.
2: Ne demek? Tabii, tabii.

0: Hoş geldiniz beyim.
1: Merhaba.
2: Buyursana.
1: Merhaba beyefendi. Merhaba.

0: Bir içki içer misin?
1: Yok, sağ ol. Gündüzleri beceremiyorum. Uykumu getiriyor. Orta bir kahve içerim.
0: Tabii.
2: Buyurun efendim.
0: İki orta şekerli lütfen.
2: Baş üstüne.
0: Beni tanırsın.
1: Şimdi daha iyi tanımaktayım.
0: Her şeyim var. Bir eksiğim evlilik. Zengin ve bekar bir çapkın olmaktan bıktım. Düğünden beri Nurten'i düşünüyorum. Sözü uzatmayacağım. Eskiden de beğenirdim ama o gece görünce hayran oldum. Evlenmek istiyorum Nurten'le. En kısa zamanda cevabını bekliyorum.
1: Olur tabii, ne demek? Keşke evet dese bu defa.
0: Şimdilik kimseler duymasın. Hayır demeye kalkışırsa itibarım zedelenir.
1: Velhasıl tanıdığın adam Halil Yabancı değil.
3: Şurada babadan kalma evi vardı. Sattı, o parayla bir işlere kalkıştı.
1: Bir iki ufak apartman dairesi aldı, onları karlı sattı. Bir apartman yaptırdı, kat kat satıverdi. Derken iki üç, Allah yürü ya kulum deyince...
3: İnşaatçılık en tatlı, en karlı iş tabii.
1: Şimdi milyoner, kendi gayreti çalışkanlığıyla kazandı. Helal olsun!
3: Fırsatı kaçırmadı desene.
1: Fırsat mırsat! Namusuyla doldurdu ya cebini, sen ona bak be! Görecektin yazıhanesini. Bir de otomobili var, gemi sanırsın. Namusuna, ahlakına da ben kefilim. Karar senin. Bu defa bağırışmayacağız. Küsüp üzmeyeceğim seni bilmiş ol.
4: Öyleyse söyleyeyim. Halil'le evlenmeyi hiç düşünmedim baba.
1: Şimdi düşün işte.
4: Yapamam Halil'le ben. Sevmiyorum. Parası için evet diyemem.
1: Yakup, yarın gezerken bir de sen konuş. Belki razı edersin.
0: Serap'la buluşacaktık.

0: Beraber olamayacağız bu pazar.
1: Sağlık olsun.
2: Elbette! Senin iş yürüsün, Nurten daha çok sevinir. Değil mi?
1: Öyle tabii.
2: Bir gün beni sen de sevindireceksin, buna eminim.
3: Böyle uzak yerlerde gizli gizli buluşmamızın sebebi ne?
1: Seninle yalnız olmak hoşuma gidiyor.
3: Babamla kız kardeşime bahsettim, sevindiler. Tanımak istiyorlar seni. Ben de annenin elini öpsem iyi olacak.
1: Biraz daha düşünmeliyiz, birbirimizi biraz daha tanımalıyız. Ciddi bir karar vermek kolay değil ya.
3: Evlenirsek yanında çalışamam artık. Başka bir yerde mesleğe devam ederim. Param pulun senindir. Kendini harcarsın ancak. İç güveysi manzarasında yokum. Beceremem zaten. Ağır vasıta şoförü Yakup'um ben.
1: Olur mu hiç?
3: Başka türlü hiç olmaz.
1: Gene ne düşünüyorsun?
3: Kız kardeşim.
1: Nesi var?
3: Hiç. Her hafta ben gezdirirdim.

0: Çok sevindim Rıza amca, tarifsiz sevindim.
1: Piyangonun büyük ikramiyesi budur işte, aferin Yakup'a!
2: Aferin ya!
3: Aferin elbet!
0: Fiyakalı çocuktur, neme lazım, jilet gibi de giyinir.
1: Evet, üstüne başına bayağı meraklıdır.
3: Kazandığını olduğu gibi kendine harcar, evin masrafına bugüne kadar hiç iştirak ettirmedim.
2: Öyle olunca babam da giyiniyor.
4: Nurten'den de hiçbir şey esirgemezsin, Allah var şimdi. Tanımayan müdür kızı, tüccar kızı zanneder.
1: Babası olsa bu kadar yapmaz.
3: Babası olmadığım için her şeyi fazlasıyla yapıyorum, içlenmesin diye. Ama o beni üzüyor. Çok üzüyor.
4: Gene bir şey mi oldu?
3: Dimitraki, kaldır kafanı be!
4: Ölenle ölünmez. Üstelik sana hiçbir hayrı dokunmamış.
1: Senelerdir de suratını bile görmemişsin.
3: Eyvallah Selami.
4: Güle güle Rıza.
3: Bu akşam bir şişe fazla iç, olsun bitsin.
4: Hiç akrabayı taallukatın yoktu hani?
5: Varmış. Bir tanesi yazıyormuş, o da oldu işte.

0: Gelmedi mi Yakup?
1: Gelmedi.
0: Ben de bu saatte ancak buldum evin yolunu. Yakup abin yuvadan uçmak üzere. Uçacak. Bir günde ben yok olup gideceğim.
1: Allah korusun.
0: Yapayalnız kalacaksın, bugünden de yalnız. Biraz da bunun için istiyorum evlenmeni. Yuvan, kocan, çocukların olmalı. Bir başına çekilmez bu dünya. Yakup'la sen olmasanız ben de çoktan göçer giderdim öbür tarafa.

0: বাবা, এভলেনিটাম হালিল্লে হাবার বার হেমেন এভলেনিটাম
1: Müjdem var sana kıza, apansız bir şeyler oldu ya!
2: Kararı kat'i mi?
1: Evet, hizaya geldi nihayet. Kabul etti.
2: Biliyordum. Emindim ama gene de sevincimi anlatamam.
1: Oo, sevinmeyi bana sor sen. Hemen nişan nikah yapalım, vazgeçmeye kalkmasın.
3: Rıza Efendi'den duydum, tarifsiz sevindim. Aklım başına geldi nihayet. Allah hayırlısıyla tamamına erdirsin. Meğer seni bekliyormuş. Senin güzel haberini aldıktan sonra Nurten de yüzümüzü güldürdü. Allah'a şükürler olsun.
4: Baban vermiş müjdeyi, bilemesin ne kadar sevinmişim. Halil de sana layıktır canım, nasıl derler, bekzade olmuştu.
0: Bir akraban varmış, ölmüş galiba. Başın sağ olsun.
4: Kafeste cansız bulmuşum, öpmüşüm, ağlamışım. Sonra yıkamışım. Gömmüşüm deniz kıyısında gizlice. Söylemedim hiçbirinde. Tefe koyarlar bana, pa pa pa. Kaçırtırlarmış bu mahalleden. Sen de bilmemiş ol.
5: Hiç

0: İki söz dinledin, talihlisin de. Daha önceden birini buldun. Alasını buldun. Nurten evlenince ayrı eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
1: Hastayım biraz. İşlerim de var. 3-5 gün yola gidemeyeceğim.
2: Hay hay! Nasıl istersen. Ne kadar istersen izinlisin.
1: Pek halden anlar oldum birdenbire.
2: Seninle iyi geçinmem lazım. Serap Hanım'la evlenirsen, işimden gücümden olmak istemem. Görüşüyor, buluşuyorsunuz tabii, hı?

0: Bu araba düğün hediyem olacak sana. Hadi gel. İnşaat bittikten sonra buraya taşınacağız. Biz balayından dönünceye kadar her şey hazır olacak. Beni sadece beğeniyorsun. Sevmediğini biliyorum. Ama eminim kendimden. Kararlıyım. Sana öyle davranacağım ki... Bir gün aşık olacaksın bana.
1: Unutma bu sözünü. Yardım et. Kurtar beni. Sevebilsem. Delice sevebilsem keşke.
0: Şüphen olmasın.
2: Gelmeseniz çarşıya koşuyordum. Şimdi mektup aldım oğlumdan. Sağmış, sıhhatliymiş. Af diliyor. Ellerimden öpüyor. Aslan oğlum!
3: Demiştim sana hatırlarsan düğünde!
4: Gözün aydın Selami!
5: Neredeymiş kardeşimiz?
2: İzmir'de! Buca cezaevinde! Para istiyor, iç çamaşırı, daha bir şeyler istiyor. Bir hafta 10 gündür ne bir mehane ayarlayın, sabah erkenden yolcuyum!
6: Hayırlısı!
2: Sağ ol! İçkiler benden bu gece.
3: Aa, birazı da benden. Malum ya, çifte düğün yapıyoruz. Nurten'im de Halil'le evleniyor.
6: Duydum da inanamadım.
3: Ben de yeni yeni inanıyorum.
7: Senlik diye buna derler işte.
6: İçkiler bedava diye kokuyu alır almaz düştüm bakıyorum.
3: Lafı bırak. Bugün alışverişe çıktık. Açtım kesenin ağzını! Sultanlar gibi giydirdim Nurten'i!
7: Peki etti!
5: Halil abiye karşı boynu bükük ve de muhtaç gibi olmak sana yakışmazdı.
3: O sebeple Beyoğlu mağazalarına çıktım zaten. Fakat ne kadar birikmişim varsa toz oldu, içim cız etti!
6: Kız gelin etme kolay mı?
7: Hele Nurten gibisi!
3: Bu gece de gezmeye çıktı Halil'le.
5: Eğlensin, hakkıdır bacımız.
7: Hep çatan bugüne çatmış demek. Kısmet Halil'eymiş.
4: Tevekkeli ev zindan gibi. Kimseyi bulamayınca merak etmiştim Nurten'i.
3: Gel otur. Bu gecenin şerefine baba oğul ilk defa kadeh tokuşturalım.
7: Yarısı benim de başıma. Aslan Yakup. İki kardeş nihayet yüzünü güldürdünüz babanızın.

0: Çok mu geciktik?
1: Yok. Ben merak ettim biraz.
2: Tebrik etmeyecek misin bizi?
1: Canı gönülden saadetler dilerim.
2: Sağ ol. Sen de evleniyor musun? Hayırlı olsun. Hmm. Babanın elini öpeyim. Ya,
1: çoktan uyudu.
2: İyi geceler.
0: Sana da.
2: Yarın ararsın herhalde.

0: Acayip, daha dün bir bugün iki. Ne kadar hazırmışsın. Bu ev sana yakışmıyor artık. Sen de mi böyle şıkır mıkır olacaktın? Senin de mi ağzın işi kokacaktı? Meğer dünden hevesliymişsin.
1: Niçin öfkelisin?
0: Elinin karı için! Kim bu Halil? Neyin oluyor? Sözün henüz. Nişanlım bile değil. Ne malum yarın ters bir iş yapmayacağı?
1: Öyle bir insan değil. Üstelik babamdan izin alıp gittim.
0: Ya ama yok. Sana babamdan çok ben karışırım.
1: Ne için?
0: Ne için mi? Ne demek ne için? Güzelsin sen. Çok güzelsin. Bir tanesin. Melek gibisin. O şımarık herifte de para vagonla. Evlendikten 3-5 ay sonra senden hevesini alıp tekmeyi vurursa...
1: Yapamaz.
0: Maşallah. Pek çabuk tanımışsın.
1: Evlenmemi istemiyorsun sanki. Söyle. İstemiyor musun? İstemiyorsan söyle açıkça. Söyle, hemen ayrılayım.
0: Evlenmeni istemez olur muyum? İsterim tabii. İstiyorum. Hayatta en büyük arzum senin mesut olmandır. Ağlama. Yanlış anlama beni. Niyetim seni üzmek değildi. Bir aksilik olmasın diye... ...üç tane parlak cam parçasıyla gözlerin kamaşmasın diye öfkeliydim.
1: Üzülme benim için.
0: Üzülmüyorum tabii. Seni evlenmiş görmek, seni mesut görmek istiyorum.
1: Gördün işte. Görüyorsun.
0: Görüyorum. Çok da sevinçliyim.
1: Sağ ol.
0: Sakın gücenme bana. Seni ilk defa evde bulamayınca... ...ilk defa böyle görünce... ...bozuldum biraz. Yanlış bir şey yapmayasın diye konuştum. Abin olarak bu vazifemdir benim.
1: Abimsin evet. Vazifen tabii.

0: Birikmiş hesabım ne kadarsa alacağım.
1: Hay hay! Bir şey mi oldu?
0: Sen bana niçin geldim, neyi kovaladım bilmiyorum. Ama ben... şuramda bir yara vardı. Kanını, acısını dindirir misin diye ümitlendim. Olmadı. Eyvallah.
2: Duydum, çok sevindim. Çeyizine benim de küçük bir ikramım var. Çam sakızı çoban armağanı.
3: Sağ ol.
0: Kalorifer radyatörleri ay başına kadar takılmalı.
1: Peki beyim.
0: Ah, hoş geldin. Sen çık. Ne bu?
3: Olamayacak. Evlenemeyeceğim. Ne seninle ne de bir başkasıyla.
4: Neler saçmalıyorsun sen?
3: Affet beni.
4: Birdenbire ne oldu? Anlat. Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Mesut olacaksın. Bin bir gece masalı yaşayacaksın. Daha ne? Ne eksiğim var?
3: Çok istedim inan. Senden daha çok istedim. Ama imkansızmış.
4: İmkansız olan neymiş? Herkes duydu evleneceğimizi. Şimdi pat diye bırakıp kaçamazsın. Oynayamazsın benimle.
3: Alın yazım buymuş, lanet olsun.
4: Bırak bu roman laflarını! Evleniriz, sonra belki ayrılırız. Yoksa bir tarafa gidemezsin! Su gibi para harcadım sana! Çımardın! Bana açmaz yapmaya kalkışma, canını okurum!

0: Yapamayacağım. Kalamayacağım buralarda. Çok çırpındım. Çok dayandım. Olamadım. Yüreğimden çıkamadı Yakup. Evlenmesine, düğününe gücüm kalmadı artık. Kendimi tutamam. Her şeyi söylerim. Kendimi de, onları da, Rıza babayı da yakarım diye korkuyorum. En iyisi uzak bir yerlere gitmek. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Hoş geldin abi.
2: Oo, buranın yolunu bilir miydin sen? Merak etme, badana boya yaptıracağım, hale yola koyacağım burayı da evi de. Gelin hanım kızımız Eskaz'a gelecek olursa küşayişli görecek her yeri.
3: Evlenmeyeceğim baba. Olacak iş değildi zaten. Ayrıldık.
2: Budala! Hep kafanın dikine git bakalım. Kamyonculuk belki kurtarır seni.
3: İşi de bıraktım. Hı? Buralardan da gidiyorum.
2: Anlamadım. Nereye?
3: Bilmiyorum şimdilik. Mektup yazarım. Habersiz bırakmam sizleri.
2: Nereye dedim, ne oldu? Bizleri nasıl bırakırsın?
3: Bağırışmayalım, ver elini.
2: Hah. Hem güzelim zengin...

0: Kızı bırak, hem işten ayrıl, hem bizi terk et, hem de barışmayalım, öyle mi? Ne oldu birdenbire?
1: Hiç.
2: Nasıl hiç? Babanım ulan, sebebini bilmek hakkımdır.
3: Yok, hiçbir sebebi yok, sıkıldım buralardan.
2: Sıkılmış! Çoktan beri dayağımı yemedin, seni ayağımın altına...
3: Ne yaptın nafile, gideceğim buralardan!
4: Nursen evleniyor nasıl olsa. Ben de temelli gitmiyorum. Bir gün dönerim elbet. Hayır duanı eksik etme üstümde.

0: Kimden duydun? Kim söyledi hemen? Çok gayret ettim baba. Çok zorladım kendimi. Olmadı. Olamazdı. Olabilseydi keşke. Daha fazla üzmeyeceğim seni. Hakkım yok. Öz babam olsa çekmezdi beni bu kadar.
1: Bıraktın mı Halil'i yoksa?
0: Affet.
1: Neden ayrıldın? İkinize de yazıklar olsun. Kursağınıza haram lokma sokmadım. İkinizi de namusumla büyütmek için var gücümle çalıştım. Şu ihtiyar zamanımda yüzümü güldüreceksiniz diye ümitlendim. Sen Yakup'tan iyisin gene. O daha beter hayırsız. Hem kızı bırakmış, hem işi.
0: Ayrılmış mı? Evlenmiyor mu?
1: Evlenmesin. Çalışmasın, ne yapalım? Sağlık olsun derdim. Ben çalışır bakardım Yakup'a. Gık demez sabrederdim. Bir de evi terk etti. Bıraktı. Beni de... seni de...
0: Niçin gitti? Neden bıraktın?
1: Durduramadım.
0: Nereye gitti?
1: O da bilmiyormuş. Uzak bir yerlerden mektup yazacakmış bir gün.
0: Ne zaman gitti?
1: Az önce. Yakup'um, sebebi iftiharım. Ah, evlat büyütte hayrını gör. Halil'den ayrıldığına seviniyorum şimdi. Hiç değilse... sen varsın. Yalnız kalmayacağım sayende.
0: Dimitri! Yakup'u gördün mü?
2: Evet, az önce iskelede doğru gitmiş. Ne var, bir şey olmuş.
3: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
4: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
5: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
6: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
7: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
8: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
4: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
9: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
6: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
3: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
6: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
4: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
10: Bağışla kızım.

0: sana çok kötülük ettim.
1: Leyla ile Mecnun yarın 16.15'te TV4'te.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Blendax şampuan çeşitleri 149 lira.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: sadece durulalım.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa. Hesap. Kankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: yaptığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben. Botanik. Abacus.
8: Kasa.
7: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
5: Sadece duruladım, sen de durula.
4: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
6: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.

0: Bizim çocukları gördün mü?
1: Yakup'tan sonra Nurten de bindi vapura. Çok telaşlıydı.
0: Eşek Rıza. Çok geç anladım.

0: Seni görmeden, senin yanında olmadan yaşayamam ben. İster döv beni, ister küfret. Yüzüme tükür, öldür istersen. Ama beni bırakıp gitme. Seni seviyorum Yakup.
1: Olamaz.
0: Neden? Sana abi dedim diye mi? Aynı evde beraber büyümüş olmak mı bütün suçumuz? Seni seviyorum. Saklayacak gücüm kalmadı. Gizli gizli değil, bağıra bağıra seviyorum. Yaşamak için sana muhtacım ben.
1: Asıl ben muhtacım sana.

0: Kolay gelsin Halit Usta.
1: Sağ olasın.
0: Murat telefon etti biraz evvel.
1: Nesi varmış gene?
0: Hastaymış galiba. Ustama rica et, idare ediversin dedi.
1: Bu kaçıncı keratanın?
2: Anlatılmaz bir hastalık Halit Usta.
1: Bilirim anlatılmaz. Biz de genç olduk Köftor, biz de geçirdik o hastalıkları. Zaman zaman şuranda bir ağrı oluyor değil mi?
2: Evet usta.
1: Evettir ya! İnsanın içinden de çalışmak gelmiyor ha?
2: Gelmiyor be usta.
1: Bilirim gelmez. Hastalığın teşhisi tamam, aşkı memnu derler böylesine. Çaresi de evlenmek.

0: Bugünü de hayat çuvalına tıktık sayılır delikanlı.
1: Fark etmez Halit Usta.
0: Senin için öyle. Yakında kızağa çekecekler beni. O zaman köşeme çekilip acemilere tavla dersi vereceğim ha.
1: Bu taş bana mı?
0: Tabii sana.
1: Dikkat et Halit Usta, bu sefer gözünün yaşına bakmam.
0: Kim kimin yaşına bakmaz, akşam bize gelince anlarız.

0: Nasılsın Sami abi, işler nasıl?
1: Senin tatlılığın da her şey daha güzel, meyvelerimin renkleri bile!
0: Neden acaba?
1: Güzelliğine dayanamıyorlar da ondan!
0: Aman ne, şimdi Seher ablaya da anlatayım bunları!
1: Duyma sakın ha, sözümü geri aldım!
0: Ah, kıymam hazır mı Ferit amca?
2: Yalnız kıyman değil, etekliğinin provası da hazır galiba! İyi. Sabah bizim kız söyledi, seni bekliyormuş, alışverişten sonra gelsin dedi.
0: Olur Ferit amcacığım, hemen uğrarım.
2: Güle güle kızım.
0: Güle güle giy, bana kalırsa çok güzel oturdu. Boyunu biraz daha kısa yapabilirdin Nur. Bize göre, bizim çevreye göre biraz fazla değil mi istediğin? Ah, kendimi buraların kızı olarak görmüyorum Nur. Ne olur ayıplama beni, anlamaya çalış. Masallardaki gibi, bir prens çıkacak karşıma bir gün. Elimden tutup, bulutların üzerinde uçuracak sanki beni. Bambaşka dünyalara götürecek. Öyle inanıyorum ki buna.
3: İnşallah.
4: Hee, koskun öyle!
0: Hoş geldin babacığım!
4: Oo, hoş bulduk kızım! Bu gidişle anahtarımı kullanmak kısmet olmayacak galiba bana, ha?
0: Ne o? Seni her akşam kapı önünde beklemem hoşuna gitmiyor mu yoksa?
4: Gitmez olur mu hiç? Bütün arkadaşlarım senin gibi bir kızım olduğu için kıskanıyorlar beni. Yürü bakalım yaramaz! Güzel bebeğin babasına neler hazırladı bakayım bu akşam,
0: babacığının ha? İstediği her şeyi! Önce güzel bir tarhana çorbası.
4: Acı acı kocaman biberli kuru fasulye.
0: Kavrulmuş şehriyeli pilav.
4: Sonra da üzüm hoşafı, ha? Aman acele et, açlıktan içim kazındı. Yemekten sonra da misafirimiz var.
0: Kim gelecek baba?
4: Murat.
0: Murat mı?
4: Dün geceki tavla dersim yarım kaldı kerataya.
5: Yeter artık Murat! Neredeyse yüzünün derisini soyacaksın!
6: Ne yapayım anne? El karşısına yağlı suratla çıkacak değilim ya!
5: Ali Dostan'ın kızı ne zamandan beri el oldu? Hazırlığının kim olduğunu biliyorum ben!
6: Benim duygulu anam! Beni babasız büyüttün! Yalnız anam değil, babam da oldun! Sana danışmadan bir şey yapmam bilirsin! Bir kenarcığa attığımız birkaç yüz lira, birkaç bin olunca Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
5: Ne diyeyim? Fatma dürüst, güzel bir kız. Yalnız...
6: Hı?
5: Bak Murat! Fatma'nın annesi öldüğü zaman küçüktün sen. Türlü şeyler söylendi annesi için. Gözü yükseklerdeydi. Hiçbirimizi beğenmezdi. Halit Usta ile küçücük kızını terk edip... kötü yollarda bir garip yolcu oldu. Bir garip yolcu gibi geberip gitti.
6: Anası kötü olduysa Fatma'nın ne suçu var anne?
5: Analar hep böyledir. Buluttan nem kaparlar oğlum. Onun da gözü sende mi bari?
6: Bilmiyorum. Şimdiye kadar açılamadım. Ne zaman karşı karşıya gelse... elim ayağım titriyor.
5: Desene iş başa düştü. Fatma'ya söyle yarın bana gelsin. Hı. Anam çamaşıra çağırdı dersin.
4: Oh! Ellerine sağlık papatya kızımın. Hepsi çok güzel olmuştu. Hele kuru fasulyen ha!
0: Afiyet olsun babacığım. Murat'ı beklemeyecek misin?
4: Geç kalmasıydı kerata.
0: Murat'tır. İyi insan lafı üstüne gelir. Hoş geldin Murat.
6: Hoş bulduk Fatma.
0: İçeri girmeyecek misin?
6: Gireceğim tabii.
0: Hey.
6: Geçmiş olsun Halit Usta.
4: Yahu, ne oldu bu zarlara bu akşam? Yeniden başlayalım. Bir beş daha var mısın?
6: Yarın mesai var Halit Usta. Erken yatsak iyi olacak.
4: Başlarım şimdi erken yatmana. Halit Usta'nın tavlada yenildiği görülmüş müdür şimdiye kadar? At bakalım, at.
6: Duvara.
4: Ulan ne oldu bu akşam bu zarlara be? Hadi be oğlum, hadi be aslanım. Şey.
0: İyi ki kıskanç değilim babacığım. Yoksa yakardım şu tavlanı.
4: Aa, o zaman Murat'a kim ders verirdi kızım? Cahil kalırdı çocukcağız ha?
6: Ama ben kazanıyorum Halit Usta.
4: Bakma sen o kazanmıyor. Neşelenesin diye deminki oyun sana ikramdı.
0: Hadi. Müsaade ederseniz ben yatıyorum. Hı-hı. İyi geceler size.
4: İyi geceler kızım.
0: İyi geceler Murat.
6: Fatma. Az kalsın unutuyordum. Anam işi yoksa yarın bana uğrayıversin dedi.
0: Olur giderim Murat. Zaten çok özlemiştim Emine teyzeyi. Selam söyle.
6: Baş üstüne.
4: Hey! Uyuyor musun ya?
6: Ha, ne oynayacaktım?
4: Hiçbir şey. Zar atacaktın, zar. Ha? Avucunda.

0: Kolay gelsin Halit Usta.
1: Turgut Bey.
0: Bir şey mi istedin Halit?
1: Şu makinelerde bazı ufak tefek arızalar var gibi geliyor bana.
2: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
1: Muhakkak ki okudunuz Aykut Bey oğlum ama benim de bunca yıllık tecrübem olduğunu unutmayın.
0: Halit Usta çok eski bir elemanımdır. Söylediklerimi...
2: Merak buyurmayın beyefendi. Bütün malzeme her gün dikkatle inceleniyor efendim.
0: Rahat ol Halit Usta, üzülme.
1: Benden söylemesi... Ötesini paşa gönlünüz bilir.
2: Tecrübe başka, işin teknik öğrenimi başka beyefendi. Her şeyi tecrübeyle halledeceklerini sanıyorlar. O günler geçti beyefendi, o günler geçti. Artık teknik konuşuyor.
0: Diğer fabrikaların çalışma raporları.
2: Evet efendim. Emir buyurduğunuz gibi geçmiş aylarla orantılı grafikleri de hazırladım.
0: Mükemmel. Beyninize... ...ve de elinize sağlık.
3: Eline sağlık kızım, sen olmasaydın bu çamaşırların hakkından gelemezdim ben.
4: Aa, elinde büyüdüm sayılır Emine teyze. Hayatımın sonuna kadar yardıma hazırım sana. Ne zaman istersen, ne işin olursa çağır beni koşa koşa gelirim.
3: Hadi hadi, günün birinde evleneceksin.
4: İnşallah.
3: Ya kocan olacak adam seni bana göndermezse?
4: O zaman da hizmetçimi yollarım. Biliyor musun? Emine teyze, insanın işlerini yaptırabileceği hizmetçileri olması ne güzel şey. Evleneceğim erkek böyle bir hayatı yaşatabilmeli bana.
3: Bana kalırsa yanlış düşünüyorsun kızım. Senin yerinde olsam, fakirine, zenginine bakmaz... ...dürüst, çalışkan bir delikanlı seçerdim.
4: Biliyorum, beni ayıplıyorsun. Ama ne yapayım, senin gibi düşünemiyorum. Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum. Annem gibi, senin gibi olmak istemiyorum Emine teyze.
3: Mahallenin bütün kızları, iyi ki senin gibi düşünmüyorlar. Ben de Murat'a
4: iyi bir kız seçersin inşallah.
3: Benim elimde olsa, zannederim o seçmiş.
4: Kim acaba Emine teyze?
3: Bilmem, Murat bu. Derdini içinde saklar. Kimseye açılmaz.
5: Bizden mi geliyorsun?
4: Evet. Çamaşırlarınızı yıkadım.
5: Başka? Başka bir şey konuştunuz mu annem?
4: Tabii konuştuk. Aşk olsun sana. İnsan en yakınından gizler mi bazı duygularını?
5: Nasıl yani? Ne gibi yani?
4: Annenden gizlemişsin ama... ...bana anlatabilirdin kime aşık olduğunu. Hadi anlat ne olur, kimi seviyorsun Allah aşkına anlat!
5: Ben... Ben var ya...
4: Sen varsın biliyorum!
5: Yıllardan beri...
4: Allah aşkına dedim!
5: Ben... Hani yıllar geçti ya... ...hani çocuktum ya...
1: Önemli değil yavrum. Patron milletine anlatamadığımız şeylerin sonucu. Allah'tan ucuz atlattık.
4: Babacığım!
2: İnanın şaşkınım beyefendi. Olacak şey değil. Kazanın nasıl olduğunu yemin ederim hala anlayamadım.
0: Yazık oldu. Doktorun raporuna göre zarar gören işçilere hemen para yardımı yapın.
2: Biliyorsunuz her gün kontrolü yapıyorum.
0: Bana acele Halit Usta'nın ev adresini aldırın muhasebeden. Kendisine özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun Halit Usta. Gerçekten çok üzüldüm olanlara.
1: Gördünüz ya. Teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyormuş.
0: Haklısın. Yepyeni bir makine aldırıyorum şimdi. Sen de çok beğeneceksin.
1: Sanırım çok geç kaldınız.
0: Hatalı olduğumu biliyorum. Yaralanan...

0: bütün işçilerin zararlarını hemen telafi edeceğim. İlk olarak da senden başlıyorum Halit Usta. Lütfen şu hediyemi kabul ediver. Tekrar geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Kızım, beyefendiye yolu gösteriver. Zahmet ettiler buraya kadar.
2: Babamın kusuruna bakmayın. Bu kaza çok sinirli yaptı onu. Ben özür dilerim babam adına.
0: Rica ederim, Halit Usta haklı. Bu müessif kazadan hepimiz zarar gördük. Ayrıca Halit Usta'nın sizin gibi güzel, sizin kadar kibar bir kız olduğunu öğrenmek teselli etti beni. Gene görüşürüz inşallah.

0: Ne kadar zarif adam. Ayıp oldu. Kovalamaktan beter etti babam onu.
1: Bence haklı Halit Usta.
0: Koskoca patron ama. Arabasıyla buralara kadar gelmeye tenezzül etti. Düşünsene.
1: Bana kalırsa babanı düşün sen. Babanın sıhhatini düşün.
0: Siz anlamazsınız tabii bunu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir filmde de böyle olmuştu. Türkan Şoray'ın babası hastaydı da zengin adam geldi. Aşık oldu fakir kıza.
2: Gitti mi?
0: Gitti. Aşk olsun babacığım. Daha iyi davranabilirdim patronuna. Ayıp oldu. Buraya kadar zahmet etti adamcağız.
2: Senin aklın ermez böyle şeylere.

0: sabahlar.
1: Hayrola? Sahilde ne işin var bu saatte?
0: Seni bekledim.
1: Beni mi bekledin? Hı. Neden?
0: Bilmem, bekledim işte. Erken uyandım. Buradan geçersin diye düşündüm işe giderken. Sonra... Dün Turgut Bey'in babamı ziyaretinden sonra... Sen... kayboldun ortalarda. Merak ettim.
1: Demek benim ortadan kaybolmamı hissedebiliyorsun artık.
0: Hissetmez olur muyum? Yakınsındır bize. Severim seni.
1: Sever misin? Nasıl?
0: Severim işte.
1: Nasıl seversin ama?
0: Basbayağı severim. Babamdan sonra en sevdiğim insansındır.
1: Teşekkür ederim. İşten sonra uğrarım Halit Usta'ya.
0: Murat! Sen beni... sevmez misin yani?
1: Severim.

0: Ne güzel tesadüf. Babanız nasıl?
1: İyice. Birkaç güne kadar çalışmaya başlar sanıyorum.
0: Tekrar ziyareti düşündüm ama rahatsız etmekten çekindim.
1: Memnun olurduk.
0: Ayrıca sizinle görüşmeyi de çok arzu ediyordum. Babanızla ilgili, biraz da işimizle.
1: Ne kadar iyisiniz.
0: Yarın burada bekleyeceğim sizi. Saat 2'de.
1: Saat 2'de mi? Bekletmedim ya.

0: Saatlerce tabiatın güzelliklerini seyrederdim buradan. Ama artık etrafımdaki güzellikleri seyretmek imkansız benim için. O kadar güzelsin ki, uzun uzun güneşe bakıp gözleri kamaşan yaramaz çocuklara benzetiyorum kendimi. Benim de gözlerim kamaşıyor karşında, sana yalan söyleyecek kadar.
1: Çok güzel konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek, seni görmek.
1: Çevrem sizden bir hayli farklı Turgut Bey. Sizin gibi bir insanla arkadaşlık etmemi hoş karşılamazlar.
0: Geçici değil sana olan ilgim. Bu beraberliğin bir ömür boyu sürmesini istiyorum ben. Beni anlıyorsun. Bana inanıyorsun değil mi?

0: Bence her çevreye uyabilen çok kabiliyetli bir öğrencisin sen.
1: Siz de iyi bir öğretmen.
0: Çok mutluyum Fatma. İçine gömülü kalmış olan güzellikleri meydana çıkardığım için çok sevinçliyim. Sen kibar salonların paylaşamayacağı bir hanımefendi olmak için yaratılmışsın. Sana layık olan bu hayatı tanıtmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Sizi utandıracağımdan korkmuyor musunuz?
0: Hiçbir zaman. Daima iftihar edeceğim seninle. Belki ileride eşim olacaksın.
1: Çılgınca eğlenmesini bilmek ne güzel.
0: Çok yaşamanın sırrı da bu zaten. Dans edelim mi yavrum?

0: Geç oldu artık. Eve dönmem lazım. Babam evde geç kalmamalıyım.
1: Yarın akşam için söz vermezsen bırakmam seni.
0: İmkansız bu. Şimdiye kadar gece hiç sokağa çıkmadım. Babama ne diyebilirim?

0: Her şeye rağmen ısrar ediyorum. Çünkü bugüne kadar yapılan en güzel defile bu. Bütün mankenler özel hazırlandı.
1: Ne güzel.
0: Evet. Mankenlerin seni görmelerini çok arzu ediyorum. Kıskanmaları için tabii.

0: Bu halin mi? Günlerdir sabahlara karşı, günlerdir geç geliyorsun eve. Hiç kimseye anlatamıyorum derdimi. Acı içindeyim, gözyaşlarım akmaz oldu artık. Bittim ben, tükendim.
1: Yatmaya?
0: Hayır Handa. Acılarımı unutmaya, sızmaya gidiyorum.
1: Mankenleri kıskandırabilir miyim? Şaşırtıyorsun beni Fatma, korkutuyorsun. Ah, anlatamam. Sanki rüyada yaşıyor gibiyim Nur. Lüks otomobiller, çaylar, defileler... Yeter artık, çok içtim. Neredeyse sabah olacak.
0: İçmeden unutamıyorum acılarımı. İçmeden yaşayamıyorum.

0: Tek sen varsın acılarımı yaşayan. Sen varsın gözyaşlarıma ortak olan.
1: Böyle konuşma Zeynep. Çok iyiliğini gördüm senin. Çok kardeşliğini gördüm. Belki de yaşamazdım. Sefalet içinde ölürdüm sen olmasaydın. Sonunu düşünmeyen her sanatçı gibi. Alkış ve şöhret sonunda kendisini bilmeyenlerin eceli olur.
0: Şöhretin kıymetini bilenler de yaşamıyor bazen. Çok geceler karanlık sokaklarda, yıllar evvel terk ettiğim mahallelerde yaşıyorum yalnızlığı.
1: Neden geceleri?
0: Bizim gibilerin acısını ancak gecenin karanlığı gizleyebilir. Şimdi de oralara gidiyorum. Yavrumun yaşadığı yerlere, onun kokusunu duymaya, onu yaşamaya gidiyorum.

0: Bu akşam için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi.
1: Bütün geceler böyle olacak. Bütün gecelerimiz seninle renklenecek.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler yavrum.

0: Nasıl dün akşam müşkül duruma sokmadım ya seni?
1: Babam uyumuştu, dönüşümü fark etmedi. Arkadaşım da biliyordu, Nur'da.
0: Yakında bitecek bütün yalanlar. Annemler Avrupa'dan döner dönmez tanıştıracağım seni. İçer misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Yabancı kaldığın tek şey içki oldu.
1: Haklısın, sevmiyorum. Gitmek istediğimi söylersem kızar mısın bana? Babam yarın işe başlayacaktı.
0: Oh, yazık! Çok güzel bir program hazırlamıştım. Arkadaşlarım gelecekti buraya, seninle tanışmak için.
1: Özür dilersin. Gitmeye mecburum. Allah'a ısmarladık.
0: Yarın arar mısın beni?
1: Öğleden sonra telefon ederim.

0: Ben idea yakar mısınız? Çok naziksiniz.
1: Herkese karşı değil.
0: Saf bir kıza benziyordu.
1: Gördüğünüz gibidir.
0: Tecrübeli bir erkeğe benziyorsunuz. Herhalde ilk tanıştığınız kız değildi.
1: İyi tahmin ettiniz. Parmaklarıma altın kelepçe takmaya niyetli olmadığımı söylersem... ...sonuncusu da olmayacağını anlarsınız herhalde. Kadınlardan nefret ederim.
2: Hadi oğlum! Aslanım be! Bu zara düşeş derler, Halit Usta'nın sesini keserler. Ben senin yerinde olsam bu işi en iyi biliyorum diye böbürlenmem artık Halit Usta.
3: Ellerim kazadan sonra biraz tutuk, ona dua etsin.
2: Bir beş daha atalım istersen.
3: Yarına yarına, sabah işe başlayacağım, erken yatayım bu akşam.
2: Eh sen bilirsin. Dua et, ucuz kurtuldun bu gece.
3: Ulan köfte or! Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur, değil mi?
2: Estağfurullah Halit Usta, takılıyorum sana sadece.
3: Biliyorum evlat, ben de şaka yaptım. Allah rahatlık al versin.
2: Sana da Halit Usta.
3: Eyvallah.
0: Seninle konuşmak istiyorum biraz.
3: Ne arıyorsun burada sen? Ne yüzle geldin buraya?
0: Hiç değişmemişsin. Yıllar hiç değiştirmemiş seni. Daha sakin konuşabilirsin Halit.
3: Adımı alma ağzına! Daha fazla kirletme bizim dünyamızı! Bizim için ölmüş, bizim için gömülmüş bir kadınsın sen!
0: Kendimi affettirmek için gelmedim buraya, kızım için geldim!
3: Kızın yok senin!
0: Dinle beni!
3: Köşe başlarında bir yığın sarhoşun karşısında gönlünü eğlendiren bir kadını dinleyemem ben! Hem kızımın adını da ağzına alma! Defol buradan! Hâlâ yatmadın mı sen? Hâlâ uyumadın mı?
4: Ne var baba?
0: Niye sinirlisin?
3: Çok süslenmeye başladım bugünlerde. Beğenmiyorum bu halini.
4: Her genç kız kendisine kendince itina eder, güzel görünmek ister. Ama kızıyorsan bir daha yapmam babacığım.
0: Seni üzecek hiçbir şey yapmam.
3: Yapma. Halit Usta'nın kızısın sen! Halit Usta'nın çiçeğisin! Halit Usta'nın her şeyisin! Namussuzun, kızısın!

0: Hala uyumadın mı sen?
1: Uyuyamıyorum anam. Uyuyamadım.
0: Sabah işe kalkacaksın. Geç oldu. Hadi Murat'ım. Yavrum.
1: Anacığım.
0: Bir tanem.
1: Anam.
0: Yavrum.
2: Suç işleyip elime düşen benden acıma, hoşgörü beklemesin.
3: Senin acımana, hoşgörüne ihtiyacımız yok bizim komiserim.
2: Bugün misafirimsiniz.
4: Karnımda oynuyor, tekmeler atıyor.
3: Yaman olacak benim oğlum.
2: Eninde sonunda seni kıstıracağım.
5: Kadının kocası sen misin?
2: Bir şey mi oldu?
5: Polisler evi kuşatmış, geçemezsin.
4: Bir oğlun oldu.
2: Adını Deniz koyun.
4: Deniz'in hediyesi. Bu da benimki.
6: Bu dosya burada kapanmalı müdür bey. Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu iş sizin gücünüzü aşar.
2: Seni bebekliğinden tanıyan, seni çok seven bir aile dostu. Poyraz. Poyraz Murat.
7: Baban arabada seni bekliyor.
4: Bu babamın arabası değil.
7: Size 12 saat mühlet veriyoruz. Bu süre içinde takibat durmazsa, çıkış yollarındaki kontrol kalkmazsa oğlunuz ölecek.
2: Bunu boynuna tak.
8: Baskın yarın 18'de TV4'te.
9: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
15: Sadece duruladım. Sen de durula.
14: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
18: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
9: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
21: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Neydi ya?
23: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
22: Ben.
23: Botanik.
22: Abacus.
5: Kasa.
22: Marul.
5: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
24: Süper Kumbara.
8: Yeniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
25: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
26: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
27: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
26: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
28: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Kano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar.

0: Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.
1: Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızı temizlik 15 dakikada.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
13: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
16: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
11: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Abi motor komple gitmiş.
13: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap! Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda... 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
14: kurdu. Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
18: Üzüm.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
20: Mektubum var Murat. Az evvel hususi arabalı bir kadın bıraktı.
21: Hususi arabalı mı?
22: Murat Bey, çok önemli bir konuyu görüşmek üzere. Bu gece programımdan sonra gazinoda sizi bekliyor... Gelmenizi önemle rica ediyorum. Sevim Çağlayan.

0: Beklettiğim için kusura bakma delikanlı. Şaşırdın tabii sen. Sevim Çağlayan'la ne ilgin olabilir?
1: Şaşamadım desem yalan.
0: Haklısın. Yıllar evvelini hatırlaman çok güç. Küçüktün sen o zamanlar Murat.
1: Murat mı? Adımı da biliyorsunuz.
0: Bilirim. Bir yığın boya, acı dolu bir yığın sene değiştirdi beni. Gözlerimin derinliğindeki hüzne inmeye çalışırsan... ...yıllar evvelinin basma entarlı Leman ablasını tanımakta güçlük çekmezsin.
1: Leman abla... Sen... Sen ha... Halbuki biz seni...
0: Öldü biliyordunuz değil mi? Yine yaşamıyorum zaten. Şöhretli bile olsa başka bir isme sığınmaya yaşamak mı diyorsun sen?
1: Beni buraya neden çağırdığını anlayamadım Leman abla.
0: Sevmeyi bildiğin, sevgiye inandığın için. Fatma hakkında konuşacağım seninle, kızım hakkında. Onu korumanı, ona yardımcı olmanı istiyorum.
1: Fatma'nın tehlikede olduğunu bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum ama öğrendim. Peşinde bir adam dolaşıyor. Onu tuzağına düşürmeye çalışan biri.
1: Yanılmış olmayasın Leman abla.
0: Sizlerden uzağım ama sizlerin içindeyim. Sizleri yaşıyorum Murat. Gözlerimle gördüm. Onu suçlamıyorum bilirim. Onun yaşındaki kızlar tatlı bir söze, sahte bir sevgiye çabuk kanarlar. Bütün bunları babasına anlatmak istedim, dinlemedi, beni kovdu. Ölü bir anayım onun için. O zaman aklıma sen geldin. Fatma'yı bir abi gibi sever korurdun küçükken. Şimdi de aynı şeyi yapmanı istiyorum senden. Ne düşündün Murat?
1: Bilemiyorum Leman abla. Sana yardımcı olabilir miyim bilemiyorum.
0: Seviyor musun Fatma'yı? Seviyor musun?
1: Canımdan çok. Her şeyden çok.
0: O zaman oldu bu iş. Hadi göreyim seni. Allah yardımcın olsun. Bir sıkıntın olursa gene ara beni.
1: Allah'a ısmarladık Leman abla. Çok büyük kadınmışsın sen.
0: Güle güle yavrum.
1: Yalnız... Adamın kim olduğunu söylemedin. Tanıyor musun Leman abla?
0: Adı Turgut. Fabrikatörmüş.
1: Turgut mu?

0: Anlattıklarının hepsi saçma! Karışamazsın benim hayatıma!
1: Karışırım!
0: Karışamazsın!
1: Karışırım!
0: Anladım. Kıskanıyorsun beni.
1: Evet. Var mı bir diyeceğin? Kıskanıyorum! Kıskanıyorum! Kıskanıyorum!
0: Boşuna kıskanma! Evlenecek benimle Turgut.
1: Evlenecek mi?
0: Evet. Seviyor beni.
1: Seviyor mu?
0: Seviyor tabii.
1: Sevsin.
0: Hem de nasıl seviyor? Çiçek gibi seviyor. Kelebek gibi seviyor.
1: Sevsin. Sevsin dedim!
0: Seviyor işte!

0: Nen var yavrum? Neden durgunsun?
1: Bilmiyorum. Anlayamadığım, anlatamayacağım bir sıkıntı var içimde.
0: Her sıkıntı bir sonraki sevinci hazırlar. Annemler Avrupa'dan döndü Fatma. Seni anlattım onlara uzun uzun. Evleneceğimizi söyledim.
1: Ne dediler? Kızmadılar mı?
0: Gücendiler bile. Yemeğe bekliyorlar yarın akşam seni.

0: Hayrola? Seni üzen bir şey mi oldu? Pek iyi görmedim seni.
1: Bir sıkıntın olursa beni ara demiştin Leman abla. Fatma'yı yolundan çevirmemize imkan yok. Evlenecekmiş bizim patronla. Beni sevmediğini söyledin.
0: Sevmediğini söylemek, sevmek demektir. Ne olursa olsun, ne derse desin mücadelene devam et Murat.
1: Neye yarar? Sonunda gene ben içkiye sarılacağım. Sen de daha fazla üzüleceksin. Fatma seçtiği yoldan geri dönmez Leman abla.
0: Dönecek Murat. Buraları, bu batakhaneler yolunu kaybetmiş yüzlerce Fatma, yüzlerce Leman'la dolu. Sonunda onu buralarda görmek istemiyorum, anlıyor musun? Görmek istemiyorum.
1: Bak, dinle beni. Laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığın hayattan nefret ettiğin belli. Bize gidelim Leman abla, annem mert kadındır. Bir iki acı söz eder ama sonunda affedersin. Hadi gel benimle. İkinci anam ol.
0: Sağ ol Murat. Benim için artık çok geç. Yıllar evvel olsaydı belki. Şu an benim için yapabileceğin bir şey kalmadı artık. Anlıyor musun? Kızımı kurtar Murat. Kızımı kurtarmanı istiyorum senden.
1: Sizinle konuşmak istiyorum efendim.
2: Ne hakkında?
1: Fatma.
2: Fatma mı? Fatma hakkında

0: anda ne konuşabilirim seninle?
1: Fatma'yı seviyorum.
0: Senin değil, Fatma'nın seni sevmesi önemli.
1: Niyetiniz ciddiyse aradan çekilmeye hazırım. Ama maksadınız başka.
0: Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Dışarı çıkın.
1: Anlatamadım galiba.
0: Dışarı çıkın dedim. Beyi dışarı çıkarın. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı.
1: Eğer Fatma'ya bir şey olursa, eğer Fatma'ya bir zarar gelirse sizi yaşatmam, haberiniz olsun!
0: Dışarı çıkmanızı rica ettim.
1: Unutmayın bu sözümü, yaşatmam sizi! Yaşatmam!

0: Hayrola Murat, ne oldu? Niçin erken geldin?
1: Patronla kavga ettim anne, işten ayrıldım. Sonra anlatırım.
2: Üzülüyorum Fatma, yanlış hareket etmiyoruz inşallah. Artık hepsi bitecek bu yalanların, yemin ettim sana. Hem dedim ya, ailesiyle tanıştıracak beni. Öyle heyecanlıyım ki. Babama sende olduğumu söyledim, unutma. Allah'a ısmarladık, güle güle.

0: bu gecenin sadece bir aile toplantısı olduğunu zannediyordum.
1: Benim için çok büyük bir anlamı var bu gecenin. İkimiz de ömrümüzce unutmamalıyız bu geceyi.

0: Sevmedim. Başım döndü birden.
1: Şaşırtıyorsun beni. Çılgınca eğlenenleri kıskandığını söylemiştin bana.
0: Önceleri renkli gelmişti bu hayat. Ama şimdi...
1: Anladım, sıkılıyorsun şimdi.

0: Seni kaybetmek istemiyorum. Seviyorum seni. Biraz içer misin? Heyecanın geçer, sakinleşirsin.
1: Bakalım annem beğenecek mi beni? Anneler için oğullarının evleneceği kızlar çok önemlidir. Öyle heyecanlıyım ki.
0: Git buradan.

0: Gitmek mi?
1: Evet. Git buradan. Aldattım seni, yalan söyledim, kandırdım. Annemin geleceği yok. Annem yok daha doğrusu. Git dedim. Kurtul benden. Kimseyi sevmedim ömrüm boyu. Kimseye inanmadım.
0: Şaşırtıyorsun beni.
1: Ben de şaştım kendime zaman zaman. Tertemiz duygular duydum yanında. Kötülükleri atıp güzel şeyler hissettirdin bana. Güzeli duyurdun tekrar. Güzellikleri yaşadım yanında. Onun için git. Hemen. Hemen uzaklaş.
0: Gitmem. Gidemem. Ne olursa olsun seninle olmak. Ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Gönderme beni. Yalvarırım.
1: Peki.

0: Nereden çıktı bu yolculuk? Nereye gidiyorsun?
1: Bilmiyorum anne.
0: Beni de götür. Ben sensiz yapamam.
1: Şimdi olmaz anne. İşe yerleşince bir mektupla yerimi bildirir, yanıma aldırırım seni.

0: Beyler polismiş oğlum. Seni arıyorlar.
1: Bizimle geleceksin delikanlı.
0: Ne demek bu? Ne istiyorlar senden? Yoksa... Yoksa...
1: Üzülme. Üzülme erkek anam benim. Şerefimiz temizlendi.
0: Murat!
1: Gidelim!
0: Murat! Murat!
2: Semtimizin, senin için yıllarını harcayan tertemiz bir babanın kızısın Fatma. Şaşırttın bizi. Böyle kötü bir olaya ismin karışmamalıydı.
3: Yemin ederim bilmiyordum. En iyi niyetlerle gittim Turgut Bey'in evine. Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Öyle demişti.
2: Anlattığına göre yalnız kalmışsınız üst katta. Sizden başka hiç kimse olmadığına emin misin?
3: Zannederim. Önce... Arda arda birkaç silah sesi duydum. Sonra da Turgut Bey bir külçe gibi kollarıma yığıldı. Ötesini hatırlamıyorum zaten. Deli gibi kaçtım.
2: Peki, bu cinayeti Murat işlemiş olabilir mi?
3: Hayır. Murat böyle bir şey yapmaz. Yapamaz daha doğrusu.
2: Pekala. İmzala kızım.

0: Gidelim baba, bitti.
1: Niçin sakladın benden?
0: Sana yemin ederim, Turgut Bey'le aramızda hiçbir şey geçmedi.
1: Onunla buluşuyor musun?
0: Benden evlenecek. İstetecekti senden.
1: Üzerine nasıl titrediğimi bilirsin. Hayatta senden başka kimim vardı benim? Beni aldattın, hiç olmazsa Murat'ı aldatmasıydın. Ona kötülük etmesiydin.

0: বাবা,
1: Fabrikatör Turgut'la kavga ettiğini görmüşler. Doğru mu?
2: Evet. İnkar etmiyorum.
1: Ölümle tehdit etmişsin.
2: Evet ama ben öldürmedim.
1: Cinayet saat 9.45'te işlenmiş. O saatte neredeydin?
2: Canım sıkılıyordu, yalnızdım. Bir saat kadar parkta oturdum.
1: Şahidin veya görenin var mı?
2: Hayır, yalnızdım.
1: Maktulün köşkü etrafında dolaşmadığına emin misin?
2: Evet.
1: Boşuna yorulma delikanlı. Her şeyi biliyoruz. Suçunu itiraf et. Sen öldürdün.

0: Evet. Ben öldürdüm.
1: Cinayeti yazıyor! Öldürülen fabrikatör Turgut Canan'ı yazıyor! Katil Murat'ın cinayeti itirafını yazıyor!
2: Hayır! Olamaz bu! Kurtarmalıyım onu! Yetişmeliyim!

0: Kurtulacak mı doktor?
1: Şimdilik tehlikeyi atlattı. Yalnız uzun bir müddet felçli kalacak.
0: Felç mi dediniz?
1: Evet. Belki çok kısa, belki de uzun bir süre konuşamayacak. Hareketsiz kalacak. Akrabası mısınız?
0: Hayır. Arkadaşım.
1: Ailesine durumu bildirmeniz gerek. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı var şimdi.
0: Onun çok iyiliğini gördüm. Aynı evde oturuyoruz. Ben bakarım ona, kendi elimle bakarım.
1: Siz bilirsiniz. Ama gene de ailesiyle konuşmanızı tavsiye ederim.
0: Görebilir miyim?
1: Biraz beklerseniz.

0: Hasanık Murat Kayacan. Hakkında okunan iddianameyi duydun. Söyleyeceklerini dinliyoruz.
1: Suçluyum efendim.
0: Demek fabrikatör Turgut'u öldürdüğünü kabul ediyorsun.
1: Evet efendim.
0: Sebep ne peki? Neden öldürdün?

0: Bilmiyorum.
1: Susmakla suçunu hafifletemezsin. İstesen de istemesen de cinayeti nasıl işlediğini, sebebinin ne olduğunu meydana çıkarmak görevimizdir.
0: Bütün bildiklerimi anlattım efendim. Daha fazla konuşamam.
1: Şahitler alınsın.
2: Şahit Mustafa Canavar!
1: Olay hakkında bildiklerini anlat, ne gördün?
3: Murat'la Turgut Bey arasındaki münakaşanın nasıl başladığını görmedim. Ben o esnada dışarıdaydım efendim. Turgut Bey'in ziliyle odaya girdiğim zaman Murat şaşkındı. Turgut Bey'i öldüreceğini söylüyordu.
1: Sizce fabrikatör Turgut'u Murat öldürmüş olabilir mi?
4: Ömrümce yalnız kızımı sevdim. Kızım için yaşadım hakim bey. Ömrümce onun lekelenmemesi için çalıştım. Murat'ı da öz oğlum gibi severim. Elimde büyüdü.

0: Duygularımda yanılmam. Murat suçsuzdur. Onu burada suçlu yerinde görmek, yemin ederim en çok beni yıktı.
1: Sizce bu cinayetin sebebi Fatma mı?
2: Aynı mahallenin çocuklarıyız, beraber büyüdük. Çok severdi Fatma'yı Murat. Duygularını anlatamayacak kadar çok. Bence ikisi de çevrenin ve sevgilerinin kurbanı oldular.
1: Yani Murat'ın katil olduğunu kabul ediyorsun.
3: Hayır, kabul etmiyorum. Oğlum adamı öldürmez benim. Eğer bana yalan söylediyse, bu adamı öldürdüyse... cezasını çeksin hakim bey. Çeksin!
1: Şahitlerin ifadelerini kabul ediyor musun?
4: Evet, kabul ediyorum.
1: Mahkememiz diğer şahitlerin celbi için 16 Aralık Cuma günü saat 15'e talip edildi.

0: Fatma Hanım'la görüşüyorum diye. Evet, bilmesem de tanırdım zaten. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki. Kime? Size çok ihtiyacı olan zavallı bir hastaya. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Benimle gelirseniz anlarsınız. Belki de çok önemli bir sırrı çözeceğiz beraberce. Buyurun gidelim.
1: Nereye götüreceksiniz beni?
0: Yıllarca sizin acınızı duyan, yıllarca sizin sevginizi yaşayan bir insan.

0: Şeybun yaşıyorsun. Annem! Konuş annem! Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle! Kızım de, yavrum de! Seni özledim de! Anneciğim! Anneciğim!
1: Daha fazla üzmeyin onu! Yeter derecede acı çekiyor zaten!
0: Niçin daha önce haber vermediniz? Neden aramadınız daha önce beni?
1: İstemedim. Mani oldu hep gerçeği bilmenize. Ölü bir anı olarak yaşamak istedim. Söz vermiştim babanıza.
0: Anneciğim, ne kadar acı çektim kim bilir?
1: Sizin dünyanızda ölü bir kadın olarak yaşayacaktım. Cinayeti gazetede okuduğundan beri çılgına dönmüştüm. Hakikati anlatacağım, Murat katil olamaz diye bağırarak terk etti evi. Sonra da o feci çarpışma!
0: Murat! Murat'ın gizlediği şeyler var öyleyse. Öğrenmeliyiz bunu. Belki de annemle beraber

0: için bu suçu üzerine alıyorsun? Bildiklerini anlat. Senin katil olduğuna inanmıyorum.
1: Suçluyum. Cezamı çekmeye de hazırım.
0: Annemle aranızdaki sırrı öğrenmek istiyorum.
1: Annem dedi.
0: Evet. Buldum annemi. Ama konuşamayacak bir durumda.
1: Onu karıştırma bu işe.
0: Öyleyse konuş. Yalvarırım konuş Murat.
1: Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı. Bunu sen söylemişsin bana, unutma!
0: Murat! Murat! Murat!
2: Çık git evimden! Görmek istemiyorum seni! Hangi yüzle, hangi suratla geldin buraya?
0: Biliyorum, suçlu buluyorsun beni. Murat'ın katil olduğuna inanmıyorum. Maksadım ona yardım etmek.
2: Yardım edeceğin günler geçti artık. Annen gibi, adi bir sokak kadını gibi hareket ettin.
0: Hayır!
2: Peşine taktığın erkeklerle oğlumun başını belaya soktun.
0: Haklısın. Buraya beni affetmen için gelmedim zaten. Murat'ın sakladığı bir sır var. Bunu öğrenmek istiyorum!
2: Çek elini!
0: Bana yardım et ne olur.
2: Hiçbir şey bilmiyorum. Bilseydim de söylemezdim zaten. Git buradan! Git diyorum, kötü kötü konuşturma beni!
0: Emine teyze!
2: Git diyorum, git! Git! Git! Git diyorum! Git diyorum! Git diyorum!
0: Kimseye anlatamadım derdimi. Herkes nefret ediyor benden. Kimse görmek istemiyor beni.

0: senin sıcacık göğsünde rahatlamak, senin sıcacık göğsünde acılarımı dindirmek istiyorum. Annem, annem. Anneciğim. Konuşmaya çalış anne, hatırlamaya çalış. Katil kim? Turgut'u kim öldürdü? Konuş, konuş, konuş, konuş, konuş, konuş! Konuş!
1: Boşuna uğraşma. Eğer konuşabilseydi bu kadar üzmezdi sizi. Hasta, biliyorsunuz.
0: Biliyorum. Biliyorum ama elimde değil. Bu korkunç sırrı ancak annem çözebilir. Burada ancak annem kurtarabilir. Bir tek çarem var şimdi. Belki de bu sırrı ben çözeceğim.

0: Tanık Murat'la maktul Turgut'u tanıyor musun?
1: Evet, ikisini de tanıyorum.
0: Turgut'la aranızdaki ilişkin neydi?
1: Sadece arkadaştık, evlenecekti benimle. Bu durumum bütün genç kızlara örnek olmalı Hakim Bey. Onu tanıdığım zaman muhitini beğenmeyen, gözü yükseklerde olan bir kızdım. Yuvarlandığım uçurumu göremiyordum. Sonunda gerçek sevginin ne olduğunu anlamıştım ama... İş işten geçmişti artık.

0: seni seviyordun?
1: Ben bir tek kişiyi sevmişim hakim bey. Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi bu. İçimi dolduran, şimdi bana mücadele gücü veren bir sevgi bu. Ben yalnız Murat'ı sevdim. Şimdi onunla beraber acı çekmeye, onunla beraber ölmeye hazırım.
0: İddia makamının tanığa soracağı başka bir şey var mı?
2: Evet sayın hakimlerim, tanık Murat'ı sevdiğini söyledi. O halde cinayet gecesi maktulün evinde ne işi vardı?
1: Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Ona inanmıştım. Sonra bütün inancım, bütün hayallerim yıkıldı.
2: Cinayetin nasıl işlendiği kendiliğinden meydana çıktı sayın hakimlerim. Sanık Murat sevdiği kızın rakibinin evine girdiğini gördü. Artık daha fazla bekleyemezdi. O da maktulün evine gizlice girdi. Şuurunu kaybetmiş, karışık hislerin eseri olmuştu. Kıskançlık hissiyle bu cinayeti tasarladı. Artık fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Çılgın gibiydi. Öldürmek ve yok etmek istiyordu. Tasarladığı kötü duygularını tatbik yoluna koydu. Sevgilisini elinden alan adamı acımadan vahşice öldürdü. Gerçek meydanda sayın hakimlerim. Fabrikatör Turgut'u tahammüden öldürdüğünden katil Murat'ın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince idamını talep etti.
3: En büyük arzum senin mesul olmandır.
4: Nurten evlenince aile eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
1: Göz görmeyince gönül katlanırmış.
5: Buralardan da gidiyorum.
6: Anlamadım. Nereye?
5: Bilmiyorum şimdilik.
7: Olamayacağım. Evlenemeyeceğim. Ne senden ne de bir başkasıyla.
8: Yüreğimde yâre var. Birazdan TV4'te.
9: Ama ne otel?
10: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira. 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira. Obsessor.
14: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
15: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
16: Adriana duşta da sadece duruluyor.
17: Sadece duruladım. Sen de durular.
16: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini gel aşka.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
20: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
21: İkisi birlikte çok iyi.
22: Tıpkı bizim gibi.
23: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
24: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
25: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Emir
1: Halit

0: Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
6: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
5: Hoş geldiniz.
3: Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
7: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
5: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun yarın 16.15'te TV4'te.
10: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
13: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
14: Türkiye Sigorta, gücü adında.
15: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
16: Orijinal Çamlıca gazoz.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
6: Hesap.
5: Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
6: Hesap kurdu.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Bakın,

0: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Hayrola çocuklar?
4: Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
7: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
8: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında...

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sadece durula.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
15: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
14: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
15: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
12: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
18: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
10: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
20: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
21: Emanet tutuyor.
22: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
21: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya?
21: Nasıl yakışıyor mu bana?
22: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
23: Ulan ne yapıyorsun? Hava atacağız mı buraya daha?
21: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: büyük arzum sizleri beraber görmekti yavrum. Yakında da evlenirsiniz inşallah.
1: Mutluluğumuz senin aramıza dönmenle tamamlanacak anneciğim. Babam bir de avukat tuttu senin için.
0: Bütün acılarım bitti artık. Huzur dolu bir nefes alabildim çok şükür.
2: Bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız Leman abla.
1: Murat buraya yakın küçük bir ev tuttu anneciğim. Şipşirin. Önünde de minicik bir bahçesi var.
0: Penceresinden fabrika görünüyor mu yavrum? Fabrikanın paydos düdükleri duyuluyor mu ona bak.
1: Duyuluyor anneciğim. Akşamları pencere önünde oturup beraberce Murat'ın işten dönmesini bekleyeceğiz.
0: İnşallah yavrum.

0: Bir de sen sayıver.
1: Tamamdır, sağ ol.
0: Dün gene telefon etti Serap Hanım. Seni sordu.
1: Ne istiyormuş?
0: Bilmem. Döner dönmez arasın beni dedi. İşler sıkışık bari. Bugün yarın izinlisin. Pazartesi sabahı Kastamonu üzerinden Samsun'a gideceksin.

0: Hop hop yavaş.
1: Vay hoş geldin Yakup'cum.
0: Hoş bulduk. İşler nasıl?
1: Az şekerli. Senin yol bu defa uzun sürdü be.
0: Ya tam 6 gün. Hı-hı. Çalıştığım kamyon da hantal bir şey. Direksiyon sallamaktan kollarım koptu.
1: İki kadeh patlattın mı bir şeyin kalmaz. Akşama Selami abideyiz ha.
0: Kafayı vurup bir güzel uyuyacağım.
1: Nurten'e hediye mi gene?
0: Ehemmiyetsiz bir iki ıvır zıvır. Maksat eli boş gelmemek.
1: Hı hı. Sevinecektir.

0: Şey oldu abicim, birdenbire bir şey oldu.
1: Devam et çalmaya.
0: Tövbe abi! Bir daha kaytarırsam ölünü öpeyim abicim.
1: Kendi ölünü öpsün şu herif. Nereye gitti babam?
0: Kahveye çıktı. Talat abi çok kızdırdı ustamı. Büyük şişe pişbiriye gittiler. Hem de 101'de bitecek. Ya!

0: Hoş geldin Yakup abi.
1: Hoş bulduk Nurten.
0: Akşama bekliyordum seni.
1: Gaz pedalından çekemedim ayağımı. Ne kadar erken gelsem o kadar kârdır diye yüklendim.
0: Çok iyi ettin.
1: Oh! Mis gibi balık kokuyor. He? Hem de mezgit balığı bu.
0: Dimitri susmasını öğrenemeyecek.
1: O susunca da kafesteki evladı başlıyor zaten.
0: Üşütmüş kuşcağız. Neşesizmiş, Dimitri üzülüp duruyordu.
1: Asıl üşüten Dimitri. Yalnızlık beynine vurdu. İyice manyaklaştı. 3 günlük yolum tozu toprağa, rüzgarı üstümde. Şöyle ateş gibi bir su dökünüp cayır cayır yansam iyi olacak. Su da senin. O taraf kadınlarının marifeti. Elde örüp işliyorlar.
0: Ne zahmet ettin gene?
1: Zahmeti neymiş? Parası bedavadan ucuz. Taşıması da kamyondan. En çok sana yakışacağını düşündüm.
0: Sağ ol.
2: Aslanım! Döndüğünü duyunca duramadım, herkeslerin selamı var!
3: Aleyküm selam, sağ ol baba!
2: Yol nasıl geçti bakalım?
3: Her zamanki gibi şükür!
4: Şimdi şarkılar geçiyor!
3: Kim ödedi şişe parasını? Sen mi Karadağ'ın?
2: Bak bakalım içinde kimin ayakları var? Elbet Talat'ın! Alnına yapıştırdım pişmirikleri! Benimle oynamaya tövbe edecek bir gün! Dükkanıma uğradım. Saz mı çalıyordun oraya?
3: Yo, çalışıyordum.
2: Oo, işit de inanma!
0: Hoş geldin baba.
2: Oo. Pek yakışmış. Yeni mi aldın?
3: Ben getirdim.
2: Hep kız kardeşine mi çalışır insan?
5: Sevgimizin aşkımızın üstünde.
3: Bu da senin, halis oltu taşından.
2: Oo, var ol! Bu makbule geçti doğrusu! Pek şıksın, bakımlısın! Pek güzelsin bu akşam! Hayırlı haberin şerefine, değil mi?
3: Neymiş hayırlı haber?
2: Söylemedi mi Nurten? Bu defa evlendiriyoruz! Hem de garanti bu defa!
3: Hadi Allah mübarek etsin!
0: Aslı yok! Öyle bir şey olsa önce sana sorar, sana danışırım abi.
2: Sen beni dinle, tamamdır diyorsam tamamdır. Bu defaki sütten çıkma ak kaşık, çöpsüz üzüm. Hem genç, hem yakışıklı, hem de zengin sayılır. Kapalı çarşıda dükkanı var.
3: Kim buldu bu kadar marifetli seni?
2: Hacer Hanım, ben de her bir tahkikatı yaptırdım hemen. Yarın evet, münasiptir diyeceğim.
0: İstemediğimi biliyorsun baba. Ha?
2: Ya, öyle mi?
0: Evet.
2: Bu seferkinin suçu eksiği neymiş? Sana sordum!
0: İstemiyorum. Beğenmedim. Evlenmeyeceğim.
2: Neden diyorum? Bütün emsallerin, akranların ana oldu. Çoluk çocuğa karıştı. Sen ne halt etmeye direniyorsun hala? Nedir senden çektiğim? Kaç etti be! Evlenip yuva kurduğunu görmeyecek miyim? Söyle, niçin istemiyorsun?
3: Sakin ol baba.
2: Sen de adam değilsin. Şuna çıkış biraz, ağzından laf çıksın.
3: Sen bilirsin tabii. Fakat duyduğum kadarına göre bu talibim fena sayılmaz.
0: Ne istiyorsunuz benden? Niçin uğraşıyorsunuz? Yanınızda sığıntıyım diye mi bu zulmünüz?
3: Haşa! Bunlar ne biçim laf?
0: Bir lokma ekmeğim, bir entarim mi fazla geliyor? Başınızdan atmak mı istiyorsunuz beni?
2: Tuu! Yazıklar olsun! Bu kadar nankör olduğunu bilmiyordum.
0: Nankör olsam çoktan bırakır giderdim sizleri.
2: Kes sesini! Bıktım senden, bıktım usandım artık! Hele bu akşam, kahrettin beni!

0: Ev dar mı geldi bu akşam? Oh. İçkin bittiyse Yakup gelir alırdı. Ayağına üşenmez o aslan.
1: Yakup'un da canına nur teninde. Bundan sonra ne halleri varsa görsünler. Karışırsam namerdim.
2: Bir tatsızlık mı oldu Rıza amca?
0: Bir seyde kafası bozulmuş. Boş ver, kurcalama.
1: Evlilik lafı duydu mu deliriyor kız. Yuvadır, kocadır, çocuktur dedi mi cinleri tepesinde.
3: Gene mi reddetti birini?
1: Al Yakup'u vur Nurten'e! O da tıpkı onun gibi! Evlenmenin sözünü bile ettirmiyor!
4: İyi geceler!
1: Canımdan bezdirdiler beni!
0: Tövbe de! Senin evlatların ikisi de pırlantadır!
2: Allah için doğrusu!
0: Benimki gibi hayırsız, vicdansız bir oğlun olsa sorardım sana. Şuna bak! Şunun şu sonradan görme haline bak! Aylardır bir hatırladığı, bir arayıp sorduğu mu var? Geberip gitsem haberi olmayacak!
3: Nurten'e de fazla yüklenme, kızdır nihayet! Önce abisinin evlenmesini ister!
1: Ah. İhtiyarladım, bir ayağım çukurda! Dünya gözüyle düğünlerini yapayım, torun seveyim dedikçe ikisi de daha beter asi oluyor. Hiçbiriyle uğraşmayacağım artık, canları cehenneme!
5: Yolcu kaymak, sinir kaymak.
6: Hoş geldin Nurten.
7: Hoş bulduk. Geçmiş olsun Hacer abla.
6: Sağ ol kızım, pek şıksın bugün.
7: Her zaman şıktır, bilmez misin? Çorba pişirdim, yapılacak ev işi varsa.
6: Eksik olma, Şazimet'le Fitlat her yeri süpürdüler. Sen kararını söyle.
7: Şu ıhlamuru sıcak sıcak içiver.
6: Baban da bu saate kadar uğramadı. Damadımız haber bekliyor. Ne o, gene bir kusur özür mü buldun yoksa?
7: Kusur özür ne demek? Elbet ne demek? Keşke herkese öyle bir kısmet çıksa.
6: Ya ya! Ha, adamın kuyumcu mağazası sarayın hazine dairesi gibi. Kimseciği de yok. Beypazı'da babadan kalma yalı, Beyazıt'ta iki tane ev. Çırılır nimet mi?
7: Kısmet değilmiş demek.
6: Kaç senedir kimseleri beğendiremedik Nurten'i. Elbet bir sebebi olmalı.
7: Ne sebebi olabilir ki?
6: Gizleme boş yere.
7: Neyi?
6: Gönüllü olduğunu.
7: Kime?
6: İnkar etme.
7: Kime dedim?
6: Yakup'a!
7: Yakup'a mı?
6: Evet.
7: O nasıl laf? Yakup abim benim.
6: Kim demiş?
7: Bir daha duyarsam yırtarım ağzını, parçalarım!
8: Senin gibi komşu olmak değilim beni! Kızın günahını alır mısın, beter ol!
7: Utanmaz vicdansız! İnsan Allah'tan korkar be!
6: Şayet yanılıyorsak, Allah bizi affetsin! Bana da öyle geliyor.
7: Sen de mi günahımı alıyorsun?
6: Doğduğundan beri çilelisin, bahtsızsın! Yüzün hiç gülmeyecek mi senin? Vallahi, billahi, bu sır benimle ölecek, benimle gömülecek.

Seviyorum, evet. Çaresizim. Ümitsizim. Dört yaşında geldim o eve. Yakup benden birkaç yaş büyüktü. Güler yüzlü, iyi kalpli bir çocuk.

0: Benim hiç kimsem yoktu. Kimsesizdim. O da annesizdi. Yakup gibi iyi kalpli babası Rıza amca da kol kanat gerdi üstüme. 20 senemiz bir babanın iki çocuğu gibi geçti. O iyi kalpli adama öz babammış gibi tapıyordum. Yakup'a da gittikçe bağlanıyordum. Birbirimize bir gün bile kırılmadan abi kardeş gibi büyüdük. Meğer o zamanlardan sevmişim Yakup'u. Yakup beni kız kardeşi sayıyor. Herkes de bize abi kardeş gözüyle bakıyor. Abi dediğim Yakup'u nasıl severim ben? Bu ahlaksızlığı duymuş olsalar, önce Yakup'la babası öldürür beni. Ben ahdettim, evlenmeyeceğim. Ama Yakup birini sevecek. Evlenecek bir gün.
1: Kahve içeceğiz Faik amca.
2: Lokumu geri alıp kahve yapmıyorum.
3: Zorla lokum mu yiyeceğiz?
2: Lokum partidendir. Ayrıca kahve içmek isteyen hayvan parasını verir kahvesini içer.
4: Anlaşıldı. Çabuk zengin olacaksın sen.
5: Allah versin. Daha ziyade olsun. Gözümüz yok. Ama dünya malı dünyada kalır.
2: Yaş 70. Dünyada bir dikili ağacın mı var?
5: 3 tane lokumun avantasına minnet etme.
2: Alın bedava ziflenin. Kahveleri de ben ısmarlıyorum. Tamam mı? Hadi.
5: Bağırma, burnumuzdan geçirme yahu.
3: İçerleme, körfez olursun.
5: Maça gidiyor muyuz?
6: Sizlere uğurlar olsun.
5: Birini bekler gibisin.
6: Nurten gecikti biraz.
7: Buyurun babiler, buyurun.
5: Öyle ya, bugün pazar. Hemşireyi gezdirmekle mükellefsin.
8: Merhaba Nurten.
0: Merhaba.
8: Tesadüfen gördüm seni. Hatırını sorayım dedim.
0: Sağ ol, iyiyim. Başka bir soracağın mı var?
8: Biliyorsun.
0: Sen de biliyorsun.
8: Bir daha düşünsen beklerim. 3 ay, 5 ay ne kadar olursa.
0: Evimize geldiği gün ellerini öptüm annenin. Olamayacağını söyledim. 1-2 defa da sana söyledim. Yeter ama gelme peşimden, ayıp oluyor.
8: Benim niyetim ciddi ve de açık.
0: Benim de kararım kat'i.
8: Yine de iyice bir düşün, belki fikrin değişir.
0: Değişmez. Değişemez.
9: Ne oldu, ne istiyor?
0: Hiç.
9: Hala ısrar mı ediyor? Yok. Yolunu mu kesiyor?
0: Hayır, yok. Rastlaştık, selam verdi, hatır sordu. İnanmıyor musun, yalan söyler miyim hiç?
9: Söylersin. İnsanlar üzülmesin, başları derde girmesin diye yapmayacağın yoktur.

0: Rastgele Dimitri!
1: Bekle ki gelsin, ne yapmış olsam nafile! Motor değil, inatçı keçidir, katirdir!
0: Kafesten kuşu çıkart, bin kanatlarına... uçursun seni de, motoru da!
1: Akşama balık istersen ben sana veririm cevabımı!
2: Yakup nerede?
3: Söz vermiş. Tahsin'le buluşacakmış.

0: Anlaşıldı. Zıkkımlanacak demektir.
1: Ben şimdi sofrayı hazırlarım.
0: İstemem! Su bile içmem senin elinden!
2: Bir daha görürsem, hatır gönül dinlemem, bilmiş ol.
3: Hayrola?
2: Hayrı yok bu işin. İstenmeyip de yol bekleyene adam demezler.
3: Ayıp ediyorsun.
2: Hangimiz Rıfat?
4: Yavaş koçum, burnumuzdan getirme.
2: Karışma Tahsin! Git yorgan kapla, yastık doldur. Haddini bilmedin mi, dükkanı indiririm başına.
3: Ne dediğini anlamış değilim.
2: Bir daha Nurten'in peşine düşse anlatayım! İsmimize, namusumuza söz götürdün mü, koparırım kafanı!
5: Ayıptır, yakışmaz sizlere!
6: Hukuk çıldırma oğlum!
4: Hadi Rıfat, daha fazla tadı kaçmasın! Sen efendi adamsın, kendine gel!
3: Sakin ol abicim, otur şöyle!
7: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talip olmuştum. Kötü bir niyetim yoktu.
2: Git ulan, çıldırtma beni! İstersen kötü niyetli ol da göreyim gözünün karasını!
7: Rezilliğini çıkardın Yakup! Herkeslere mahcup düştüm!
2: Hırz düşmanı köpek! Sen kim, Nurten kim ulan? Yorgancı!
8: Gençliktir, delikanlılıktır.

0: Gece yarısı.
1: Buyur Yakup abi.
0: Hesabı getir.
1: Başsın abi.
2: Erken daha.
0: Boş ver, neşem yok. Sabaha da erkenciyim. Kalkalım.
2: Rıfat kabahatlıydı elbet. Lakin senin öfken de fazlaydı. Bunca asabiyetin başka bir sebebi yok mu? Uysal ağır adamsın sen. Böyle patlamazsın. Nurten'in ismi geçti mi aklın gidiyor. Fırttırıyorsun.
3: Anlamadım lafını.
2: Sen can arkadaşımsın benim. Kardeşim gibisin. Gizleme benden.
3: Neyi?
2: Nurten'e yanıksın Yakup.
3: Ben mi?
2: Evet.
4: Kim söyledi bunu?
5: Hiç kimse.
4: Öyleyse nasıl atarsın bu iftirayı? Konuş Nasin, konuş! Acımam, seni de çiğnerim.
5: İftira değil, hakikat! Yoksa yapmazdım böyle. Kolunu kırar vurmazdım bana.
4: Nasin diyorum, eceline tabi!
5: Önceye kadar arkadaşımsın. Senin derdin, benim derdim. Yakup!
2: Vurgunsun. Yaralısın Yakup.
3: Öyleyim. Çocukluğumdan beri sevdalıyım Nurten'e. Rahmetli anacığımın çok eski bir ahbabının kızıymış. Kimsesiz kalmış. Babam gidip getirdi bir gün. İkimiz de bağrına bastı. Her an beraberdik Nurten'le. Arkadaşa bile ihtiyacımız yoktu. Gece gündüz hiç ayrılmadan güzel bir çocuklukla büyüdük. Meğer deli gibi sevmişim. Utancımdan ölüyorum şimdi. Halimi anlayacak diye ödüm kopuyorum.

0: Eyvallah baba.
1: Bir lokma bir şey yeseydin oğlum.
2: Bir çay içseydin.
0: Vaktim yok. Yolda atıştırırım.
1: Uğurlar olsun. Selametle git, selametle gel. Allah kazadan beladan saklasın.
0: Amin. Sağ ol.
2: Sana yolluk bir şeyler hazırlamıştım. Bakalım beğenecek misin? Bana mı kızgınsın?
3: Niçin olayım?
2: Bilmem. Tuhaf bir halin var. Kırgın gibisin.
3: Değilim. Hoşça kal Nurten.
2: Güle güle Yakup abi. Yolun açık olsun. Çok kalacak mısın?
3: En fazla 4 gün.

0: Yemek getirme dükkana. Ahçıda yiyeceğim. Getirecek olursan dökerim, ona göre.
1: Selam Talat abi. Nebile kardeşimize çeyiz mi hazırlıyorsun?
2: Her şeyleri tamam Nebile'nin. Elektrikte ekmek kızartacağı bile aldım.
1: Helal. Maksat damadımızın gönlü hoş olsun.
2: bir acı kahvemi iç de laflayalım.
1: Yola gecikirim başka zaman.
3: Konuşacaklarım var seninle. Atla arabaya da gidelim.
1: Yollar doludur şimdi, trafik malum, gecikirim. Mesleğimize hakaret gibi ama... vapurlar daha çabuk gidiyor.
3: Doğru dürüst uyuyamadım dün gece.
1: Ben de.
3: Aklını başına al. Nurten'i sevdiğin duyulursa, önce o melek gibi kız kahrolur. Utancından canına bile kıymaya kalkışır. Zavallı babanın yüreğine iner. Mahalleli de topa tutar seni. Nurten bir gün evlenip giderse çıldırırsın. Şimdiden tedbirli ol. Nurten'den kurtulmaya çalış.
1: Ben de koydum kafaya. Kurtulacağım ama... nasıl?
3: Başka birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Bu derdin başka çaresi yoktur Yakup. Unutma dediklerimi.
4: İki saattir yolda olmalıydın, durma.
5: Biraz paraya ihtiyacım var. 500-600 lira kadar.
4: Avans verilmesini kat'i surette yasakladı Bülent Bey. Dönüşte alırsın maaşını. Çabuk ol, hadi.
5: Merhaba Yakup.
1: Merhaba Niyazi.
4: Aradın mı Serap Hanım?
1: Aklıma gelmedi.
4: Otur şöyle. Tanıyorsun küçük hanımı. Rahmetli babası gibi değil. Sözünü dinlemedin diye bozulur bu züppe. Bana da laf getirtirsin.
1: Söyle telefon numarasını.
4: Bu saatte uyur onlar. Öğleye doğru kalkarlar ancak.

0: Alo, buyurun. Evet efendim, bir dakika. Şehirler arası küçük hanım, sizi arıyorlar.
1: Kimmiş, adını söylemedi mi?
0: Buyurun, ben Serap.
2: Sizi aramamı istemişsiniz. Ben şoför Yakup.
0: Ne zaman dönüyorsun?
2: Biraz önce çıktım yola. Ancak perşembe günü. Olmasa cumaya İstanbul'dayım.
0: Gelir gelmez beni mutlaka ara. İyi günler.
1: Kimmiş?
0: Şirketten biri.
1: Ne istiyormuş?
0: Onun bir şey istediği yok anne. İsteyen benim.

0: Dur. İstemem, getirme dememiş miydim sana? Götür hadi. Günaha sokma beni.
1: Üzüm hoşafı da getirdim. Sen mayhoş seversin diye bir iki parça da erik pestili attım içine.
0: İstemem dedim. Nuri yesin.
1: Aa, ona da getirdim.
0: Ne diye geliyorsun? Neden hizmet ediyorsun? Ben kötü bir adamım. Aksi lanet bir ihtiyarım. Senin çiğnediğin lokmada bile gözüm var. Durma hadi. Bin türlü işim var zaten. Bir de seninle uğraşamam. Gel şu kalasları taşı be.

0: Şu gardırobu senin için yapıyordu abla. Kuyumcu abimiz tahrip olunca bir haftadır çeyiz diye hazırlıyordu. Bugün de romatizması tuttu gene. Demin inliyordu sancıdan.
1: Aftosuna gezdiriyordu. Gelecektir şimdi. Bir yalan uyduracaktır. İnanmak lazım. Ne çare?

0: Kaya alıp gitmiştir bahçıvan numan. Bekleyeceğiz, ne yapalım? Bir derdin var yoksa?
1: Yok.
0: İstavrit var bugün. Deniz anamız istavrit yavrulamıştır. Hey yavrum, hey!
1: Babam çok sever.
0: Hoş tutmalı Rıza'yı, uzmemeli. Bugünlerde öfkeli çok. Sonra pişman olmuşsun, kaç para? Bak, bende hepsi bu var. Evlenmemişim, alt etmişim. İşte anam, babam, oğlum, kızım, kardeş, arkadaş, hepsi bu. Kimsesizlik, yalnızlık, maskaralık. Evlenmeli vaktiyle, ana olmalı.

0: Gene mi tuttu sancısı?
1: Kabahat bende. Palto malto giymiyorum, gençlik taslıyorum aklım sıra.
0: Uzan şöyle.
1: İstemem!
0: Yünlü bez ısıtır, güzelce sararım şimdi.

0: Bundan sonra tövbe, ağzımı açacak değilim. Ama ikinizin de evlenip yuva kurmanızı istemek suç mu, günah mı?
1: Suçlu benim. Günahı olan benim babam.
0: Haşa! İstediğin gibi birini beklemek hakkındır elbet. Fakat gecikmektesin. Bak! Bak, Talat'ın kızı bile evleniyor. Senden 5 yaş küçüktür Nebile.
1: Gardrobu ona hediye etseydim.
2: Ettim. Nuri mi söyledi?
1: Ben sorunca mecbur oldum. Çok beğenmiştim. Davetiye de pek güzel, pek gösterişli.
0: Beraberce gittiğimiz kaçıncı düğün bu? Şöyle bir davetiye de ne zaman bastıracağım senin için?

0: Havalar iyice ısınmış olacaktı, bahçede yapacaktın bu düğünü.
1: Kuzular çevirecektik, ya. İnce saz getirecektin, İbrahim'e gazel attıracaktık. Nedir bu cazband?
2: Zamane böyle.
1: O kadar yırtındım ama dinleyen olmadı. Bizimki de kızla damada uydu. Başına gelmedi, bilmezsin. Üzülesin diye söylemedim. İnşallah senin delikanlı da döner gelir de mürüvvetini görürsün.
3: Neredeymiş şimdi?
2: Bilemem. 8 aydır ne bir haber, ne bir mektup.
0: Bir gün anlayacak Hanya ile Konya'yı. Dönüp ayaklarına kapanmazsa adam değilim.
4: Gelecektir, emdan bogle. Ağlamış, pismanmış, mahcupmuş.
2: Hadi, işin yoksa Dimitri ile uğraş şimdi de.
4: Yok ben Selami gibi canım, bende var çocuk, güzel, hakikatli.
0: Bir makara çekti mi sesi 7 mahalleden duyulur.
4: Şimdi ben evde donunca sevinecek, kafeste çırpınıp ötecek, çık çık çık çık.

0: Dargın mıyız?
1: Yo, neden olalım?
0: O gün çok üzdüm seni. Asıl ben seni... Ne söyledinse, ne yaptınsa haklıydın. Hala utanıyorum. Yanılmışım.

0: Bağışla. Darısı senin başına hayırlısıyla. Gençliğini, güzelliğini, ömrünü ziyan etmeyeceksin Yakup için.
1: Sözün var, unutacaktın konuştuklarımızı.
0: Acı çekmene gönlüm razı değil. Yakup günün birinde birine tutulup evlenecek. Şimdiden aramalısın çaresini. Helal süt emmiş bir erkek, nikahta keramet vardır derler. Boy boy çocuklar.
1: Affedersiniz.

0: Merhaba Nurten.
1: Merhaba.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: sadece durulan.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Türkiye.

0: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Cool Lime Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Ne kadar emanet tutuyor.
14: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
15: Tamam tamam, yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitki diyeceksin. Nasıl? Hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
15: Nasıl yakışıyor mu bana?
14: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
14: Hava asacağız bu sıraya daha.
15: Eyvah, yakalandım.
18: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Adriana duşta da sadece duruluyor.
20: Sadece duruladım, sen de durula.
19: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
22: Gel.
21: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
23: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim,

0: tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
1: Türkiye sigorta gücü adına.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Kızım, ilk görüşte aşk diyorsun da stokladın mı? Her şeyine baktın mı?
6: Her şeyine baktım. 20 kalori.
7: True Love. Tanesi 20 kalori. Yeni aşkınız True Love.
8: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimle söyle.
1: Keyfin yerine gelsin Yemek Sepeti.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.

0: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
1: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: İşler biraz kesak gidiyor. Tamam.
5: Merhabalar.
6: Buyur bakalım, buyurun.
5: Hoş geldiniz. Gözün aydın. Allah mesut bahtiyar etsin ikisini de.
7: Amin. Var ol.
6: Hoş geldin abi.
8: Hoş geldin abi.
9: Safalar getirdin.
6: Beni yalancı çıkardın.
5: Hayrola?
6: Bahse girmiştik. Halil unuttu bizleri, semte uğradı, yok düğüne de gelmez demiştim.
5: Hep aklımdasınız. Gönlümdesiniz ama işlerden baş alamıyorum ki.
6: Malum, duyuyoruz. Allah daha ziyade etsin.
8: İçmez misin büyüdü?
5: Önce gelinle damadı tebrik edeyim.
9: Acelesi yok, onlar kendi aleminde şimdi. Hele sen bir ağzını ıslat bakalım, hadi.
5: Hediyelerini de yarın göndereceğim. Eşya olarak ne eksikleri varsa söyle. Çamaşır makinası, buzdolabı, televizyon...
6: Maşallah, maşallah.
7: İhya ettim vallahi.
6: Hey gidi hey, şu ne bile ufacıktı. İnsan inanmıyor gelin olduğuna.
10: Sizi gidi sizi.
5: Biraz da haklı beğenmemekte. Çoktandır görmemiştim. Daha da güzelleşmiş.
11: Az önce döndüm. Hal binasındaki yazıhanedeyim. İstediğiniz mucibince telefon ediyorum.
12: Köprünün yakınındaki kavşakta bekle beni. Hemen geliyorum.
13: Birini bulacaksın. Çivi çiviyi söker. Mecbursun, başka çaren yok yavrum.
12: Ne bakıyorsun?
13: Hiç.
12: Gizleme. Yüzüme bakıp bir şeyler düşünüyordun.
13: Dalmış.
12: Ben açık sözlüyümdür. Öyle yetiştim. Ömrümde gizlemedim kendimi.
13: Ney?
12: Seni ilk gördüğüm anda beğendim, biliyorsun.
13: İkimiz de boş yere yorulduk buraya kadar.
12: Çok ciddiyim. Oyun oynamıyorum Yakup. Otur diyorum. Bir yere gidemezsin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Çok mu yoruldun bu defa?
1: Yok. İyi gördüm seni. Babam da iyi mi?
0: İyi. İyiyiz, evet.

0: Neredeydin? Nerede kaldın?
1: İşim vardı.
0: Orhan bir saattir seni bekliyor.
1: Unutmuşum, affedersin.
2: Benden değil, çocuklardan özür dile. Kulüpte bekleşiyorlar.
1: Ya, kaç defa telefon ettiler.
2: Hemen çıkalım.
1: Bir dakika, elbise değiştireyim, geliyorum.
3: Babam gecikir belki, biz oturalım istersen.
4: Zahmet etme, gitmem lazım.
3: Nereye?
4: Hususi bir işim var.
3: Nasıl bir iş?
4: Oo, pek fazla soruyorsun.
3: Niçin öfkelisin? Ne yaptım sana?
4: Neden öfkeli olayım?
3: Öyleyse konuş. Anlat.
4: Neyi?
3: Nereye? Kime gideceğini?
4: Sor öyleyse.
3: Güzel.
4: Güzel, evet.
3: Genç mi?
4: Senden birkaç yaş küçük olmalı.
3: Ben tanıyor muyum?
4: Hayır.
3: Ya, ismi ne?
4: Serap.
3: O da seni seviyor mu?
4: Öyle diyor.
3: Nerede tanıdın?
4: İş muhitimde. Bizim ölen patronun kızı. Zengin ve de tahsilli üstelik.
3: Hayırlı olsun. Sen ancak öyle birine layıktın.
4: Sevineceğini biliyordum.
3: Tabii sevindim. Çok sevindim abi.

0: Allah'ın sana bir lütfu bu. Sakın vazgeçeyim deme. Öylesini rüyanda göremezsin bir daha.
1: Az önce sanki sevinçliymişim gibi Nurten'e rol keserek anlatırken kahroldum.
0: Ne dedin? Ne yaptın?
1: Çok sevindi tabii. Göklere uçtu. Şerefsiz, namussuz, ahlaksız olmaktan da kurtuldum böylece.
0: Hepimize geçmiş olsun.

0: Hasta mısın?
1: Değilim.
0: Bu saatte yatmazdın hiç.
1: Üşüyorum biraz.
0: Ateşin de var gibi senin. Kalkma hiç, kalkma. Yakup gelmedi mi?
1: Geldi. Yemeğe kalmadı.
0: Meyhaneye mi gitti?
1: Bir kızla buluşacakmış.
0: Bir kızla mı? Nihayet birini bulabilmiş mi? Anlat hele. Anlat bakalım.
1: Bulmuş.
0: Ciddi miymiş niyeti? Evlenecek miymiş? Kimin nesiymiş kız? Yoksa sazdan bardan biri mi ha?
1: Değil. Patronun kızıymış.
0: Deme, inanmam.
1: Yalan söylemez abi.
0: Doğru. Öyleyse ciddi bir iştir. Aslan oğlum benim. durdu. Torniyi gözünden vurdu desene.
2: Merak ettim şu Yakup'u. Çok merak ettim. Görebileceğini pek sanmıyorum. Gizli gizli buluşuyoruz. Şehirden uzaklara götürüyorum onu.
3: Ne akıllısındır.
2: Ortada ciddi bir şey yokken dile düşmem aptallık olmaz mı?
3: Hem de nasıl.

0: Rujunu, boyanı, allığını azaltacaksın.
1: Olur.
0: Nurten hiç boyanmaz.
1: Kim Nurten?
0: Kız kardeşim.
2: Hoş geldin. Otur beraber yiyelim.
1: Karnımı doyurup geldim ben.
2: Bir çay söyle ablana.
1: İstemem, işlerim var. Alışveriş yapacağım, yemek yok akşama. Hep düşünür müsün böyle?
0: Karma karışıktım zaten, daha beter oldum.
1: Ben de. Çok geç yattım dün gece.
0: Neden?
1: Uyuyamadım, seni düşünmekten.
0: Annen, arkadaşların, Muhit'in... iyi dalga geçecekler değil mi? Makaraya alacaklar ikimizi.
1: Hiç kimse ağzını açamaz.
0: Hiç de umulmaz halinden. Param var, nazlısın, boyalı bebeksin. Ama yürekli gibisin. Yakası sökülmüş onun. Yeni pantolonum da ütü ister.
1: Bir de kahve pişireyim sana, içkiyi bastırır.
0: Öyle vakti içmezdim ama, bugün öyle icap etti.
1: Ne icap ederse yapmalı insan.
0: Elbette.
1: Yemek mi yediniz beraberce?
0: Boğaz içinde. İki defa buluştuk, 550 lira param gitti.
1: Öyle bir kızı muhallebiciye götüremezdin ya. İyi ettin.

0: Elin dert görmesin.
1: Yıkanacak, ütülenecek başka şeylerin var mı?
0: Yok, hayır.
1: Al şunu da.
0: Ne bu?
1: Ne zamandır biriktirmiştim. Lazım olur sana.
2: Anlatmayacak mısın?
3: Hı? Neyi?
2: Şu hanımefendi kızı. Müjdeyi bir de senden duyayım.
3: Nurten fazla büyütmüş olacak.
2: Neden?
3: Olacak iş mi baba? Peri padişahının kızı ancak masallarda aşık olur fakir çobana.
2: Sevdayı muhabbet zengin fakir diye ayırır mı? Gönül ferman dinler mi? Çalışkan, namuslu aslan gibi adamsın. Fakirlik suç mu, ayıp mı?
3: Yo, değil.
2: Öyleyse hanım kızımız niçin çarpılmasın sana, hı?
3: O da öyle diyor. Babasının rahmetli oluşundan sonra fabrikada toplamıştı hepimizi. İşler aynen devam edecek diye nutuk çekmişti. Orada görmüş beni ve de sevmiş.
2: Aşk budur işte, tas tamam böyledir. Muhit, tahsil, servet diye budalalık etmeyeceksin, üstüne üstüne gideceksin. Öyle değil mi Nurten?
1: Öyle tabii.
3: Ben de öyle yapıyorum zaten. Kolay gelsin.
2: Oo, buyur buyur, hoş geldin. Sandalye koştur, durma!
3: Oturacak değilim. Seninle konuşacaktım biraz.
2: Hay hay!
3: Burada olmaz. Yazıhaneme gidelim mümkünse.
2: Ne demek? Tabii, tabii.

0: İçki içer misin?
1: Yo, sağ ol. Gündüzleri beceremiyorum. Uykumu getiriyor. Orta bir kahve içerim.
0: Tabii.
2: Buyurun efendim.
0: İki orta şekerle lütfen.
2: Baş üstüne.
0: Beni tanırsın.
1: Şimdi daha iyi tanımaktayım.
0: Her şeyim var. Bir eksiğim evlilik. Zengin ve bekar bir çapkın olmaktan bıktım. Düğünden beri Nurten'i düşünüyorum. Sözü uzatmayacağım. Eskiden de beğenirdim ama o gece görünce hayran oldum. Evlenmek istiyorum Nurten'le. En kısa zamanda cevabını bekliyorum.
1: Olur tabii, ne demek? Keşke evet dese bu defa.
0: Şimdilik kimseler duymasın. Hayır demeye kalkışırsa itibarım zedelenir.
1: Velhasıl tanıdığın adam Halil Yabancı değil.
3: Şurada babadan kalma evi vardı. Sattı, o parayla bir işlere kalkıştı.
1: Bir iki ufak apartman dairesi aldı, onları karlı sattı. Bir apartman yaptırdı, kat kat satıverdi. Derken iki üç, Allah yürü ya kulum deyince...
3: İnşaatçılık en tatlı, en karlı iş tabii.
1: Şimdi milyoner, kendi gayreti çalışkanlığıyla kazandı, helal olsun!
3: Fırsatı kaçırmadı desene!
1: Fırsat mırsat! Namusuyla doldurdu ya cebini, sen ona bak be! Görecektin yazıhanesini! Bir de otomobili var, gemi sanırsın! Namusuna, ahlakına da ben kefilim! Karar senin! Bu defa bağırışmayacağız! Küsüp üzmeyeceğim seni bilmiş ol!
4: Öyleyse söyleyeyim! Halil'le evlenmeyi hiç düşünmedim baba!
1: Şimdi düşün işte!
4: Yapamam Halil'le ben! Sevmiyorum! Parası için evet diyemem.
1: Yakup! Yarın gezerken bir de sen konuş. Belki razı edersin.
3: Serap'la buluşacaktık.

0: Beraber olamayacağız bu pazar.
1: Sağlık olsun.
2: Elbette! Senin iş yürüsün, Nurten daha çok sevinir. Değil mi?
1: Öyle tabii.
2: Bir gün beni sen de sevindireceksin, buna eminim.
3: Böyle uzak yerlerde gizli gizli buluşmamızın sebebi ne?
1: Seninle yalnız olmak hoşuma gidiyor.
3: Babamla kız kardeşime bahsettim, sevindiler. Tanımak istiyorlar seni. Ben de annenin elini öpsem iyi olacak.
1: Biraz daha düşünmeliyiz, birbirimizi biraz daha tanımalıyız. Ciddi bir karar vermek kolay değil ya.
3: Evlenirsek yanında çalışamam artık. Başka bir yerde mesleğe devam ederim. Param pulun senindir. Kendini harcarsın ancak. İç güveysi manzara.

0: arasında yokum. Beceremem zaten. Ağır vasıta şoförü Yakup'um ben.
1: Olur mu hiç?
0: Başka türlü hiç olmaz.
1: Gene ne düşünüyorsun?
2: Kız kardeşimi.
1: Nesi var?
2: Hiç. Her hafta ben gezdirirdim.

0: Çok sevindim Rıza amca, tarifsiz sevindim.
1: Piyangonun büyük ikramiyesi budur işte, aferin Yakup'a.
2: Aferin ya.
3: Aferin elbet.
0: Fiyakalı çocuktur, neme lazım, jilet gibi de giyinir.
1: Evet, üstüne başına bayağı meraklıdır.
3: Kazandığını olduğu gibi kendine harcar, evin masrafına bugüne kadar hiç iştirak ettirmedim.
2: Öyle olunca babam da giyiniyor.
4: Nurten'den de hiçbir şey esirgemezsin, Allah var şimdi. Tanımayan müdür kızı, tüccar kızı zanneder.
5: Babası olsa bu kadar yapmaz.
3: Babası olmadığım için her şeyi fazlasıyla yapıyorum, içlenmesin diye. Ama o beni üzüyor. Çok üzüyor.
4: Gene bir şey mi oldu?
3: Dimitraki, kaldır kafanı be!
4: Ölenle ölünmez. Üstelik sana hiçbir hayrı dokunmamış.
5: Senelerdir de suratını bile görmemişsin.
3: Eyvallah Selami.
4: Güle güle Rıza.
3: Bu akşam bir şişe fazla iç, olsun bitsin.
4: Hiç akrabayı taallukatın yoktu hani?
6: Varmış. Bir tanesi yazıyormuş, o da oldu işte.

0: Gelmedi mi Yakup?
1: Gelmedi.
0: Ben de bu saatte ancak buldum evin yolunu. Yakup abin yuvadan uçmak üzere. Uçacak. Bir günde ben yok olup gideceğim.
1: Allah korusun.
0: Yapayalnız kalacaksın, bugünden de yalnız. Biraz da bunun için istiyorum evlenmeni. Yuvan, kocan, çocukların olmalı. Bir başına çekilmez bu dünya. Yakup'la sen olmasanız ben de çoktan göçer giderdim öbür tarafa.

0: বাবা, এভলেনি জাম হালিল্লে হাবার বার, হেমেন এভলেনি জাম
1: Müjdem var sana, kıza apansız bir şeyler oldu ya!
2: Kararı kat'i mi?
1: Evet, hizaya geldi nihayet! Kabul etti!
2: Biliyordum, emindim ama... gene de sevincimi anlatamam.
1: Oo, sevinmeyi bana sor sen! Hemen nişan nikah yapalım, vazgeçmeye kalkmasın!
3: Rıza Efendi'den duydum, tarifsiz sevindim! Aklım başına geldi nihayet. Allah hayırlısıyla tamamına er.

0: edersin. Meğer seni bekliyormuş. Senin güzel haberini aldıktan sonra Nurten de yüzümüzü güldürdü. Allah'a şükürler olsun.
1: Baban vermiş müjdeyi, bilemesin ne kadar sevinmişim. Halil de sana layıktır canım. Nasıl derler, beyzade olmuştu.
0: Bir akraban varmış, ölmüş galiba. Başın sağ olsun.
1: Kafeste cansız bulmuşum, öpmüşüm, ağlamışım. Sonra yıkamışım, gömmüşüm deniz kıyısında gizlice. Söylemedim hiçbirinde, tefe koyarlar bana, pah pah pah! Kaçırtırlarmış bu mahalleden. Sen de bilmemiş ol.
2: İyi ki söz dinledin, talihlisin de, daha önceden birini buldun. Alasını buldun. Nurten evlenince ayrı eve çıkacak nasıl olsa. Daha az göreceksin, daha çabuk unutacaksın.
3: Hastayım biraz. İşlerim de var. 3-5 gün yola gidemeyeceğim.
4: Hay hay! Nasıl istersen? Ne kadar istersen izinlisin.
3: Pek halden anlar oldum birdenbire.
4: Seninle iyi geçinmem lazım. Serap Hanım'la evlenirsen işimden gücümden olmak istemem. Görüşüyor, buluşuyorsunuz tabii.

0: Bu araba düğün hediyem olacak sana. Hadi gel. İnşaat bittikten sonra buraya taşınacağız. Biz balayından dönünceye kadar her şey hazır olacak. Beni sadece beğeniyorsun. Sevmediğini biliyorum. Ama eminim kendimden. Kararlıyım. Sana öyle davranacağım ki... Bir gün aşık olacaksın bana.
1: Unutma bu sözünü. Yardım et. Kurtar beni. Sevebilsem. Delice sevebilsem keşke.
0: Şüphen olmasın.
2: Gelmeseniz çarşıya koşuyordum. Şimdi mektup aldım oğlumdan. Sağmış, sıhhatliymiş. Af diliyor. Ellerimden öpüyor. Aslan oğlum!
3: Demiştim sana hatırlarsan düğünde!
4: Gözün aydın, Selami!
5: Neredeymiş kardeşimiz?
2: İzmir'de! Buca cezaevinde! Para istiyor, iç çamaşırı, daha bir şeyler istiyor. Bir hafta 10 gündürle bir mehane ayarlayın, sabah erkenden yolcuyum!
6: Hayırlısı!
2: Sağ ol! İçkiler benden bu gece.
3: Aa, birazı da benden. Malum ya, çifte düğün yapıyoruz. Nurten'im de Halil'le evleniyor.
6: Duydum da inanamadım.
3: Ben de yeni inanıyorum.
7: Senlik diye buna derler işte.
6: İçkiler bedava diye kokuyu alır almaz düştüm bakıyorum.
3: Lafı bırak. Bugün alışverişe çıktık. Açtım kesenin ağzını! Sultanlar gibi giydirdim Nurten'i!
7: Peki etti!
5: Halil abiye karşı boynu bükük ve de muhtaç gibi olmak sana yakışmazdı.
3: O sebeple Beyoğlu mağazalarına çıktım zaten. Fakat ne kadar birikmişim varsa toz oldu, içim cız etti!
6: Kız gelin etme kolay mı?
7: Hele Nurten gibisi!
3: Bu gece de gezmeye çıktı Halil'le.
5: Eğlensin, hakkıdır bacımız.
7: Hep çatan bugüne çatmış demek. Kısmet Halil'eymiş.
8: Tevekkeli ev zindan gibi. Kimseyi bulamayınca merak etmiştim Nurten'i.
3: Gel otur. Bu gecenin şerefine baba oğul ilk defa kadeh tokuşturalım.
7: Darısı benim de başıma. Aslan Yakup. İki kardeş nihayet yüzünü güldürdünüz babanızın.

0: Çok mu geciktik?
1: Yok. Ben merak ettim biraz.
2: Tebrik etmeyecek misin bizi?
1: Canı gönülden saadetler dilerim.
2: Sağ ol. Sen de evleniyor musun, hayırlı olsun. Hmm. Babanın elini öpeyim. Ya,
1: çoktan uyudu.
2: İyi geceler.
0: Sana da.
2: Yarın ararsın herhalde.

0: Hayır, daha dün bir bugün iki. Ne kadar hazırmışsın. Bu ev sana yakışmıyor artık. Sen de mi böyle şıkır mıkır olacaktın? Senin de mi ağzın işi kokacaktı? Meğer dünden hevesliymişsin.
1: Niçin öfkelisin?
0: Elinin körü için! Kim bu Halil? Neyin oluyor? Sözün henüz. Nişanlım bile değil. Ne malum yarım ters bir iş yapmayacağı?
1: Öyle bir insan değil. Üstelik babamdan izin alıp gittim.
0: Ya ama yok. Sana babamdan çok ben karışırım.
1: Niçin?
0: Niçin mi? Ne demek niçin? Güzelsin sen. Çok güzelsin. Bir tanesin. Melek gibisin. O şımarık herifte de para vagonla. Evlendikten 3-5 ay sonra senden hevesini alıp tekmeyi vurursa...
1: Yapamaz.
0: Maşallah. Pek çabuk tanımışsın.
1: Evlenmemi istemiyorsun sanki. Söyle. İstemiyor musun? İstemiyorsan söyle açıkça. Söyle, hemen ayrılayım.
0: Evlenmeni istemez olur muyum? İsterim tabii. İstiyorum. Hayatta en büyük arzum senin mesut olmandır.

0: Yapma ağlama. Yanlış anlama beni. Niyetim seni üzmek değildi. Bir aksilik olmasın diye... ...üç tane parlak cam parçası ile gözlerin kamaşmasın diye öfkeliydim.
1: Üzülme benim için.
0: Üzülmüyorum tabii. Seni evlenmiş görmek, seni mesut görmek istiyorum.
1: Gördün işte. Görüyorsun.
0: Görüyorum. Çok da sevinçliyim.
1: Sağ ol.
0: Sakın gücenme bana. Seni ilk defa evde bulamayınca, ilk defa böyle görünce bozuldum biraz. Yanlış bir şey yapmayasın diye konuştum. Abin olarak bu vazifemdir benim.
1: Abimsin evet. Vazifen tabii.

0: Birikmiş hesabım ne kadarsa alacağım.
1: Hay hay! Bir şey mi oldu?
0: Sen bana niçin geldin, neyi kovaladın bilmiyorum. Ama ben... şuramda bir yara vardı. Kanını, acısını dindirir misin diye ümitlendim. Olmadı. Eyvallah.
1: Duydum, çok sevindim. Çeyizine benim de küçük bir ikramım var. Çam sakızı çoban armağanı.
2: Sağ ol.
3: Kalorifer radyatörleri ay başına kadar takılmalı.
4: Peki beyim.
3: Ah, hoş geldin. Sen çık. Ne bu?
2: Olamayacak. Evlenemeyeceğim. Ne seninle ne de bir başkasıyla.
3: Neler saçmalıyorsun sen?
2: Affet beni.
3: Birdenbire ne oldu? Anlat. Seni seviyorum. Ne istersen yapacağım. Mesut olacaksın. Bin bir gece masalı yaşayacaksın. Daha ne? Ne eksiğin var?
2: Çok istedim inan. Senden daha çok istedim. Ama imkansızmış.
3: İmkansız olan neymiş? Herkes duydu evleneceğimizi. Şimdi pat diye bırakıp kaçamazsın. Oynayamazsın benimle.
2: Alın yazın buymuş, lanet olsun.
3: Bırak bu roman laflarını! Evleniriz, sonra belki ayrılırız. Yoksa bir tarafa gidemezsin! Su gibi para harcadım sana! Çımardın! Bana açmaz yapmaya kalkışma, canını okurum!

Yapamayacağım. Kalamayacağım buralarda. Çok çırpındım. Çok dayandım. Olamadım. Yüreğimden çıkamadı Yakup. Evlenmesine, düğününe gücüm kalmadı artık. Kendimi tutamam. Her şeyi söylerim. Kendimi de, onları da, Rıza babayı da yakarım diye korkuyorum.

0: en iyisi uzak bir yerlere gitmek. Göz görmeyince gönül katlanırmış.
1: Hoş geldin abi.
2: Oo, buranın yolunu bilir miydin sen?

0: Olacak iş değildi zaten. Ayrıldık.
1: Budala! Hep kafanın dikine git bakalım. Kamyonculuk belki kurtarır seni.
0: İşi de bıraktım. Hı? Buralardan da gidiyorum.
1: Anlamadım. Nereye?
0: Bilmiyorum şimdilik. Mektup yazarım. Habersiz bırakmam sizleri.
1: Nereye dedim, ne oldu? Bizleri nasıl bırakırsın?
0: Barışmayalım, ver elini. Ha.
1: Hem güzelim zengin kızı bırak, hem işten ayrıl, hem bizi terk et, hem de barışmayalım, öyle mi? Ne oldu birdenbire?
0: Hiç.
2: Nasıl hiç? Babanım ulan, sebebini bilmek hakkımdır. Yok, hiçbir sebebi yok, sıkıldım buralardan. Sıkılmış! Çoktan beri dayağımı yemedin, seni ayağımın altına...
3: Hayattan nafile gideceğim buralardan!
4: Nursen evleniyor nasıl olsa. Ben de temelli gitmiyorum. Bir gün dönerim elbet. Hayır duanı eksik etme üstümden.

0: Kimden duydun? Kim söyledi hemen? Çok gayret ettim baba. Çok zorladım kendimi. Olmadı. Olamazdı. Olabilseydi keşke. Daha fazla üzmeyeceğim seni. Hakkım yok. Öz babam olsa çekmezdi beni bu kadar.
1: Bıraktın mı Halil'i yoksa?
0: Affet.
1: Neden ayrıldın? İkinize de yazıklar olsun. Kursağınıza haram lokma sokmadım. İkinizi de namusumla büyütmek için var gücümle çalıştım. Şu ihtiyar zamanımda yüzümü güldüreceksiniz diye ümitlendim. Sen Yakup'tan iyisin gene. O daha beter hayırsız. Hem kızı bırakmış, hem işi.
0: Ayrılmış mı? Evlenmiyor mu?
1: Evlenmesin. Çalışmasın, ne yapalım? Sağlık olsun derdim. Ben çalışır bakardım Yakup'a. Gık demez sabrederdim. Bir de evi terk etti. Bıraktı. Beni de, seni de.
0: Niçin gitti? Neden bıraktın?
1: Durduramadım.
0: Nereye gitti?
1: O da bilmiyormuş. Uzak bir yerlerden mektup yazacakmış bir gün.
0: Ne zaman gitti?
1: Az önce. Yakup'um, sebebi iftiharım. Ah, evlat büyüttü hayrını gör. Halil'den ayrıldığına seviniyorum şimdi. Hiç değilse sen varsın. Yalnız kalmayacağım sayende.
2: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece

0: finanse etmiyor. Uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap!
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax kir ve küf temizleyici.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
10: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
11: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
12: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
10: Ben Ömer Necati Albayrak.
11: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
10: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
11: Gün ilk dakikada başlar.
12: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap.

0: ışıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Gel.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Humoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Humoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Humoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: Futboldan sıcak gelişmeler, transfer haberleri ve gündem yaratan röportajlar.
1: Ve günün konuşulacak tüm başlıkları. Lig Radyo frekanslarından herkese mutlu günler, mutlu haftalar.
2: Spor gündemini takip edenler vardır, bir de onu başlatanlar.
0: Ben Ömer Necati Albayrak.
1: Ben Sarper Can Ayaz. Özel haberler, röportajlar, günün gazete manşetleri.
0: Mizah ve spora dair ne varsa ilk siz duyacaksınız.
1: Gün ilk dakikada başlar.
2: İlk dakika. Hafta içi her sabah 7'den 9'a Lig Radyo'da.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Siz görmeseniz de kir ve küf lavabonuzun altında eğlenceyi çoktan başlattı. Ama her eğlencenin bir sonu var. Kir ve küfe karşı etkili temizlik. Mintax Kir ve Küf Temizleyici.

0: Evet, az önce iskelede doğru gitmiş. Ne var, bir şey olmuş.
1: Yakup'tan sonra Nurten de bindi vapura. Çok telaşlıydı.
2: Eşek Rıza! Çok geç anladım.

0: Seni görmeden, senin yanında olmadan yaşayamam ben. İster döv beni, ister küfret. Yüzüme tükür, öldür istersen. Ama beni bırakıp gitme. Seni seviyorum Yakup.
1: Olamaz.
0: Neden? Sana abi dedim diye mi? Aynı evde beraber büyümüş olmak mı bütün suçumuz?

0: Seni seviyorum. Saklayacak gücüm kalmadı. Gizli gizli değil, bağıra bağıra seviyorum. Yaşamak için sana muhtacım ben.
1: Asıl ben muhtacım sana.

Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turu devam ediyor. Telendos adasından Anakara'ya geldik. Daha doğrusu Anakara da değil, Kalimnos da bir ada. Ama adanın adası diyebileceğimiz bir noktaydı Telendos. İşte bulunduğumuz yer Kalimnos'un en özel plajlarından biri, en özel köylerinden biri Emborio. Evet, Emborio Bay dedikleri noktadayız. İşte burası hem restoranlarıyla hem pansiyonlarıyla Kalimnos'a gelenlerin ilgi alanlarından bir tanesi. Emborio plajı gerçekten çok özel bir plaj. Burada çeşitli pansiyonlar, çeşitli restoranlar var ve Kalimnos'a gelenler mutlaka buraya uğruyor. Aynı zamanda sağımızda, solumuzda özel yatlar var. Bu yatları da görüyorsunuz. Görüntülüyoruz sizler için. Yani Kalimnos'a gelen yatçılar mutlaka buraya, bu sahile, bu koya uğruyorlar. Emborio koyundayız şu anda. Bakın ne kadar güzel, ne kadar sakin bir yer.

0: İşte Emborio.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda Emborio'dayız. Liman burası, ticaret limanı aynı zamanda. Kalimnos adasının ticaret limanlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi burası çok sessiz, sakin bir balıkçı kasabası. Plaj var ve tabii ki deniz tertemiz. Ve burası bir küçük korunaklı koy. O yüzden ticaret merkezlerinden bir tanesi. Herhangi bir fırtınada, güçlü rüzgarlara tabii ki dayanabiliyor buradaki coğrafi ortam. İşte görmüş olduğunuz gibi burada kalmak isterseniz çeşitli pansiyonlar var. Bazı minik oteller var ama hani böyle şaşalı 5 yıldızlı oteller, kazinolar yok. Gayet minimalist, harika bir ortam var. Sessiz, sakin bir tatil arıyorsanız ve Kalimnos'a geldiyseniz Emborio tam size göre diyoruz. Emborio'yu sizler için şöyle bir geziyoruz. Buyurun.

0: Kalimnos, sünger avcılarıyla tanınan bir adaydı. Bu da sünger avcılarının o yıllarda kullandıkları tekne.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos'un en önemli yanlarından bir tanesi elbette sünger avcılığı. Uzun yıllar Kalimnos bölgenin en zengin adasıydı. İşte bu anılar devam ediyor artık. Sünger avcılığı yapılmıyor ama görmüş olduğunuz bu tekne bir sunum amaçlı burada sergileniyor. Eski yıllarda, 1920'li yıllarda görmüş olduğunuz bu teknelere doluşan sünger avcıları uzun yıllar tabii bu bölgede sünger avcılarını bekleyen kadınlar, yani eşleri büyük sıkıntılar yaşamış. Bununla ilgili folklorik bazı türküler, bazı danslar da var Kalimnos'ta. Hakikaten Kalimnos'un kendine has bir kültürü var. İşte aktarma adını verdikleri 10 metrelik bu botu yakından tanıyalım. Bakalım 1920'li yıllarda sünger avcıları nasıl gemilerle, teknelerle yola çıkıyordu?

0: adayı gezmeye devam ediyoruz. Adada kurulmuş bir kadın kooperatifi var. Kurutulmuş balık ve havyar satıyorlar. Ahtapot pane bile var burada. Kadınların ayakta durabilmesi için önemli bir kooperatif bu. Ve tüm Yunanistan'a buradan ürün yolluyorlar.
1: Evet, balıkçıların ve sünger avcıların adası Kalimnos'ta kadınlara yönelik bir kooperatifteyiz. Bu kooperatifte kadınlar bu güzel denizden çıkan ürünleri füme, havyar, tarama, çeşitli ürünler haline getiriyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar ve bu kooperatif sadece Yunanistan'ın değil Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerine bu Kalimnos ürünlerini pazarlıyor. Ve bizler Yorgo ile beraberiz. Hello Yorgo, Kalimera.
2: Kalimera.
1: Birçok ürün var, birçok ürün var. Okey, evet.

Görmüş olduğunuz gibi birçok ürün burada söz konusu. İçeriye girdiğimizde göreceksiniz zaten. Dondurulmuş füme ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Kalimnos zaten hep aynı sloganla hareket ediyor. Balıkçıların ve sünger avcılarının adası diyor. Afkarıza Parapoli. Kalimnos merkezden ayrılıyor. Linarya'ya doğru yola çıkıyoruz. İşte Linarya'dayız. Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız duraklardan birisi Linarya. Merkeze yaklaşık olarak 6-7 kilometre uzaklıkta olan bu nokta aynı zamanda gece yaşamıyla da çok ünlü. Çünkü burada 4-5 tane çok özel kulüp var. Ama gündüzü de ayrı güzel, görmüş olduğunuz gibi özel bir plaj var burada. Ve bu koy harika bir denize sahip.

0: Kantuni plajından tekrar Linarya'ya dönüyoruz. Burası Linarya plajı. Bu yan yana ve eşsiz iki plajın tadını çıkarıyoruz. Öğlen yemeğimizde de kafe ve salattayız.
1: Değerli izleyenlerimiz, Kalimnos turunda uğradığımız bir başka durak Linarya burası ve plajlarıyla, restoranlarıyla, kafeleriyle çok meşhur bir alan. Özellikle yaz sezonlarında gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel ve öğlen yemeğimizi, Kalimnos'a veda yemeğini Cafe Salati'de alıyoruz ve bakın ne kadar hoş, ne kadar şık bir mekandayız.
0: Saladi, Yunanca tuz demek. Yani kahve ve tuz. Restoranın ismi bu. Sahibine uzatıyoruz mikrofonu.
2: Cafes and alati. Cafes we mean cafes. Okay. And alati we mean salt.
3: Salt. Coffee and salt.
2: Coffee and salt. You have something international and the sometimes the traditional Greek food. You have the spaghetti, mm-hmm. You have the crepe, and we have the sweet. And we have this nice meat. I say from the Turkish people, I love very, very, very much. And we waiting to come to the Kalimnos for holidays.
0: Keyifli bir Kalimnos turuydu. Bizimle olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz.

TV 4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beşiktaş ilçesinde Ortaköy'deyiz. Keyifli bir bölüm, manzaradan da anlaşılacağı gibi sizleri bekliyor. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

0: Adana'dan mı? Ay çok da Adana'ya selam olsun. Çok teşekkür ederim. Gezmeye mi geldiniz?
1: Evet, sayenizde izledik.
0: Aa, gerçekten mi? Ay süper ya.
1: Torunla geziyoruz bakalım.
0: Torun mu? Evet. 41 kere maşallah. Sizin torununuz mu?
1: Evet, kızım.
0: Şu an şoktayım. Sevgili seyirciler, Ortaköy'de gezerken isim?
1: Mağfiret.
0: Mağfiret Hanım, Adana'dan gelmiş Yıldız Hanım sizin sayenizde geziyoruz dedi. Ama ben şu an şoktayım.
1: Edim.
0: Bu sır nasıl bir sır? Genç kalma sırrı.
1: Bilmiyorum ama bunu size anlamak çok güzeldi.
0: Benden bir şey duymadınız. Gerçekleri duydunuz. İltifat yok. Bende hep gerçekler var. Bir şey soracağım. Gerçekten kaç yaşındasınız? Kulağıma söyleyin. Kulağıma söyleyin. Herkes hissettiği yaşta bu arada. Ben şu an şoktayım. 41 kere maşallah ya. Ben oğlunuz sandım.
1: Oğlum da 28 yaşında.
0: Oğlu da 28 yaşındaymış. Allah size sağlık versin. Bir sırrınız var mı?
1: Yok, normal.
0: Geçen zabıta da gelmişti Çengelköy bölümünde. Yıldız Hanım sizi izliyorum dedi. Dedim ki maşallah. Başladı anlatmaya. Benim işte şöyle bir oğlum var, böyle bir kızım var falan. Sırrınız ne dedim. Kuyruk yani alıyormuş,
1: şey.
0: Eritiyormuş, krem haline getiriyormuş ve sürüyormuş. Bir tane kırışık mı olmaz? Yani sizi Allah nazarlardan saklasın Mağfiret Hanım. İsminizi doğru söyledim,
1: evet,
0: değil
1: Mağfiret.
0: Mi? Anlamı ne bu arada?
1: Affedilen.
0: Affedi.
1: Yani Kur'an'da falan çok geçiyor yani mağfiret ayı Ramazan falan. Yani mağfiretin ecri kerim gibi. Bilenler daha iyi bilir de ben şimdi.
0: Bilmiyorum diyor. Ben şimdi bilmiyorum diyor. Bilmeyebilir. Ne var bunda yani? Gitmek istediğiniz bir yer var mı?
1: Valla çıktık bakalım. Daha yeni geldik. Artık neresi olsa sayenizde inşallah.
0: Ay sizin olur mu öyle şey? Ismarlayayım mı size bir şey?
1: Ay çok teşekkür ediyorum.
0: Valla billah.
1: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Tamam, gününüz muhteşem geçsin. Ya ne? Ay olur mu öyle şey? Ay aramızda valla ben böyle şey oluyorum. Ne konuşacağım bilemiyorum gerçekten. Aramızda bir cam parçası var. O yüzden hani böyle öyle gördüğümde bazen
1: görmezdim ki bu kesin dedim Yıldız Hanım.
0: Yo, kalbiniz
1: takip
0: tamam, kalbiniz temizmiş Yıldız diye bana seslenin, ben döner gelirim
1: evet,
0: valla.
1: Beyefendi de öyle.
0: Gerçekten söyledim. Ben döner gelirim.
1: Tekrar çok
0: görüşmek üzere, hoşça kalın.

Büyük Mecidiye Camii. Aslında Ortaköy Camii Büyük Mecidiye Camii olarak da biliniyor. Şunu belirtmek istiyorum. 1853 yılında yapılan bir cami. Buraya geldiğiniz zaman Ortaköy sahile camiyi ziyaret edebiliyorsunuz. Dilerseniz ibadetinizi de gerçekleştirebiliyorsunuz. Kıyafetiniz camiye girmeye uygun değilse eğer hemen girmeden önce camiye kıyafet alabiliyorsunuz. Ve camiye uygun kıyafetinizi giyip o şekilde camiye girmeniz gerekiyor. Her yerin bir giriş adabı vardır. Ona uymamız

gerekir sevgili seyirciler. Şunu belirtmek istiyorum. Büyük Mecidiye Camii ile ilgili, yani Ortaköy Camii ile ilgili bilgiyi telefonunuzun kamerasını açarak, QR kodu okutarak da yine alabilirsiniz. Açılış zamanı ve kapanış zamanı hemen güvenlikte yazıyor. Burada bir güvenlik kulübesi var. Sabah ezanından güneş doğana kadar, sabah 10'dan yatsı namazından bir saat sonrasına kadar açıkmış. Kapanış yatsı namazından da 15 dakika önceymiş. Bu şekilde yazıyor. 24 saat güvenlik kameralarıyla kayıt ediliyor cami. Yabancı turistlerin fazlasıyla yoğun ilgisi var camiye. Şöyle Mithat Camii'yi sizlere daha yakından göstersin. Ben biraz çekileyim. Yabancı turistlerin yoğun ilgisi olduğunu söyledik. Hem dışarıdan hem de içeriden yabancı turistler camiyi fazlasıyla ziyaret ediyorlar sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum. Cami Dolmabahçe Sarayı'nın yapıldığı ve kentin anıtsal dokusunun Boğaziçi'ne doğru uzandığı yıllar bu açılışı simgeleyen yapımlardan biri olarak Abdülmecit tarafından biraz önce de sizlere belirttiğim gibi 1853 yılında yaptırılmış. Giriş bölümünde birazdan kameraman arkadaşımız Mithat gösterecek. Hemen giriş kapısı üzerinde kitabede Abdülmecit'in tuğrasıyla birlikte caminin bitirilişini belirten tarih yer alıyormuş sevgili seyirciler. Caminin mimarı Nigoos Balyan'mış. 1894 depreminde önemli ölçüde zarar görmüş Ortaköy Camii, minarelerinin petek ve külah bölümleri de yeniden yapılmış. Yoğun bir ilgi var. Bütün camilerimize bu arada ilgi var bizim, değil mi Mithat? Sultanahmet tarafına gittiğiniz zaman da Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ne yine yoğun bir ilgi var. Ramazan ayında özellikle camiye giremiyorsunuz teravih vakitlerinde. Çok güzel bir şey böyle camilerimizin ilgi görmesi. Ortaköy'e yolunuz düşerse hem ziyaret etmek hem de ibadetinizi gerçekleştirmek için Ortaköy Camii'ne siz de girebilirsiniz diyelim ve Ortaköy sahilde yürümeye devam edelim.

Sahilde yürümeye devam ediyoruz. Hemen Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nin karşısındayız. Burada mevsim meyvelerini satan bir yer var görmüş olduğunuz gibi. Eğer canınız mevsim meyvelerinden isterse bu şekilde satın alabilirsiniz. İster karma, isterseniz sevdiğiniz meyveyi tercih ederek. Ejder meyvesi, kavun, mevsimine göre bu arada bu meyveler. Hünnap, çilek, mandalina, ananas. Şöyle görmüş olduğunuz gibi avokado da var. Bak, ejder meyvesi normalde böyle. Faydaları avokado ile beraber saymakla bitmez. Onu da belirteyim sizlere. Şöyle bakın, soyulunca da şöyle oluyor. İçi beyaz çıkanlar da var ejder meyvesinin. Şöyle bakın.

Mecidiye Köprüsü sokağına girdik. Sokak aralarında gezeceğimizi söyledik. Burada yabancı turistler için şehrimizi simgeleyen birçok ürün bulabilirsiniz. Önce magnetleri gösterelim. Şöyle.

magnetlere göz attınız. Burada magnetlerin haricinde birçok alabileceğiniz ürünün de olduğunu belirtmek isterim. Her bütçeye göre ürün var sevgili seyirciler. Galata Kulesi, İstanbul'un simgelerinden yine Kız Kulesi ve onun dışında birçok ürün var. Hemen Mithat'ın arka tarafında şöyle bez çantalar da var ve kılaçlar da var. Sol tarafta yine Mısır Çarşısı ayağımıza gelmiş değil mi? Eminönü Mısır Çarşısı, Kapalı Çarşı ayağımıza gelmiş. Yine buradan alıp götürebileceğiniz hediyelik ürünler var. Kahve fincanları ya da çay tabakları, kupalar,

falan var. Şöyle ilerleyelim. Büyük Mecidiye Köprüsü sokak burası. Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da hediyelik alıp götürebileceğiniz ürünler var. Fiyatlar bence gayet uygun. Bana öyle geldi yani. Mithat sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama bu çantanın fiyatı 360 lira. Hani Ortaköy, turistler fazla geliyor. Fiyat pahalıdır diye bence düşünmeye gerek yok. Zaten gittiğimiz her yerde öyle bir algı var. Mısır Çarşısı. Turistler fazla ilgi gösteriyor ya, aa çok pahalıdır. Yok, birkaç ürünün fiyatını sorduğunuz zaman her bütçeye göre, bana göre ürün bulabiliyorsunuz. Nişantaşı'na da gittiğinizde her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Önemli olan bütçemize göre hareket edip o ürünü bulmak. Var yani, merak etmeyin sevgili seyirciler. Şöyle bakın, burada yine el yapımı seramikten çok güzel bir kahve fincanı ve tabağı var. Bunu kahve fincanı olarak kullanın, bunu duvara asın. İki şekilde kullanabilirsiniz. El yapımı ürün 525 lira. Farklı renk ve modelleri de var. Yine tabii ki farklı ürünler satın alabilirsiniz. Tesbihinden takısına, şöyle kapı aksesuarlarına. Burada da birbirinden güzel takılar var. Hanımefendi tezgahını açıyor. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. Bakın şöyle doğal taş kullanılmış kolyelerde. Farklı ve değişik takıları buraya geldiğinizde bulabilirsiniz. Şimdi yabancı turistlerin yoğun ilgisi var diyorum ama yerli turistler de kendi bütçesine göre alım yapabilir ve buradaki esnafla pazarlık yapabilir. Sonuçta yabancı turistler bile ülkemize geldiğinde çatır çatır pazarlığını yapıyor. Bizim kendi vatandaşımız neden yapmasın, değil mi hanımefendi? Gözlük zinciriniz de pek güzelmiş. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Yine bir takı mağazası. Sokaklar renkli.

0: Bu meyveleri de evde görsek canımız istemez. Böyle buraya o kadar güzel diziyorlar ki yutkunuyorsun ve yemek istiyorsun. Ama evde yemin ederim meyve alıyorum. Dolapta ki yemeğin israf olmasına ayrıca gıcık oluyorum. Çöpe gitmesine. Çünkü yiyemeyen bir sürü insan olduğunu düşünüyorum. Burada böyle görünce insanın canı istiyor. Bak nar ayıklanmış bir şekilde. Çilek. Çilek, ananas. Onun dışında burada doğal meyve suyu, yine çikolatalı bir şekilde satın alabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi mango, Hindistan cevizi, ejder meyvesi var. Çok güzel değil mi? Sanki böyle yabancı ülkede geziyormuşum gibi. Hani öyle bir izlenim geliyor. Galata'ya da gittiğiniz zaman Galata'da da böyle taze meyveler satılıyor. Ve her Galata'da gezdiğimde o meyvelerden canım istiyor nedense. Çünkü çok güzel bir sunum yapıyor insanlar.
1: Merhaba.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz?
0: İyiyim ben, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Üzüm yer misiniz? Oldu. Allah sağlık versin, 1,5 yaşında.
1: Maşallah. Geçen gün gördüm sizi televizyonda, çok şaşırdım. Bayağıdır dedim görmemiştim dedim. Bayağı da zayıfmışsınız.
0: Ben aslında zayıfım ama Mithat nedense beni galiba biraz geniş gösteriyor. Ben bu tepkiyi bütün izleyicilerimden alıyorum Mithat.
1: Evet. Bayağı zayıfsınız. Maşallah.
0: Bir de genelde herkes beni sesimden tanıyor. Yüzümden mi tanıdınız, sesimden mi?
1: Kızlar dedi ki bu Yıldız değil mi? Baktım, aha evet dedim, Yıldız.
0: Yani yüzümden tanıdınız herhalde.
1: Yani.
0: Çok nadir. Yüzümden fazla tanımıyorlar beni. Vallahi sesimden tanıyorlar genelde. O yüzden hani hiç böyle bakmıyorlar bana. Kumpir aldınız, nerede yiyeceksiniz?
1: Şu üstte yiyeceğiz.
0: Kafeye çıkacaksınız. Evet. Oh, Boğaz manzaralı. Biraz evet. Önce anlattım ya, buradaki genelde kumpircilerin teras manzarası da var. Kumpirlerini alıp oraya gidebiliyorlar diye. Bakayım. Oh, mis gibi.
1: Teşekkürler.
0: Ortaköy demek kumpir demek zaten, evet. Değil mi? Ana kız.
1: Evet.
0: Nereden geldiniz?
2: Pendik'ten.
0: Pendik'ten buraya. Ulaşım nasıldı? Kolay mıydı? Kolay geldiniz mi?
1: Metro. Vapurla hemen geldim.
0: Metro ve vapurla gelmişler bakın. Evet. Pendik'le,
1: evet.
0: Pendik'ten.
1: Evet.
0: Ada vapuru yandan çarklı.
1: Evet.
0: Ha? Adaya da gittiniz mi?
2: Önceden gittik.
0: Önceden gittiniz. Bugün Ortaköy geziyorsunuz.
1: Evet.
0: Genellikle böyle İstanbul'un çeşitli yerlerini geziyor musunuz?
1: Evet. Geçen hafta da Üsküdar'daydık.
0: Siz böyle anne kız herhalde.
1: Anne kız, öteki kızım da orada.
0: Nerede? Ay Allah bağışlasın vallahi, 41 kere maşallah. Ne yiyor, ne içiyor bu eskiler? Yani eski dediğimi yanlış anlamayın, nesil
1: olsun,
0: olarak.
1: Olsun, olsun.
0: Hayır, nesil olarak. Evet. O kadar kardeş gibi duruyorsunuz ki, biraz önce de bir hanımefendi torunum diyor. Yok diyorum, oğlunuz o sizin herhalde.
1: Kızım evli.
0: Eski dediğim o işte yani, gerçekten bak. Hani sakın yanlış anlamayın, aslında iltifat ediyorum yani.
1: 49 yaşındayım.
0: Hiç göstermiyorsunuz.
1: Hatta 50 yaz kaldı.
0: Hiç göstermiyorsunuz. 41 kere maşallah ya, vallahi.
1: Teşekkür ederim.
0: Ay Allah nazarlardan saklasın. Kardeşlerim deyip dolaşın. Vallahi kardeşlerim deyip dolaşın. Bu arada Üsküdar'da gezmişler geçen hafta anne,
1: evet,
0: ve kızları. Üsküdar'a da gitmişken tandırda mıydı Mithat börek? Tandırda bir börek var.
1: Mithat'ı da görmüş olduk.
0: Mithat'ı da gördünüz. Bu arada tandırda börek yiyin bir daha giderseniz.
1: İnşallah.
0: Ömrümde yediğim en güzel böreği Üsküdar'da yedim. Tandırda börek. Vallahi.
1: Teşekkürler.
0: Ay rica ederim. Ben ısmarlasaydım keşke kumpiri sizlere.
1: Teşekkür ederim.
0: Gününüz muhteşem geçsin. Enerjiniz daim olsun.
1: İnşallah.
0: Görüşmek üzere.
1: Çok,
0: ay çok teşekkür ederim ya. Görüşmek üzere. Diğer kızınızı da öpüyorum. Görüşürüz. Şef mi? Aa, sen niye oradasın zaten? Böyle gelir misin? Nerede şefsin? Şu an çalışıyor musun?
3: Çalışıyorum. Ataşehir'de
0: çalışıyorum. Ataşehir'de çalışıyorsun. Neler yapıyorsun?
3: Soğuk mutfak bölümündeyim şu an.
0: Soğuk mutfak,
3: evet,
0: bölümünde. O evde evde yemekleri
3: yeni
0: kız yapıyordur.
3: Çok yorgun geliyor.
0: Çok mu yorgun geliyor anneler böyle kızlarına? Kıyamaz. İşte benimki küçük olduğu için zaten kıyamıyorum. Muhtemelen ben de kıyamayacağım. Ama gece beni uyutmadığı için sabah uyandırmak servisi olarak,
1: evet,
0: acımadan uyandırıyorum.
1: Evet.
0: Kıyıyorum kıyma gibi. O bana gece kıymıyor, ben de ona sabah kıyıyorum. Nasıl?
1: Öyle, ne yapacaksın?
0: Gece o bana kıyıyor, evet, ben de ona sabah, evet, kıyıyorum. Değil mi Mithat? Şu an doğru söyledim galiba.
1: Evet.
0: Bakar mısınız ya? Şöyle alayım bir dakika. Mithat, hiç anne ve kızları gibi mi? Değil değil mi? Kardeş gibiler ya. Ya vallahi ne yiyip ne içiyorsunuz ya?
1: Biz doğal.
0: Doğal mı? Trabzon'a da selam olsun, Trabzonlularmış.
1: Salçamızı kendimiz yapıyoruz, yufkamızı açıyoruz, soslarımızı yapıyoruz. Fındığımız bahçeden.
0: Biz yani... sizin eve çekime gelelim o zaman, gezmek olsun isim.
1: Üzüm suyumuzu kaynattık.
0: Sevgi annesi. Sevgi annesin dürtüyor. Allah benim kız da beni dürtecek böyle.
1: Dilara İlayda.
0: Evet. Sevgi Dilara İlayda. Ya Allah nazarlardan saklasın, o kadar güzel görünüyorsunuz ki. Size gerçekten 41 kere maşallah. Bakmaya doyamadım ya. Vallahi bile enerjiniz daim olsun. Ve kız kardeşlerim diye gezmeye devam edin bence. İltifat etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Ne yiyip ne içiyorlarsa ben de yiyip içeceğim valla.
1: Çok
0: sağ olun,
1: teşekkür ederim.
0: Güzel bir gün olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ağustos sayısıyla yayında. Türk Deniz Kuvvetleri'nde modernizasyon ve yeni tersane stratejisi. Savunmada yeni dönem. Katsa ve ötesi. Mavi imtihan. Çeşme ve Navarin. Motorda bağımsızlık yolu. Kristal, Örs ve Dilek. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ne kadar emanet tutuyor.
6: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
5: Tamam, yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitki diyeceksin, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
5: Nasıl yakışıyor mu bana?
6: Sünger çok büyük yalancısınız.
8: Ulan ne yapıyorsun?
6: Hava asacağız bu sıraya daha.
5: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dur.

0: İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
2: Buna tıkladığınız oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Türk

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Süper Kumbara başlıyor.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
10: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
12: Ay dilimin ucunda.
10: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
10: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
10: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
5: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Hayrola çocuklar?
1: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
17: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
15: Turkcell çözüm gücü.
6: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
15: Turkcell çözüm gücü.
14: Ne yapacağız biz şimdi?
15: Hadi gelin benimle.
5: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
15: Turkcell'lerin yanında
19: Turkcell'in çözüm gücü var.
18: Parasının kıymetini bilenler.
0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Platin, Ağustos ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. 2030'a doğru Türk turizminin değer haritası. 60 duayenden küresel rekabette öne geçirecek yol haritası. Türkiye'nin turizmde büyüme stratejileri. Türkiye'de turizmin yeni değer haritası.

0: arttı. Platin Ağustos sayısı tüm bayilerde.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.
1: Gel.
0: Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.
1: Aşkım.

0: Emir Halit Hazretlerinin elçileri Şeyh Hasan ve maiyeti huzurlarınızda sultanım.
1: Sevmediğim bir erkeğe varmaktansa ölmeyi tercih ederim.
2: Bu yaradan kimse kurtulamaz.
3: Üzerinden öldüğünü ispatlayacak bir delil al.
4: Babanın seni götüreceği yerde sevdiğine kavuşacaksın.
5: Emir Halit'le evlenmeye razı mısın?
1: Sultan babam münasip gördükten sonra bana söz düşmez.
6: Sizi satın almak için tam 200 altın saydım.
3: Hoş geldiniz. Kızına göz koyduğu için Şeyh Gaffar onun ölümüne ferman çıkardı.
7: Emir Hazretlerinin buyruğu. Sultan gelinimiz düğün gecesi için bir köleyi azat etmek isterler.
3: Daha düğün gecesi bana ihanet ettin. Bunu çöle atın. Açlıktan ölsün.
1: Korkma baba. At taşı. Sevdiğime kavuşacağım için mutluyum ben.
8: Bağışla kızım. Sana çok kötülük ettim.
9: Leyla ile Mecnun bugün 16.15'te TV4'te.

Ortaköy Camii'nin hemen karşı tarafında Damat İbrahim Paşa çeşmesi var. Lale Devri eserlerindenmiş sevgili seyirciler. Bu çeşme, kameraman arkadaşımız Mithat şu anda çeşmeyi gösteriyor zaten sizlere. Sultan 3. Ahmet'in sadrazamı Damat İbrahim Paşa'nın hazinedarı ve damadı olan Kethüda Mehmet Ağa ve eşi Hibetullah Hanım tarafından 1136-1723'te yaptırılmış bu çeşme tarihi bir çeşme. İstanbul'un zaten her yeri tarih değil mi? Her yeri tarih kokuyor. Şu Ortaköy'de de yürüdüğümüz her yer aslında bir tarih. Çeşmeye baktığınız zaman çeşme halen tabii ki şöyle bakıyorum. Çalışıyor. Tabii bu suyu dikkatli kullanmak gerekiyor. Gelen yabancı turistlerin de görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla da dikkatini çekiyor.

Vapur iskelesi sokağının oradan hemen Osmanzade sokağına geçtik. Ortaköy'ün sokakları gerçekten çok renkli sevgili seyirciler. Geldiğinizde sadece Boğaz manzarasını izlemeyin. Ortaköy'ün ara sokaklarında da mutlaka dolaşın. Ara sokakları Cunda'nın sokaklarını andırıyor. Benden söylemesi. Bunu da bütün samimiyetimle söylüyorum. Tarihi evleri olmayabilir Cunda gibi ama sokaklardaki o tezgahlardaki hava, turistik hava bana Cunda havası andırdı. Mithat da aynı şeyi düşündü bu arada. Şimdi Osmanzade Sokağı'nda sizi farklı bir dükkana götüreceğim. Beraber birazdan dükkana gireceğiz. Burada her şey tamamen el işi. İçeride gördüğünüz her şeyi insanlar yapıyor. Makine değil. Taşlar dahil ve sıkılıp kenara attığımız dantelleri farklı bir şekilde göreceğiz. E o zaman ne duruyoruz? Bu güzel dükkana girelim ve içeride ne var ne yokmuş hep beraber bir göz atalım. Şöyle kapıyı da kapatalım. Bütün ürünleri sizlere göstermek istiyorum. Nergis Hanım efendim bu güzel dükkanın sahibi. Kendisi şu an burada yok ama yapmış olduğu güzel ürünler burada. Kapıdan girdiğimiz zaman lokum bizi karşıladı. Gerçekten bir lokum bakar mısınız? Tam bir lokum kendini sevdiriyor. Bu ara kendini sevdiren kedilerle fazlasıyla karşılaşıyorum. Ben normalde kedilerden korkarım. Hani tırmalar diyor ama kediler gerçekten kendilerini sevdirmeyi çok seviyorlar. Zaten bir şeye zarar vermediğinizde ondan daha zarar görmezsiniz. Bu insan da dahil. Tatlı dil ne demişler? Yılanı deliğinden çıkartır. Değil mi Mithat? Sen bana zarar verme, ben sana zarar vermeyeyim. Bu dengeyi iyi ayarlamak gerekiyor bence insan ilişkilerinde ve insanların birbirlerine karşı sınır çizmeleri gerekiyor. Genel olarak baktığınız zaman sınır çizmediğinizde hiçbir şekilde bir anda kaba bir şekilde sınır çizdiğinizde olmuyor. Kibar kibar herkesin bence sınırlarını belirlemesi gerektiğine inanıyorum ben ve buradaki güzel ürünlerle önce sizi baş başa bırakıyorum, sonrasında da anlatıma geçiyorum.

Bakar mısınız ürünlerin güzelliğine? Burada cam ürünlerin yanı sıra dantelden ürünler de var. Onu da belirtmek istiyorum. Cam ürünler burada yapılıyor sevgili seyirciler. Bugün usta burada olmadığı için gösteremiyoruz ama genelde burada çalışmaların olduğunu da belirtmek istiyorum. Siparişe göre burada dilediğiniz nazar boncuğunu yapabilirsiniz ya da dilediğiniz ürünü yaptırabilirsiniz. Eviniz için bunları satın alabilirsiniz ya da sevdiğiniz birine sevdiği bir şeyi tatlı bir şekilde paket yapıp götürebilirsiniz. Dediğim gibi siparişe ürünler yapılıyor burada. Alabilirsiniz ki burada benim hiç daha önce görmediğim camdan farklı farklı ürünler var. Bakın şöyle. Kırılmasın diye elime de fazla almıyorum. Bu dükkanda cam ürünlerin yanı sıra şöyle bakın dantelin bize farklı bir şekilde yansımasını görüyoruz sevgili seyirciler. Bir su şişesini dantelle nasıl süsleyebilirsiniz şöyle göstermişler. Normalde bu dantelleri şöyle kenara atıyoruz. Sandıklarda bunlar. Bak böyle herkes kullanır. İşte bir şeyi nasıl yansıttığın önemli. İnsan da böyle değil mi? Bakın dantele. Yine bakın farklı bir sandalyede dantele. Herkesin dikkatini çekmiştir. Herkese bir fikir oluşturmuştur burası. Osmanzade Sokağı'nda tekrar belirteyim. Burada antika ürünler de var. Farklı farklı şöyle. Evinizde, ofisinizde dekor olarak kullanabileceğiniz ya da sevdiğiniz birine hediye götürebileceğiniz. Bakın el emeği göz nuru çantalar var. Şöyle. Siparişe göre yapıldığını da belirtmek istiyorum. Bakın çantalar hep verdiğim örnekteki gibi bu şekilde süslenmiş. Çok güzel bir yer değil mi Mithat? Gerçekten bakmaya doyamadım. Yine burada birbirinden güzel bilezikler ve yine dantelin ve örgünün en güzel hali. Ne kadar bu? 500 liraymış. Örgünün en güzel şekilde yansıyan hali. Sade bir tokayı bu şekilde süsleyebilirsiniz.

Osmanzade Sokağı'ndayız. Çok güzel ürünlerin olduğu dükkandan çıktık ve burada Güzin ablanın dükkanının önündeyiz. Yine bakın burada da el emeği göz nuru ürünler satılıyor. Ya bu çantaları gösterirken Gülsen ablayı da anmadan geçmek istemiyorum. Benim bir Gülsen ablam var. O da böyle çok güzel çantalar örüyor. Kadın girişimcilere hep destek, tam destek. O kadar güzel çantalar örüyor ki hatta bir programda takayım. Yazı kışı yok bu çantanın. Her renkten yapılıyor gerçekten. Bakın ellerim ağrıyor Yıldız diyor Gülsen abla örerken.

0: Evet, bayağı meşakkatli. Şöyle yanlarına böyle yaka iğneleri takabilirsiniz. Fularla süsleyebilirsiniz yine. Ve yine yan tarafta hediyelik ürünler satılıyor. Bu arada Gülsen ablaya öpücüklerimi de gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yan tarafta da yine hediyelik ürünler satılıyor. Mağazanın sahibi, yani buradaki tezgahın sahibi Güzin abla. Geçebilirsiniz, geçebilirsiniz. Turistlerin bakın yoğun ilgisi var, görüyorsunuz değil mi? Çok güzel hediyelik eşyalar alıyorlar. Güzin abla ne aldılar bakayım? Aa, çok güzel. Nar bereket getirir diye düşünülüyor. Aa, süper. Hanımefendi de böyle cep telefonuyla çekiyor. Çok mu güzel? Gel, gel, gel. Gel. Gel. Where are you from?
1: Saudi Arabia.
0: Arabistan'dan gelmişler, Suudi Arabistan'dan. Hoş geldiniz. Welcome to Turkey. Madem biliyorsun, benim İngilizcem o kadar yok. Niye beni zorluyorsun? Gel böyle, gel. Gel.
1: Turkish no.
0: Biliyorsun. Türkiş yokmuş. Ne zaman gidiyorsun?
1: Ne zaman? Ne zaman yani?
0: Evet, evet, evet.
1: Türkiye?
0: Evet, Arabistan. 2 hafta daha buradasın. 2 hafta sonra gidiyorsun. Evet.
1: Tomorrow we will get back to Saudi Arabia. Tomorrow.
0: Yarın diyor, yarın diyor. Anladım. Tamam, yarın gidiyorsun. Tamam, yarın gidiyormuş. O yüzden alışverişe vurmuşlar kendilerini. Değil mi? Alışverişe vurmuşlar kendilerini. Nice to meet you. What is your name?
1: Renim.
0: Renim. Yes. Renim. My name is Yıldız.
1: Yıldız. Evet. I know this name from Turkish.
0: Senin ismini biliyorum. Evet, Yıldız. Yıldız. Star. Yes. Tam bir star. Görüşürüz. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.

Ortaköy Değirmen Sokak'ta böyle bir yer gördüm ve görmüşken bu güzel tatlıları size göstermek istedim. Ben sahile gidecektim buffalo'umu ve kumpirimi yemeye ama burada birbirinden güzel kruvasanlar var. Hem tatlı hem de tuzlu ve waffle da var. Ve fiyatlara baktım şöyle, fiyatlar bana bayağı iyi geldi sevgili seyirciler. Sütçü Ali Sokağı var hemen karşı tarafımda. Zaten Sütçü Ali Sokağı'na girdiğiniz zaman direkt olarak yine sahildesiniz. Mecidiye Camii'nin hemen yanındasınız. Şimdi ben buradan siparişlerimi vereceğim. Önce bir waffle siparişi verelim biz. Sütlü çikolata, beyaz çikolata, muz çilek. Sonrasında da bu güzel kruvasanlardan siparişimizi oluşturalım. Ve ya çay ya kahve eşliğinde masamızda yerimizi alalım. Sade ve şık bir dükkan. Sosyal medyada bayağı ses getiren bir dükkan. Biz niye geri kalalım ki? Gösterdi bize sosyal medyasını. Niye geri kalayım ben? Girerken zaten şuraya fiyat bilgilerini yazmışlar. Hemen söyleyeyim size, 150 lira ile 250 lira arasında kruvasan fiyatları ve gayet uygun. Değil mi? Sen de biliyorsun fiyatları genel olarak. Kahve fiyatları da uygun. Yani Ortaköy'e baktığınız zaman gerçekten uygun. Influencer aynası koymuşlar hemen girişe. Şak şak şak fotoğraflarınızı çekebiliyorsunuz. Sade ve şık bir dükkan ki ben böyle sade dükkanları çok seviyorum. O zaman nereye oturalım? Şöyle buraya oturalım ve siparişlerimizi bekleyelim. Siz de o arada burada neler var neler yok şöyle bir göz atın. Kahvemi beklerken size neler sipariş ettiğimi göstermek istedim. Şöyle pastacı kreması ve çilekli, fıstıklı ve bademli. Şimdi ben başlıyorum. Waffle'ım da birazdan gelecek. Bademliden başlamayı tercih ettim. Kruvasan da ne kadar çok moda oldu. Değil mi sevgili seyirciler? Şöyle içini göstereyim. Yedikçe yediriyor insanı bu arada. Şöyle fıstıklının içinde de fıstık kreması var. Hemen onun da tadına bakayım. Mithat yemeyecek mi diye soruları duyar gibiyim. Yiyecek birazdan.

Vallahi hepsi birbirinden lezzetli. Kahvemi waffle'la içeceğim. Gerçekten hepsi birbirinden lezzetli. Ben şimdi bunları yiyeyim. O arada waffle'ımla kahvem de gelsin.

0: Waffle'ım da geldi. Şimdi kahvem gelecek. Demleniyor bu arada. Waffle çok güzel durmuyor mu?
1: Bol bol.
0: Evet, bol bol. Malzemesi bol. Fıstık ezmesi de koydurdum biraz.

Kahvenin adı V60'mış. Türk kahvesi ve filtre kahvesi karışımıymış. Ve gelenler bunu çok seviyormuş. Soğuk da tercih edebiliyorsunuz. Ben sıcak tercih ettim. Waffle da çok güzel olmuş bu arada. Vallahi. Ellerine sağlık. Şimdi ben waffle'ımı bitireyim. Yanında kahvemi de içeyim. Sonrasında Ortaköy sahilde buluşalım.

Yârim İstanbul, gel öpeyim gerdanından. Boğaz'ın en güzel göründüğü yerlerden biri Ortaköy. Boğaz turlarına da katılabilirsiniz. Yine hava müsait olduğunda kış aylarında da Boğaz turlarının olduğunu belirtmek istedim. Kumpir yiyecektim. Mithat dedi ki Yıldız'ım illa Ortaköy'e her giden kumpir mi yemek zorunda? Hayır değil. Waffle'ı yedin. Kruvasanı yedin. Her şeyi yedin. Niye kumpir de yemek istiyorsun? Bir sonraki geldiğimizde yersin dedi. Peki dedim. Hava güzelken bu güzel havayı ve Boğaz havasını hop evlerinize gönderiyorum. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün. Göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın.

0: Kolay gelsin Halit Usta.
1: Sağ olasın.
0: Murat telefon etti biraz evvel.
1: Nesi varmış gene?
0: Hastaymış galiba. Ustama rica et, idare ediversin dedi.
1: Bu kaçıncı keratanın?
2: Anlatılmaz bir hastalık Halit Usta.
1: Bilirim anlatılmaz. Biz de genç olduk Köftor, biz de geçirdik o hastalıkları. Zaman zaman şuranda bir ağrı oluyor değil mi?
2: Evet usta.
1: Evettir ya. İnsanın içinden de çalışmak gelmiyor ha?
2: Gelmiyor be usta.
1: Bilirim gelmez. Hastalığın teşhisi tamam, aşkı memnu derler böylesine. Çaresi de evlenmek.

0: Bugünü de hayat çuvalına tıktık sayılır delikanlı.
1: Fark etmez Halit Usta.
0: Senin için öyle. Yakında kızağa çekecekler beni. O zaman köşeme çekilip acemilere tavla dersi vereceğim ha.
1: Bu taş bana mı?
0: Tabii sana.
1: Dikkat et Halit Usta, bu sefer gözünün yaşına bakmam.
0: Kim kimin yaşına bakmaz, akşam bize gelince anlarız.

0: Nasılsın Sami abi, işler nasıl?
1: Senin tatlılığın da her şey daha güzel, meyvelerimin renkleri bile!
0: Neden acaba?
1: Güzelliğine dayanamıyorlar da ondan!
0: Aman neyi, şimdi Seher ablaya da anlatayım bunları!
1: Durmuyor sakın ha, sözümü geri aldım!
0: Ah, kıymam hazır mı Ferit amca?
2: Yalnız kıyman değil, etekliğinin provası da hazır galiba! İyi. Sabah bizim kız söyledi, seni bekliyormuş, alışverişten sonra gelsin dedi.
0: Olur Ferit amcacığım, hemen uğrarım.
2: Güle güle kızım.
3: Güle güle giy, bana kalırsa çok güzel oturdu. Boyunu biraz daha kısa yapabilirdin Nur. Bize göre, bizim çevreye göre biraz fazla değil mi istediğin?
0: Aa, kendimi buraların kızı olarak görmüyorum Nur. Ne olur ayıplama beni, anlamaya çalış. Masallardaki gibi, bir prens çıkacak karşıma bir gün. Elimden tutup, bulutların üzerinde uçuracak sanki beni. Bambaşka dünyalara götürecek. Öyle inanıyorum ki buna.
3: İnşallah.
4: Hey, Fosmenöle!
0: Hoş geldin babacığım!
4: Ooo, hoş bulduk kızım! Bu gidişle anahtarımı kullanmak kısmet olmayacak galiba bana, ha?
0: Ne o? Seni her akşam kapı önünde beklemem hoşuna gitmiyor mu yoksa?
4: Gitmez olur mu hiç? Bütün arkadaşlarım senin gibi bir kızım olduğu için kıskanıyorlar beni. Yürü bakalım yaramaz! Güzel bebeğin babasına neler hazırladı bakayım bu akşam,
0: babacığının istediği her şeyi! Önce güzel bir tarhana çorbası.
4: Acı acı kocaman biberli kuru fasulye.
0: Kavrulmuş şehriyeli pilav.
4: Sonra da üzüm hoşafı. Aman acele et, açlıktan içim kazındı. Yemekten sonra da misafirimiz var.
0: Kim gelecek baba?
4: Murat.
0: Murat mı?
4: Dün geceki tavla dersim yarım kaldı kerataya.
5: Yeter artık Murat! Neredeyse yüzünün derisini soyacaksın!
6: Ne yapayım anne? El karşısına yağlı suratla çıkacak değilim ya!
5: Ali Bursa'nın kızı ne zamandan beri el oldu? Hazırlığının kim olduğunu biliyorum ben!
6: Benim duygulu anam! Beni babasız büyüttün! Yalnız anam değil, babam da oldun! Sana danışmadan bir şey yapmam bilirsin! Bir kenarcığa attığımız birkaç yüz lira, birkaç bin olunca Fatma ile evlenmek istiyorum. Ne dersin?
5: Ne diyeyim? Fatma dürüst, güzel bir kız. Yalnız...
6: Hı?
5: Bak Murat! Fatma'nın annesi öldüğü zaman küçüktün sen. Türlü şeyler söylendi annesi için. Gözü yükseklerdeydi. Hiçbirimizi beğenmezdi. Halit Usta ile küçücük kızını terk edip... kötü yollarda bir garip yolcu oldu. Bir garip yolcu gibi geberip gitti.
6: Anası kötü olduysa Fatma'nın ne suçu var anne?
5: Analar hep böyledir. Buluttan nem kaparlar oğlum. Onun da gözü sende mi bari?
6: Bilmiyorum. Şimdiye kadar açılamadım. Ne zaman karşı karşıya gelse... elim ayağım titriyor.
5: Desene iş başa düştü. Fatma'ya söyle yarın bana gelsin. Hı. Anam çamaşıra çağırdı dersin.
4: Oh! Ellerine sağlık papatya kızımın. Hepsi çok güzel olmuştu. Hele kuru fasulyen ha!
0: Afiyet olsun babacığım. Murat'ı beklemeyecek misin?
4: Geç kalmasıydı kerata.
0: Murat'tır. İyi insan lafı üstüne gelir. Hoş geldin Murat.
6: Hoş bulduk Fatma.
0: İçeri girmeyecek misin?
6: Gireceğim tabii.
0: Ee,
6: Geçmiş olsun Halit Usta.
4: Yahu, ne oldu bu zarlara bu akşam? Yeniden başlayalım. Bir beş daha var mısın?
6: Yarın mesai var Halit Usta. Erken yatsak iyi olacak.
4: Başlarım şimdi erken yatmana. Halit Usta'nın tavlada yenildiği görülmüş müdür şimdiye kadar? At bakalım, at.
6: Dubara.
4: Ulan ne oldu bu akşam bu zarlara be? Hadi be oğlum, hadi be aslanım.
0: İyi ki kıskanç değilim babacığım. Yoksa yakardım şu tavlanı.
4: Aa, o zaman Murat'a kim ders verirdi kızım? Cahil kalırdı çocukcağız, ha?
6: Ama ben kazanıyorum Halit Usta.
4: Bakma sen o kazanmıyor. Neşelenesin diye deminki oyun sana ikramdı.
0: Hadi. Müsaade ederseniz ben yatıyorum. Hı-hı. İyi geceler size.
4: İyi geceler kızım.
0: İyi geceler Murat.
6: Fatma. Az kalsın unutuyordum. Anam işi yoksa yarın bana uğrayıversin dedi.
0: Olur giderim Murat. Zaten çok özlemiştim Emine teyzeyi. Selam söyle.
6: Baş üstüne.
4: Hey! Uyuyor musun ya?
6: Ha, ne oynayacaktım?
4: Hiçbir şey. Zar atacaktın, zar. Ha? Avucunda.

0: Merhaba. Kolay gelsin Halit Usta.
1: Turgut Bey.
0: Bir şey mi istedin Halit?
1: Şu makinelerde bazı ufak tefek arızalar var gibi geliyor bana.
2: Bırakın da o işi sizden daha iyi anlayalım Halit Usta. Bunca yıl okulunda okuduk.
1: Muhakkak ki okudunuz Aykut Bey oğlum ama benim de bunca yıllık tecrübem olduğunu unutmayın.
0: Halit Usta çok eski bir elemanımdır. Söylediklerini...
2: Merak buyurmayın beyefendi. Bütün malzeme her gün dikkatle inceleniyor efendim.
0: Rahat ol Halit Usta, üzülme.
1: Benden söylemesi... Ötesini paşa gönlünüz bilir.
2: Tecrübe başka, işin teknik öğrenimi başka beyefendi. Her şeyi tecrübeyle halledeceklerini sanıyorlar. O günler geçti beyefendi, o günler geçti. Artık teknik konuşuyor.
0: Diğer fabrikaların çalışma raporları.
2: Evet efendim. Emir buyurduğunuz gibi geçmiş aylarla orantılı grafikleri de hazırladım.
0: Mükemmel. Beyninize... ...ve de elinize sağlık.
3: Eline sağlık kızım, sen olmasaydın bu çamaşırların hakkından gelemezdim ben.
4: Aa, elinde büyüdüm sayılır Emine teyze. Hayatımın sonuna kadar yardıma hazırım sana. Ne zaman istersen, ne işin olursa çağır beni koşa koşa gelirim.
3: Hadi hadi, günün birinde evleneceksin.
4: İnşallah.
3: Ya kocan olacak adam seni bana göndermezse?
4: O zaman da hizmetçimi yollarım. Biliyor musun? Emine teyze, insanın işlerini yaptırabileceği hizmetçileri olması ne güzel şey. Evleneceğim erkek böyle bir hayatı yaşatabilmeli bana.
3: Bana kalırsa yanlış düşünüyorsun kızım. Senin yerinde olsam fakirine, zenginine bakmaz, dürüst, çalışkan bir delikanlı seçerdim.
4: Biliyorum, beni ayıplıyorsun. Ama ne yapayım, senin gibi düşünemiyorum. Hayatımı kutu gibi bir odaya, yıllarımı fabrikanın paydos düdüklerine bağlamak istemiyorum. Annem gibi, senin gibi olmak istemiyorum Emine teyze.
3: Mahallenin bütün kızları, iyi ki senin gibi düşünmüyorlar. Ben de Murat'a
4: iyi bir kız seçersin inşallah.
3: Benim elimde olsa, zannederim o seçmiş.
4: Kim acaba Emine teyze?
3: Bilmem, Murat bu. Derdini içinde saklar, kimseye açılmaz.

0: İşten mi geliyorsun?
1: Evet. Çamaşırlarınızı yıkadım.
0: Başka? Başka bir şey konuştunuz mu annem?
1: Tabii konuştuk. Aşk olsun sana. İnsan en yakınından gizler mi bazı duygularını?
0: Nasıl yani? Ne gibi yani?
1: Annenden gizlemişsin ama bana anlatabilirdin kime aşık olduğunu. Hadi anlat ne olur, kimi seviyorsun Allah aşkına anlat.
0: Ben... Ben var ya...
1: Sen varsın biliyorum.
0: Yıllardan beri...
1: Allah aşkına dedim.
0: Ben... Hani yıllar geçti ya... Hani çocuktum ya...
2: Geçirmiş, ele getirdiler!
1: Ne? Kaza mı? Babacığım! Babacığım! Ne oldu babacığım?
3: Önemli değil yavrum. Patron milletine anlatamadığımız şeylerin sonucu. Allah'tan ucuz atlattık.
1: Babacığım!
4: İnanın şaşkınım beyefendi, olacak şey değil. Kazanın nasıl olduğunu yemin ederim hala anlayamadım.
5: Yazık oldu. Doktorun raporuna göre zarar gören işçilere hemen para yardımı yapıyoruz.
4: Biliyorsunuz her gün kontrolü yapıyorum.
5: Bana acele Halit Usta'nın ev adresini aldırın muhasebeden. Kendisine özel olarak ziyaret edip geçmiş olsun demek istiyorum. Geçmiş olsun Halit Usta. Gerçekten çok üzüldüm olanlara.
3: Gördünüz ya, teknik müdürünüz bu işi benden daha iyi bilmiyormuş.
5: Haklısın. Yepyeni bir makine aldırıyorum şimdi. Sen de çok beğeneceksin.
3: Sanırım çok geç kaldınız.
5: Hatalı olduğumu biliyorum. Yaralanan bütün işçilerin zararlarını hemen telafi edeceğim. İlk olarak da senden başlıyorum Halit Usta. Lütfen şu hediyemi kabul ediver. Tekrar geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Kızım, beyefendiye yolu gösteriver. Zahmet ettiler buraya kadar.
1: Babamın kusuruna bakmayın. Bu kaza çok sinirli yaptı onu. Ben özür dilerim babam adına.
5: Rica ederim. Halit Usta haklı. Bu müessif kazadan hepimiz zarar gördük. Ayrıca Halit Usta'nın sizin gibi güzel, sizin kadar kibar bir kızı olduğunu öğrenmek teselli etti beni. Gene görüşürüz inşallah.

0: ne kadar zarif adam. Ayıp oldu, kovalamaktan beter etti babam onu.
1: Bence haklı Halit Usta.
0: Koskoca patron ama. Arabasıyla buralara kadar gelmeye tenezzül etti. Düşünsene.
1: Bana kalırsa babanı düşün sen. Babanın sıhhatini düşün.
0: Siz anlamazsınız tabii bunu. Tıpkı filmlerdeki gibi. Bir filmde de böyle olmuştu. Türkan Şoray'ın babası hastaydı da zengin adam geldi. Aşık oldu fakir kıza.
1: Gitti mi?
0: Gitti. Aşk olsun babacığım. Daha iyi davranabilirdim patronuna. Ayıp oldu. Buraya kadar zahmet etti adamcağız.
1: Senin aklın ermez böyle şeylere.

0: sabahlar.
1: Hayrola? Sahilde ne işin var bu saatte?
0: Seni bekledim.
1: Beni mi bekledin? Hı. Neden?
0: Bilmem, bekledim işte. Erken uyandım. Buradan geçersin diye düşündüm işe giderken. Sonra... Dün Turgut Bey'in babamı ziyaretinden sonra... Sen... kayboldun ortalarda. Merak ettim.
1: Demek benim ortadan kaybolmamı hissedebiliyorsun artık.
0: Hissetmez olur muyum? Yakınsındır bize. Severim seni.
1: Sever misin? Nasıl?
0: Severim işte.
1: Nasıl seversin ama?
0: Basbayağı severim. Babamdan sonra en sevdiğim insansındır.
1: Teşekkür ederim. İşten sonra uğrarım Halit Usta'ya.
0: Murat! Sen beni... sevmez misin yani?
1: Severim.

0: güzel tesadüf. Babanız nasıl?
1: İyice. Birkaç güne kadar çalışmaya başlar sanıyorum.
0: Tekrar ziyareti düşündüm ama rahatsız etmekten çekindim.
1: Memnun olurduk.
0: Ayrıca sizinle görüşmeyi de çok arzu ediyordum. Babanızla ilgili, biraz da işimizle.
1: Ne kadar iyisiniz.
0: Yarın burada bekleyeceğim sizi. Saat 2'de.
1: Saat 2'de mi? Bekletmedim ya.

0: Beğendiniz mi burası?
1: Çok güzel. Evvelce de gelir miydiniz?
0: Sık sık. Saatlerce tabiatın güzelliklerini seyrederdim buradan. Ama artık etrafımdaki güzellikleri seyretmek imkansız benim için. O kadar güzelsin ki, uzun uzun güneşe bakıp gözleri kamaşan yaramaz çocuklara benzetiyorum kendimi. Benim de gözlerim kamaşıyor karşında, sana yalan söyleyecek kadar.
1: Çok güzel konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum.
0: Baban hakkında görüşeceğim diyerek yalan söyledim. Maksadım seninle görüşmek, seni görmek.
1: Çevrem sizden bir hayli farklı Turgut Bey. Sizin gibi bir insanla arkadaşlık etmemi hoş karşılamazlar.
0: Geçici değil sana olan ilgim. Bu beraberliğin bir ömür boyu sürmesini istiyorum ben. Beni anlıyorsun. Bana inanıyorsun değil mi?

0: Bence her çevreye uyabilen çok kabiliyetli bir öğrencisin sen.
1: Siz de iyi bir öğretmen.
0: Çok mutluyum Fatma. İçine gömülü kalmış olan güzellikleri meydana çıkardığım için çok sevinçliyim. Sen kibar salonların paylaşamayacağı bir hanımefendi olmak için yaratılmışsın. Sana layık olan bu hayatı tanıtmak için öyle sabırsızlanıyorum ki.
1: Sizi utandıracağımdan korkmuyor musunuz?
0: Hiçbir zaman. Daima iftihar edeceğim seninle. Belki ileride eşim olacaksın.
1: Çılgınca eğlenmesini bilmek ne güzel.
0: Çok yaşamanın sırrı da bu zaten. Dans edelim mi yavrum?

0: Geç oldu artık. Eve dönmem lazım. Babam evde geç kalmamalıyım.
1: Yarın akşam için söz vermezsen bırakmam seni.
0: İmkansız bu. Şimdiye kadar gece hiç sokağa çıkmadım. Babama ne diyebilirim?

0: Her şeye rağmen ısrar ediyorum. Çünkü bugüne kadar yapılan en güzel defile bu. Bütün mankenler özel hazırlandı.
1: Ne güzel.
0: Evet. Mankenlerin seni görmelerini çok arzu ediyorum. Kıskanmaları için tabii.

0: Bu halin mi? Günlerdir sabahlara karşı, günlerdir geç geliyorsun eve. Hiç kimseye anlatamıyorum derdimi. Acı içindeyim, gözyaşlarım akmaz oldu artık. Bittim ben, tükendim.
1: Yatmaya?
0: Hayır Hamdi. Acılarımı unutmaya, sızmaya gidiyorum.
1: Mankenleri kıskandırabilir miyim?
2: Şaşırtıyorsun beni Fatma, korkutuyorsun.
1: Ah, anlatamam. Sanki rüyada yaşıyor gibiyim Nur. Lüks otomobiller, çaylar, defileler.
2: Yeter artık, çok içtim. Neredeyse sabah olacak.
0: İçmeden unutamıyorum acılarımı. İçmeden yaşayamıyorum. Tek sen varsın acılarımı yaşayan. Sen varsın gözyaşlarıma ortak olan.
2: Böyle konuşma seni. Çok iyiliğini gördüm senin. Çok kardeşliğini gördüm. Belki de yaşamazdım, sefalet içinde ölürdüm sen olmasaydın. Sonunu düşünmeyen her sanatçı gibi. Alkış ve şöhret sonunda kendisini bilmeyenlerin eceli olur.
0: Şöhretin kıymetini bilenler de yaşamıyor bazen. Çok geceler karanlık sokaklarda, yıllar evvel terk ettiğim mahallelerde yaşıyorum yalnızlığı.
2: Neden geceleri?
0: Bizim gibilerin acısını ancak gecenin karanlığı gizleyebilir. Şimdi de oralara gidiyorum. Yavrumun yaşadığı yerlere, onun kokusunu duymaya, onu yaşamaya gidiyorum.

0: Bu akşam için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi.
1: Bütün geceler böyle olacak. Bütün gecelerimiz seninle renklenecek.
0: İyi geceler.
1: İyi geceler yavrum.

0: Nasıl dün akşam müşkül duruma sokmadım ya seni?
1: Babam uyumuştu, dönüşümü fark etmedi. Arkadaşım da biliyordu, Nur'da.
0: Yakında bitecek bütün yalanlar. Annemler Avrupa'dan döner dönmez tanıştıracağım seni. İçer misin?
1: Teşekkür ederim.
0: Yabancı kaldığın tek şey içki oldu.
1: Haklısın, sevmiyorum. Gitmek istediğimi söylersem kızar mısın bana? Babam yarın işe başlayacaktı.
0: Oh, yazık! Çok güzel bir program hazırlamıştım. Arkadaşlarım gelecekti buraya, seninle tanışmak için.
1: Özür dilersin. Gitmeye mecburum. Allah'a ısmarladık.
0: Yarın arar mısın beni?
1: Öğleden sonra telefon ederim.

0: Benedeia kar mısınız? Çok naziksiniz.
1: Herkese karşı değil.
0: Saf bir kıza benziyordu.
1: Gördüğünüz gibidir.
0: Tecrübeli bir erkeğe benziyorsunuz. Herhalde ilk tanıştığınız kız değildi.
1: İyi tahmin ettiniz. Parmaklarıma altın kelepçe takmaya niyetli olmadığımı söylersem... sonuncusu da olmayacağını anlarsınız herhalde. Kadınlardan nefret ederim.
2: Erdoğan'ım, aslanım be! Bu zara düşeş derler, Halit Usta'nın sesini keserler. Ben senin yerinde olsam bu işi en iyi biliyorum diye böbürlenmem artık Halit Usta.
3: Ellerim kazadan sonra biraz tutuk, ona dua etsin.
2: Bir beş daha atalım istersen.
3: Yarına yarına, sabah işe başlayacağım, erken yatayım bu akşam.
2: Eh, sen bilirsin. Dua et, ucuz kurtuldun bu gece.
3: Ulan köfte or! Kurt kocayınca köpeklerin maskarası olur, değil mi?
2: Estağfurullah Halit Usta, takılıyorum sana sadece.
3: Biliyorum evlat, ben de şaka yaptım. Allah rahatlık versin.
2: Sana da Halit Usta.
0: Seninle konuşmak istiyorum biraz.
4: Ne arıyorsun burada sen? Ne yüzle geldin buraya?
0: Hiç değişmemişsin. Yıllar hiç değiştirmemiş seni. Daha sakin konuşabilirsin Halit.
4: Adımı alma ağzına! Daha fazla kirletme bizim dünyamızı. Bizim için ölmüş, bizim için gömülmüş bir kadınsın sen.
0: Kendimi affettirmek için gelmedim buraya. Kızım için geldim.
4: Kızın yok senin!
0: Dinle beni!
4: Köşe başlarında bir yığın sarhoşun karşısında gönül eğlendiren bir kadını dinleyemem ben! Hem kızımın adını da ağzına alma! Defol buradan!

0: katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla ev

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz algida lezzetiyle mükemmel buluşturuyor.

0: yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırçalar.

0: Paça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hala yatmadın mı sen? Hala uyumadın mı?
7: Ne var baba? Niye sinirlisin?
6: Çok süslenmeye başladım bugünlerde. Beğenmiyorum bu halini.
7: Her genç kız kendisine kendince itina eder, güzel görünmek ister. Ama kızıyorsan bir daha yapmam babacığım. Seni üzecek hiçbir şey yapmam.
6: Yapma. Halit Usta'nın kızısın sen. Halit Usta'nın çiçeğisin. Halit Usta'nın her şeyisin. Namussuzsun, kızısın.

0: Hala uyumadın mı sen?
1: Uyuyamıyorum anam. Uyuyamadım.
0: Sabah işe kalkacaksın. Geç oldu. Hadi Murat'ım. Yavrum.
1: Anacığım.
0: Bir tanem.
1: Anam. Yavrum.

0: Mektubum var Murat. Az evvel hususi arabalı bir kadın bıraktı.
1: Hususi arabalı mı?
2: Murat Bey, çok önemli bir konuyu görüşmek üzere bu gece programımdan sonra gazinoda sizi bekliyor. Gelmenizi önemle rica ediyorum. Sevim Çağlayan.

0: Beklettiğim için kusura bakma delikanlı. Şaşırdın tabii sen. Sevim Çağlayan'la ne ilgin olabilir?
1: Şaşırmadım desem yalan.
0: Haklısın. Yıllar evvelini hatırlaman çok güç. Küçüktün sen o zamanlar Murat.
1: Murat mı? Adımı da biliyorsunuz.
0: Bilirim. Bir yığın boya, acı dolu bir yığın sene değiştirdi beni. Gözlerimin derinliğindeki hüzne inmeye çalışırsan... ...yıllar evvelinin basma entarlı Leman ablasını tanımakta güçlük çekmezsin.
1: Leman abla... Sen... Sen ha... Halbuki biz seni...
0: Öldü biliyordunuz değil mi? Yine yaşamıyorum zaten. Şöhretli bile olsa başka bir isme sığınmaya yaşamak mı diyorsun sen?
1: Beni buraya neden çağırdığını anlayamadım Leman abla.
0: Sevmeyi bildiğin, sevgiye inandığın için. Fatma hakkında konuşacağım seninle, kızım hakkında. Onu korumanı, ona yardımcı olmanı istiyorum.
1: Fatma'nın tehlikede olduğunu bilmiyordum.
0: Ben de bilmiyordum ama öğrendim. Peşinde bir adam dolaşıyor. Onu tuzağına düşürmeye çalışan biri.
1: Yanılmış olmayasın Leman abla.
0: Sizlerden uzağım ama sizlerin içindeyim. Sizleri yaşıyorum Murat. Gözlerimle gördüm. Onu suçlamıyorum bilirim. Onun yaşındaki kızlar tatlı bir söze, sahte bir sevgiye çabuk kanarlar. Bütün bunları babasına anlatmak istedim, dinlemedi, beni kovdu. Ölü bir anayım onun için. O zaman aklıma sen geldin. Fatma'yı bir abi gibi sever korurdun küçükken. Şimdi de aynı şeyi yapmanı istiyorum senden. Ne düşündün Murat?
1: Bilemiyorum Leman abla. Sana yardımcı olabilir miyim bilemiyorum.
0: Seviyor musun Fatma'yı? Seviyor musun?
1: Canımdan çok. Her şeyden çok.
0: O zaman oldu bu iş. Hadi göreyim seni. Allah yardımcın olsun. Bir sıkıntın olursa gene ara beni.
1: Allah'a ısmarladık Leman abla. Çok büyük kadınmışsın sen.
0: Güle güle yavrum.
1: Yalnız... Adamın kim olduğunu söylemedin. Tanıyor musun Leman abla?
0: Adı Turgut. Fabrikatörmüş.
1: Turgut mu?

0: Anlattıklarının hepsi saçma. Karışamazsın benim hayatıma.
1: Karışırım.
0: Karışamazsın.
1: Karışırım.
0: Anladım. Kıskanıyorsun beni.
1: Evet. Var mı bir diyeceğin? Kıskanıyorum. Kıskanıyorum. Kıskanıyorum.
0: Boşuna kıskanma. Evlenecek benimle Turgut.
1: Evlenecek mi?
0: Evet. Seviyor beni.
1: Seviyor mu?
0: Seviyor tabii.
1: Sevsin.
0: Hem de nasıl seviyor? Çiçek gibi seviyor. Kelebek gibi seviyor.
1: Sevsin. Sevsin dedim!
0: Seviyor işte!

0: Nen var yavrum? Neden durgunsun?
1: Bilmiyorum. Anlayamadığım, anlatamayacağım bir sıkıntı var içimde.
0: Her sıkıntı bir sonraki sevince hazırlar. Annemler Avrupa'dan döndü Fatma. Seni anlattım onlara uzun uzun. Evleneceğimizi söyledim.
1: Ne dediler? Kızmadılar mı?
0: Gücendiler bile. Yemeğe bekliyorlar yarın akşam seni.

0: Hayır ona. Seni üzen bir şey mi oldu? Pek iyi görmedim seni.
1: Bir sıkıntın olursa beni ara demiştin Leman abla. Fatma'yı yolundan çevirmemize imkan yok. Evlenecekmiş bizim patronla. Beni sevmediğini söyledin.
0: Sevmediğini söylemek, sevmek demektir. Ne olursa olsun, ne derse desin mücadelene devam et Murat.
1: Neye yarar? Sonunda gene ben içkiye sarılacağım, sen de daha fazla üzüleceksin. Fatma seçtiği yoldan geri dönmez Leman abla.
0: Dönecek Murat. Buraları, bu batakhaneler yolunu kaybetmiş yüzlerce Fatma.

0: yüzlerce Lemanla dolu. Sonunda onu buralarda görmek istemiyorum, anlıyor musun? Görmek istemiyorum.
1: Bak, dinle beni. Laf olsun diye söylemiyorum. Yaşadığın hayattan nefret ettiğin belli. Bize gidelim Levan abla, annem mert kadındır. Bir iki acı söz eder ama sonunda affedersin. Hadi gel benimle. İkinci anam ol.
0: Sağ ol Murat, benim için artık çok geç. Yıllar evvel olsaydı belki. Şu an benim için yapabileceğin bir şey kalmadı artık. Anlıyor musun? Kızımı kurtar Murat, kızımı kurtarmanı istiyorum senden.
1: Sizinle konuşmak istiyorum efendim.
2: Ne hakkında?
1: Fatma.
2: Fatma mı? Fatma hakkında ne konuşabilirim seninle?
1: Fatma'yı seviyorum.
2: Senin değil, Fatma'nın seni sevmesi önemli.
1: Niyetiniz ciddiyse aradan çekilmeye hazırım. Ama maksadınız başka.
2: Özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Dışarı çıkın.
1: Anlatamadım galiba.
2: Dışarı çıkın dedim. Beyi dışarı çıkarın. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı.
1: Eğer Fatma'ya bir şey olursa, eğer Fatma'ya bir zarar gelirse sizi yaşatmam, haberiniz olsun!
2: Dışarı çıkmanızı rica ettim.
3: Unutmayın bu sözümü, yaşatmam sizi! Yaşatmam!

0: Hayrola Murat, ne oldu? Niçin erken geldin?
1: Patronla kavga ettim anne, işten ayrıldım. Sonra anlatırım.
2: Üzülüyorum Fatma, yanlış hareket etmiyoruz inşallah. Artık hepsi bitecek bu yalanların, yemin ettim sana. Hem dedim ya, ailesiyle tanıştıracak beni. Öyle heyecanlıyım ki. Babama sende olduğumu söyledim, unutma. Allah'a ısmarladık, güle güle.

0: sevmedim. Başım döndü birden.
1: Şaşırtıyorsun beni. Çılgınca eğlenenleri kıskandığını söylemiştin bana.
0: Önceleri renkli gelmişti bu hayat. Ama şimdi...
1: Anladım, sıkılıyorsun şimdi.

0: Seni kaybetmek istemiyorum. Seviyorum seni. Biraz içer misin? Heyecanın geçer, sakinleşirsin.
1: Bakalım annen beğenecek mi beni? Anneler için oğullarının evleneceği kızlar çok önemlidir. Öyle heyecanlıyım ki.
0: Git buradan.
1: Gitmek mi?
0: Evet. Git buradan. Aldattım seni, yalan söyledim, kandırdım. Annemin geleceği yok. Annem yok daha doğrusu. Git dedim, kurtul benden. Kimseyi sevmedim ömrüm boyu, kimseye inanmadım.
1: Şaşırtıyorsun beni.
0: Ben de şaştım kendime zaman zaman. Tertemiz duygular duydum yanında. Kötülükleri atıp güzel şeyler hissettirdin bana. Güzeli duyurdun tekrar. Güzellikleri yaşadım yanında. Onun için git. Hemen. Hemen uzaklaş.
1: Gitmem. Gidemem. Ne olursa olsun seninle olmak. Ne olursa olsun yanında olmak istiyorum. Gönderme beni, yalvarırım.
0: Peki.

0: Nereden çıktı bu yolculuk? Nereye gidiyorsun?
1: Bilmiyorum anne.
0: Beni de götür. Ben sensiz yapamam.
1: Şimdi olmaz anne. İşe yerleşince bir mektupla yerimi bildirir, yanıma aldırırım seni.

0: Beyler polismiş oğlum. Seni arıyorlar.
1: Bizimle geleceksin delikanlı.
0: Ne demek bu? Ne istiyorlar sende? Yoksa... Yoksa...
1: Üzülme. Üzülme erkek anam benim. Şerefimiz temizlendi.
0: Murat!
1: Gidelim.
0: Murat! Murat!
2: Semtimizin, senin için yıllarını harcayan tertemiz bir babanın kızısın Fatma. Şaşırttın bizi. Böyle kötü bir olaya ismin karışmamalıydı.
3: Yemin ederim bilmiyordum. En iyi niyetlerle gittim Turgut Bey'in evine. Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Öyle demiştim.
2: Anlattığına göre yalnız kalmışsınız üst katta. Sizden başka hiç kimse olmadığına emin misin?
3: Zannederim. Önce... Ard arda birkaç silah sesi duydum. Sonra da... Turgut Bey bir külçe gibi kollarıma yığıldı. Ötesini hatırlamıyorum zaten.

0: gibi kaçtım.
1: Peki, bu cinayeti Murat işlemiş olabilir mi?
0: Hayır! Murat böyle bir şey yapmaz. Yapamaz daha doğrusu.
1: Pekala, imzala kızım.

0: Gidelim baba, bitti.
1: Niçin sakladın benden?
0: Sana yemin ederim, Turgut Bey'le aramızda hiçbir şey geçmedi.
1: Onunla buluşuyor musun?
0: Benden evlenecek. İstetecekti senden.
1: Üzerine nasıl titrediğimi bilirsin. Hayatta senden başka kimin vardı benim? Beni aldattın, hiç olmazsa Murat'ı aldatmasıydın. Ona kötülük etmesiydin.

0: বাবা,
1: Fabrikatör Turgut'la kavga ettiğini görmüşler. Doğru mu?
2: Evet. İnkar etmiyorum.
1: Ölümle tehdit etmişsin.
2: Evet ama ben öldürmedim.
1: Cinayet saat 9.45'te işlenmiş. O saatte neredeydin?
2: Canım sıkılıyordu, yalnızdım. Bir saat kadar parkta oturdum.
1: Şahidin veya görenin var mı?
2: Hayır, yalnızdım.
1: Maktulün köşkü etrafında dolaşmadığına emin misin?
2: Evet.
1: Boşuna yorulma delikanlı. Her şeyi biliyoruz. Suçunu itiraf et. Sen öldürdün.

0: Evet. Ben öldürdüm.
1: Cinayeti yazıyor! Öldürülen fabrikatör Turgut Çağlan'ı yazıyor! Katil Murat'ın cinayeti itirafını yazıyor!
2: Hayır! Olamaz bu! Kurtarmalıyım onu, yetişeliyim!

0: Kurtulacak mı doktor?
1: Şimdilik tehlikeyi atlattı. Yalnız uzun bir müddet felçli kalacak.
0: Felç mi dediniz?
1: Evet. Belki çok kısa, belki de uzun bir süre konuşamayacak. Hareketsiz kalacak. Akrabası mısınız?
0: Hayır. Arkadaşım.
1: Ailesine durumu bildirmeniz gerek. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı var şimdi.
0: Onun çok iyiliğini gördüm. Aynı evde oturuyoruz. Ben bakarım ona, kendi elimle bakarım.
1: Siz bilirsiniz. Ama gene de ailesiyle konuşmanızı tavsiye ederim.
0: Görebilir miyim?
1: Biraz beklersiniz.

0: Sanık Murat Kayacan. Hakkında okunan iddianameyi duydun. Söyleyeceklerini dinliyoruz.
1: Suçluyum efendim.
0: Demek fabrikatör Turgut öldürdüğünü kabul ediyorsun.
1: Evet efendim.
0: Sebep ne peki? Neden öldürdün?

0: işlediğini, sebebinin ne olduğunu meydana çıkarmak görevimizdir.
1: Bütün bildiklerimi anlattım efendim. Daha fazla konuşamam.
0: Şahitler alınsın.
2: Şahit Mustafa Canan!
0: Olay hakkında bildiklerini anlat, ne gördün?
3: Murat'la Turgut Bey arasındaki münakaşanın nasıl başladığını görmedim. Ben o esnada dışarıdaydım efendim. Turgut Bey'in ziliyle odaya girdiğim zaman Murat şaşkındı. Turgut Bey'i öldüreceğini söylüyordu.
0: Sizce fabrikatör Turgut'u Murat öldürmüş olabilir mi?
4: Ömrümce yalnız kızımı sevdim. Kızım için yaşadım hakim bey. Ömrümce onun lekelenmemesi için çalıştım. Murat'ı da öz oğlum gibi severim. Elimde büyüdü. Duygularımda yanılmam. Murat suçsuzdur. Onu burada suçlu yerinde görmek, yemin ederim en çok beni yıktı.
0: Sizce bu cinayetin sebebi Fatma mı?
5: Aynı mahallenin çocuklarıyız, beraber büyüdük. Çok severdi Fatma'yı Murat. Duygularını anlatamayacak kadar çok. Bence ikisi de çevrenin ve sevgilerinin kurbanı oldular.
0: Yani Murat'ın katil olduğunu kabul ediyorsun.
6: Hayır, kabul etmiyorum. Oğlum adamı öldürmez benim. Eğer bana yalan söylediyse, bu adamı öldürdüyse... cezasını çeksin hakim bey. Çeksin!
0: Şahitlerin ifadelerini kabul ediyor musun?
1: Evet, kabul ediyorum.
0: Mahkememiz diğer şahitlerin celbi için 16 Aralık Cuma günü saat 15'e talip edildi.

0: Fatma Hanım'la görüşüyorum diye. Evet, bilmesem de tanırdım zaten. Ona o kadar çok benziyorsunuz ki.
1: Kime?
0: Size çok ihtiyacı olan zavallı bir hastaya.
1: Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.
0: Benimle gelirseniz anlarsınız. Belki de çok önemli bir sırrı çözeceğiz beraberce. Buyurun gidelim.
1: Nereye götüreceksiniz beni?
0: Yıllarca sizin acınızı duyan, yıllarca sizin sevginizi yaşayan bir insan.

0: bir şey mi yaşıyorsun? Annem! Konuş annem! Yalvarırım konuş, bir şeyler söyle! Kızım de, yavrum de! Seni özledim de! Anneciğim de!
1: Daha fazla üzmeyin onu.

0: yeter derecede acı çekiyor zaten.
1: Niçin daha önce haber vermediniz? Neden aramadınız daha önce beni?
0: İstemedim. Mani oldu hep gerçeği bilmenize. Ölü bir anne olarak yaşamak istedim. Söz vermiştim babanıza.
1: Anneciğim, ne kadar acı çektim kim bilir?
0: Sizin dünyanızda ölü bir kadın olarak yaşayacaktım. Cinayeti gazetede okuduğundan beri çılgına dönmüştüm. Hakikati anlatacağım, Murat katil olamaz diye bağırarak terk etti evi. Sonra da o feci çarpışma!
1: Murat! Murat'ın gizlediği şeyler var öyleyse. Öğrenmeliyiz bunu. Belki de annemle beraber sakladıkları bir sır. Konuşun! Muhakkak bir şeyler biliyorsunuz siz, konuşun!

0: Neden geldin buraya?
1: Belki eski bir arkadaşını görmek istersin diye düşündüm.
0: Eskiye ait ne varsa unuttum ben, hatırlamak da istemiyorum.
1: Dinle Murat, acımı anlamaya çalış. Niçin bu suçu üzerine alıyorsun, bildiklerini anlat. Senin katil olduğuna inanmıyorum.
0: Suçluyum, cezamı çekmeye de hazırım.
1: Annemle aranızdaki sırrı öğrenmek istiyorum.
0: Annem dedi.
1: Evet. Buldum annemi. Ama konuşamayacak bir durumda.
0: Onu karıştırma bu işe.
1: Öyleyse konuş. Yalvarırım konuş Murat.
0: Aramızda konuşulacak hiçbir şey kalmamıştı. Bunu sen söylemişsin bana, unutma.
2: Murat! Çık git evimden, görmek istemiyorum seni! Hangi yüzle, hangi suratla geldin buraya?
1: Biliyorum, suçlu buluyorsun beni. Murat'ın katil olduğuna inanmıyorum. Maksadım ona yardım etmek.
2: Yardım edeceğin günler geçti artık. Annen gibi, adi bir sokak kadını gibi hareket ettin.
1: Hayır!
2: Peşine taktığın erkeklerle oğlumun başını belaya soktun.
1: Haklısın. Buraya beni affetmen için gelmedim zaten. Murat'ın sakladığı bir sır var. Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Çek elini!
1: Bana yardım et ne olur.
2: Hiçbir şey bilmiyorum. Bilseydim de söylemezdim zaten. Git buradan. Git diyorum, kötü kötü konuşturma beni.
1: Emine teyze!
2: Git diyorum, git! Git! Git! Git diyorum! Git diyorum! Git devam!
1: Kimseye anlatamadım derdimi! Herkes nefret ediyor benden! Kimse görmek istemiyor beni!

0: senin sıcacık göğsünde rahatlamak, senin sıcacık göğsünde acılarımı dindirmek istiyorum. Annem, annem. Anneciğim. Konuşmaya çalış anne, hatırlamaya çalış. Katil kim? Turgut'u kim öldürdü? Konuş, konuş, konuş, konuş, konuş, konuş! Konuş!
1: Boşuna uğraşma. Eğer konuşabilseydi bu kadar üzmezdi sizi. Hasta, biliyorsun.

Biliyorum. Biliyorum ama elimde değil. Bu korkunç sırrı ancak annem çözebilir. Burada ancak annem kurtarabilir. Bir tek çarem var şimdi. Belki de bu sırrı ben çözeceğim.

0: Sanık Murat'la maktul Turgut'u tanıyor musun?
1: Evet, ikisini de tanıyorum.
0: Turgut'la aranızdaki ilişkin neydi?
1: Sadece arkadaşlık, evlenecekti benimle. Bu durumum bütün genç kızlara örnek olmalı Hakim Bey. Onu tanıdığım zaman muhitini beğenmeyen, gözü yükseklerde olan bir kızdım. Yuvarlandığım uçurumu göremiyordum. Sonunda gerçek sevginin ne olduğunu anlamıştım ama... İş işten geçmişti artık.
0: Hangisini seviyordun?
1: Ben bir tek kişiyi sevmişim Hakim Bey. Çocukluğumdan beri devam eden bir sevgi bu. İçimi dolduran, şimdi bana mücadele gücü veren bir sevgi bu. Ben yalnız Murat'ı sevdim. Şimdi onunla beraber acı çekmeye, onunla beraber ölmeye hazırım.
0: İddia makamının tanığa soracağı başka bir şey var mı?
2: Evet sayın hakimlerim, tanık Murat'ı sevdiğini söyledi. O halde cinayet dilesi maktulün evinde ne işi vardı?
1: Ailesiyle tanıştıracaktı beni. Ona inanmıştım. Sonra bütün inancım, bütün hayallerim yıkıldı.
2: Cinayetin nasıl işlendiği kendiliğinden meydana çıktı sayın hakimlerim. Sanık Murat sevdiği kızın rakibinin evine girdiğini gördü. Artık daha fazla bekleyemezdi. O da maktulün evine gizlice girdi. Şuurunu kaybetmiş, karışık hislerin eseri olmuştu. Kıskançlık hissiyle bu cinayeti tasarladı. Artık fırsat kollamaktan başka yapacak bir şey yoktu. Çılgın gibiydi. Öldürmek ve yok etmek istiyordu. Tasarladığı kötü duygularını tatbik yoluna koydu. Sevgilisini elinden alan adamı acımadan vahşice öldürdü. Gerçek meydanda sayın hakimlerim. Fabrikatör Turgut'u tahammüden öldürdüğünden katil Murat'ın Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi gereğince idamını talep etti.
3: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: arzum sizleri beraber görmekti yavrum. Yakında da evlenirsiniz inşallah.
1: Mutluluğumuz senin aramıza dönmenle tamamlanacak anneciğim. Babam bir de avukat tuttu senin için.
0: Bütün acılarım bitti artık. Huzur dolu bir nefes alabildim çok şükür.
2: Bizim için yaptıklarını hiç unutmayacağız Leman abla.
1: Murat buraya yakın küçük bir ev tuttu anneciğim. Şimşirin. Önünde de minicik bir bahçesi var.
0: Penceresinden fabrika görünüyor mu yavrum? Fabrikanın paydos düdükleri duyuluyor mu ona bak.
1: Duyuluyor anneciğim. Akşamları pencere önünde oturup beraberce Murat'ın işten dönmesini bekleyeceğiz.
0: İnşallah yavrum.

0: ben Şeffafet İnce. Benim yemeğimde bugün ikinci gün. Dün muhteşem bir yarışma geçirdik. Bakalım ikinci gün sizleri neler bekliyor. Ama öncelikle şunu vurgu yapmak istiyorum. Formatı mutlaka hatırlatmak istiyorum. Vermiş olduğum süre zarfında ve yapmış olduğum o lezzetli yemeği size bir süre veriyorum ben. O süre zarfında o muhteşem yemeği yapıyorsunuz. Sonra tadıma geçiyoruz. Tadım esnasında gözlerimizi kapatıyoruz. Herkes kendi yaptığı yemeği buluyor, puanı veriyor. Sonrasında cuma günü finalde 10.000 TL'yi acaba hanginiz alacaksınız? Benim yemeğim. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Süreniz 45 dakika ve yarışma başladı. Dalga geçmeye mi geldiniz? Emel'ciğim bu muhallebi olmuş.
2: Yemekten başka her şeye yarıyor.
0: Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Bunların hepsi puana etki. Yapma, yapma.
2: O ne ya, bebek maması gibi.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Gözlüğümüzü takalım. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Buyurun lütfen. Kimin yemeği sence?
3: Benim tabağım değil.
4: Benim yemek olamaz.
2: Bu benim yemeğim değil.
5: Bu benim tabağım şef.
0: Bir, iki, üç, beş bir şey yok mu?
5: Beş.
3: Sıfır veriyorum.
2: Beş veriyorum buna.
3: Puanım sıfır.
0: Tadım sırası bende. Benim yemeğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Seni bir gün bu durgun gördüm Akın.
3: Yo, çok iyiyim.
0: Süpersin. Şimdi o zaman bir sepetleri bir kaldıralım bakalım Rafe Şef ne hazırlamış sizlere. Akın, ilk seninle başlayalım. Tahmin?
3: Tahminim?
4: Akın'ın beyin yandı.
3: Tavukların içine bir şey saracağız herhalde. Hmm. Başka bir tahminim yok.
0: Peki. Zeynep?
2: Ben de öyle düşünüyorum. Tavuk sarma. Yanında da bir salata olabilir.
0: Salata olabilir.
2: Yani brokoli.
5: Bence
0: Yemel.
5: Bu sebzeler yanına garnitür olarak yapacağız büyük ihtimalle. Sucuğun yağını mı kullanacağız diye düşünüyorum.
0: Tavuk, evet.
5: Tavuğu fırında şey yapacağız ama tamamlayamadım.
0: Bakalım Emin Bey.
4: Efim direkt bana haşlama gibi geliyor.
0: Haşlama gibi.
4: Haşlama gibi.
0: Neyi neyle haşlayabiliriz?
4: Patates de var, tavuk da var şimdi, tereyağı var. Şunları da salata yapsak. Bunu da ayran yapsak işin içine yap. Çıkarız gibi geliyor.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Rafe Şef ne yapmış bakalım görelim. Benim yemeğim. Günlerden sucuklu tavuk sarma. 2 adet tavuk baget, 60-70 gram sucuk, 3 adet haşlanmış patates, 10 dal fesleğen yaprağı, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı süt, yarım soğan, 1 diş sarımsak, 1 çay kaşığı muskat, yaklaşık 7-8 tane brokoli, 4 adet Brüksel lahanası, 2 yemek kaşığı soya sosu, tuz ve karabiber. Hadi başlayalım. Öncelikle 2 adet kemikli tavuk budumuzu şöyle bir filato haline getirelim. Kemiklerinden ayıracağım. Yaptıktan sonra bunu aldım. Aldıktan sonra şu şekilde kemiğini çıkarmayı mutlaka unutmayın. Üzerinden mutlaka tavuğun derisini komple çıkartıyoruz. Çünkü tavuğun etli kısmından bir kıyma harcı elde edeceğim. Tavuk göğüslerini blender'a attım. Soğanlarımı, yarım soğanımı göğsün içerisine attım. Sarımsak, sucuk. Bunları da bu şekilde içerisine atacağım. İçerisine soya sosunu ilave ettim. 4 dal fesleğen, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve bunu blender'da çekeceğim. Kıyma haline getiresiye kadar çekmeye devam edeceğim. Tezgahımın üzerine streci sardıktan sonra bu harcı güzelce şöyle yapacağım. Şu şekilde çektim. Şöyle katladım. Ve sıkmaya başlayacağım. Sımsıkı sardıktan sonra şöyle uçlarını aldıktan sonra bu sucuklu, fesleğenli, soğanlı tavuk butunu şöyle bir cam kaba alacağım. Şimdi bu güzel streçlemiş olduğumuz tavuğu 180 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca

0: adet patatesim var. İçerisine bir çay kaşığından az muskat, zeytinyağı, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 6 yaprak fesleğen, 2 kepçe süt. Şimdi tuz karabiber ilavesi yapacağım. Blender'da püre haline getiriyorum. Şimdi püreyi yaklaşık ocakta bir 5 dakika şöyle bir ufak da bir fokur fokur kaynatacağım. Burada brokolilerim var. 2 tane de Brüksel lahanam var. Bu sebzelerimi de tavada biraz soteleyeceğim. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ısınsın. Fesleğenli patates püresi, muskat, fesleğen. İnanılmaz güzel. Hemen şöyle yapıyorum. Şimdi burada güzelce brokolim var. Hafif tuz, karabiberle tatlandıracağım. Yarım çay bardağı su ilavesi yapacağım. Sebzelerimiz de hazır. Tavuk için son 5 dakika. Evet, şimdi fırından tavuğumuzu alıyoruz. Bakalım. Mutlaka bu tavuğun suyunu atmayın. Bütün lezzet burada, bu suda. Bakın. Mutlaka yanmayan bir streç kullanın. Gelelim diğer kısma. Görmüş olduğunuz gibi efsane bir lezzet. Sucukları görüyorsunuz, içinden akan suyu görüyorsunuz. Burada bir tabağım var. Patates püresinden tabağımın ortasına şu şekilde ilave ettim. Yapmanız gereken bu. Sonrasında bir palet yardımıyla tavuklarımı şöyle ilave edeceğim. 4 parça yeterli. Tavamda görmüş olduğunuz gibi daha önce sotelemiş olduğum brokoli, Brüksel lahanası ve şefin dokunuşu. Ve sunum zamanı. Şimdiden kolay gelsin. Ellerinize sağlık.
1: Benim yemeğim.
0: Evet. Hazır mıyız? Sizin için çok güzel kolaylık yaptım. Siz uğraşmayın diye tavukların kemiklerini çıkarttım.
2: Aa, süper.
3: Harika şef.
0: Size bugün böyle bir jest yaptım. Süreniz 45 dakika ve yarışma başladı. Bakın burada soyacaklar var. Lütfen soyacaklarla patatesi soyalım. Patatesin yarısı sen evde... Vallahi var ya sen... Bu nedir ya? Emel.
3: Yaraları var şefim arasında.
0: Şuna onları bakar mısınız? Şuna. Patatesin yarısı çöp.
2: Şefim ben soyacakla soyunca elimi soyuyorum ya o yüzden.
0: Keyfiniz
2: ama ince,
0: bilir.
2: Ama ince bakın çok ince.
0: Zeynep.
2: Bakın çok ince şefim.
0: Ya orada soyacak varken niye bıçakla soyuyorsun?
2: Şefim ben soyacak evde de kullanamıyorum. Parmaklarımı doğruyorum o yüzden.
0: Sizin Emel Hanım.
2: Şimdi burada size bir şey çıkartmayayım yani.
0: He, çöpten bir keresinde puan kırdım onu söyleyeyim.
3: Neden?
0: Çöp o. Soyacakla soymak varken bıçakla soyun ama ince soyun. Geçti artık.
2: Yok yok geçmedi.
0: Zeynep.
2: Efendim şefim.
0: Dün hem kendi yemeğini bulamadın, rakiplerin de sana puan da vermedi. Yat kalk Rafe şefe dua et, 4 puan verdim.
2: Zaten dün yattım kalktım size dua ettim sizin sayenizde. Biraz yine puanım oldu. Ama şey yani hani önümüzde 4 yemek daha var.
0: Evet.
2: Yani hiçbir şey bitmiş değil. Beni böyle şeyler daha çok kamçılar, hırslandırır. Ben zaten çok hırslı bir insanım. Evet. Bakın arada buraya da söylüyorum. O şans bana gülecek.
0: Diyorsun.
2: Ben kazanacağım ya. Burası
0: kendi
2: kesin yani arkadaşlar. Bugün inşallah kendi yemeğimi bulacağım.
4: Elmalı.
2: Bulamasam da başkalarına puan vermeyeceğim yani.
0: Emel en yüksek puanı aldı.
4: Hep kazanıyor.
3: O yüzden
2: ya
3: galiba
2: şefim,
3: modumuz
2: en yüksek puanı almış olabilir ama şöyle bir şey var. En yüksek puanı sizden de ben aldım. Öyle de bir şey var. Şimdi Emel diyecek ben de 4 aldım, sen de 4 aldın. Ama şef sana 1 puan 3 kase yaptığın için verdi. Yoksa lezzet olarak 4'ü ben kaptım yani şefim. Arkadaşlar yemekten
3: anlamadım. Peki o kadar lezzetliydi. Nasıl tanıyamadınız kendi yemeğinizi?
0: Diyor ki... Kendi yemeğine bile diyor puan veremedin diyor.
4: Nasıl? Şey?
3: Evet madem
2: ya o kadar... Dün böyle bir azimetlik... Bir şey söyleyeyim mi?
4: Şefim mikserimiz nerede? Nasıl?
0: Mikser tezgahların altında
2: 34
0: arkadaşlar.
2: 34 yaşındayım.
3: Kaç yaşındasınız?
2: 34.
3: Aa gerçekten mi? Aynı yaştayız ama ben sizi daha büyüksünüz sandım.
2: Hayatımda ilk defa 6. isim beni yanılttı. Ben böyle bir şey görmedim yani. İzleyenler şok olur. Benim 6. isim çok kuvvetli. 6. ismi dinlemeli miyim? Bence dinlemeliyim. Ben iç sesimi dinleyeceğim. Bu benim yemeğim. Ben bu yemeğe 5 puan veriyorum. Akın Bey'e kocaman bir...

0: Para veriyorum.
1: 34 yaşındayım. İlk defa yanıldım diyorsun ya. Nasıl
2: İlk defa 6. isim beni yanılttı. Ben böyle bir şey görmedim ya. Olamaz yani.
3: Ona 6.
2: Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Evrene aykırı, evrene. Benim kaybetmem evrene aykırı, evrene.
1: Yarışmayı bırakın, durdurdum. Yarışmayı durdurdum. Bırak onu da. Arkadaşlar siz hiç evde falan çamurlu çamurlu patates mi kullanıyorsunuz?
3: Yıkadım.
1: Patatesler nerede yıkandı?
3: Yıkadım şef.
1: Sen de yıkamadın.
3: Ben yıkadım şef. Şimdi gittim yıkayıp
1: geldim. Yıkamak değil. Patatesi doğradın.
3: Evet.
1: Nereye? Buraya doğradın. Suyu döktün. Bu patatesin öncesini nişastası yıkadım falan yok mu? Yani hiç yıkanmayacak mı? Çamurlu çamurlu koydun oraya.
4: Ben soyacağım şefim daha sonra.
1: Peki. Yarışma devam ediyor. Devam edelim. Sen de ben söylemesem yıkamayacaktın zaten.
4: Ben suyu attım, temizledim.
2: Şefim ben şey ya, etrafına baktım bir şey yok ya o yüzden.
1: Oraya ne verdiysem aynısını, soru sormak yok.
3: Ama sormamıştım şefim ben.
1: Ben söyleseydim, ben size sordum.
3: Peki şef.
2: Aslında ben soyduktan sonra yıkayacaktım. Ama işte o anki heyecanımla unuttum. Büyük bir hata olacaktı. İyi ki şefim söyledi de o hatadan döndüm.
1: Emin Bey, neden kabuklu açladınız bunu?
4: Soyacağım daha sonra şefim onu ben.
1: Ha normal.
4: Ya kabuğunu soyacağım ben.
1: He, yıkadın mı bunu?
4: Yıkamadım.
1: Çamurlu çamurlu.
4: Evet.
1: Çok güzel. Muhteşem. Akın.
4: Bu
1: Emin
4: nasıl
1: Bey şey diyor ki çamurlu çamurlu diyor, unuttum soyacağım diyor.
5: Onun bize yetişmesi zor zaten, ben Emin Bey'den
2: yani dün de
5: şey
2: Emin
5: beklemiyorum.
2: Ben...
4: Nerede?
1: Ha. Emin Bey ne oldu?
4: Şefim bu mikser nasıl çalışıyor?
3: Siz ben fişi,
1: fişi, abi sen hayatında fişi eldiven şey blender falan almadın mı?
4: Aldım blender, bundan aldım.
1: Al tamam işte o blender, tak onu kafasına. Evet.
4: Bu ayrı parça olduğu için şey.
1: Tamam takalım. Sen 5 dakika geçti bu arada, haberin olsun.
4: Evet
1: oturttum.
2: Şefim.
1: Kalıştır, çevir.
2: Bir şey söyleyebilir miyim?
1: Arkadaş bunu ilk önce yerini bir oturtturuyorsun. Sonra bunu takıyorsun. Bunu da sonra böyle çeviriyorsun, kilitliyorsun. Tamam mı? Sonra da basıyorsun. Al.
4: Bence Zeynep'in gözü değdi bana. Onun bakışları bakış değil.
2: Emine sadece gülüyorum. Mutfağa girdiğine inanmıyorum. Yemek yapmayı falan bilmiyor.
1: Şu an acayip hatalar var. Ben o hataları söylemiyorum.
2: Şefim sadece
1: benimkini söyleyeyim. Bir kişi doğru gidiyor şu an. Bir kişi doğru gidiyor.
3: Şef bir kişi doğru gidiyor dedi. Muhtemelen o kişi de bendim zaten.
2: Şu anda doğru giden benim. Tek kişi benim.
1: Abi çek daha, çek çek. Çek. Nerede bunun fesleğeni? Nerede bunun soya sosu? Nerede tuzu karabiberi? Abi siz niye izliyorsunuz ya? Ben orada gösterdim. Tavuk göğüslerini, yarım soğanı, sarımsak, sucuk, soya sosunu ilave ettim. 4 tam fesleğen, zeytinyağı ve bunu blenderda çekeceğim. Hızlanalım, hızlanalım lütfen. Evdeki gibi değil. Burası bir yarışma ortamı. Hızlanalım. Evet hanımlar, beyler.
4: Bana gülüyordun.
3: Tamamdır.
1: Evet.
2: Fesleğen.
1: Akın dün toplamda 7 puan almış. Emin 8 puan almış. En yüksek Emel Hanım almış 17 puan. İnşallah bugün bunu... Korursun diye düşünüyorum.
3: Bunu ikiye katlayacağım.
2: Tadını çıkar. Tadını
1: İnşallah
2: çıkar.
1: Bu 17 puanı bugün korursun.
3: İkiye katlayacağım şefim o puanı.
2: Tadını çıkarsın.
4: Yeter mi şefim?
1: Bana niye soruyorsun abi, yeter mi yetmez mi? Kıyma haline getireceksiniz dedim.
4: Demin siz yetmez dediniz de herhalde.
1: Fesleğen koymadın koydum hala.
4: Koydum şefim.
1: Nerede koydun? Çıkart bakayım tamam. Fesleğen var mı? Fesleğen var mı? Yok, değerli izleyicilerimiz de görsün.
2: Hayır fesleğen koymadı, ben gördüm.
1: Sen dalga mı geçiyorsun burada ya? Arkadaş.
4: Hayır dalga geçmiyorum şefim.
1: Abi fesleğen bu mu diyorsun? Bu muskat.
4: Muskat. Burada koyacak başka bir şey yok. Hepsini koydum.
1: Fesleğen burada. Kokla. Ya,
4: yeşillik desene şefim, ben bunu bilmiyorum fesleğen olduğunu.
1: Nasıl biliyorsun?
4: Vallahi fesleğen olduğunu biliyorum. Ben de onu toz arıyorum sen, orada. Sen, fesleğen ne acaba diye toz arıyorum.
1: Abi dalga geçtiğini falan düşünüyorsun.
4: Hayır. Estağfurullah.
1: Abi sen nerede yaşıyorsun? Uzayda falan mı yaşıyorsun?
4: Yok şefim.
1: Kendin bilirsin, ister koy ister koyma.
4: Yardımcı oldun bana, teşekkür ederim.
3: Emin Bey sürekli yarışma esnasında bana bir şeyler soruyor sessiz sessiz. Tabii ki rakibim, ben ona yardımcı olacak değilim.
4: Hanımefendiye bir iki soru sordum, abarttı, bana sordu, bana etti. Sen ne yaptın ki zaten, ben sorduğuma pişman oldum, inanır mısın? Emel sen de yemek yapıyormuş gibi gözüküyorsun ya, bravo sana.
3: Tabii tabii, o yüzden... O yüzden o kadar puan aldım.
2: Ya

0: aldın da sanki şey oldu. Ben sana verdim zaten.
1: Tamam işte en güzel ne yemeği güzel seçtiniz.
0: Emel hızlandı şefim ama çok büyük bir hata yaptı Emel.
2: Soğanla sen boş ver Emel'in hatasını. Senin soğan çekilmemiş soğan. Evet, göster kameraya oldu soğanları. Aferin çok güzel.
1: Şu fesleğenlere bakar mısınız şefim?
3: Ya sen ne yapacaksın kendinkine bak ya. Şefim bu motor çalışması.
2: Abi ne yapıyorsun dur atma atma atma. Ne bunlar? Sana fesleğen koy dedim. Fesleğenleri yaprak yaprak koy demedim.
3: Bu şeyde sorun var şefim.
2: Neydi?
3: Mikserde sorun.
2: Ha, herkesin mikserinde sorun yok, seninkinde yani var.
3: Bunu atsam iş olur mu?
2: At, istediğini yapabilirsin. Aa. Beyler, mutfağa girin, mutfağa, mutfağa. Hanımlardan bir şeyler öğrenin.
1: Emin Bey bence gerçekten yemek yapmayı bilmiyor. Bilmediği için de taktik uyguluyor. O da içine fesleğenleri bilerek tüm koydu.
3: Taktikle benim hiçbir alakam yok. Zaten görünen köy kılavuz istemez. Taktikle maktikle alakam yok. Onlar kendi gibi boş düşünüyorlar, boş yorum yapıyorlar.
2: Oldu mu seninki?
3: Şefim olacak.
2: Olacak. Bu soğanı ne yapacaksınız?
3: Soğanı unuttum şefim. Sonradan siz orada bakınca soğanlar...
2: Soğanı da mı unuttunuz?
3: Soğanı unuttum.
2: Emin abi evet, sen buraya ne yapmaya geldin ya?
3: Yemek yapmaya geldim şefim.
2: Yemek yapmaya geldim.
0: Yemekten başka her şeye yarıyor.
1: Emin Bey'in bu yemeği güzel yapma ihtimali kesinlikle yok.
0: Ben Emin Bey'in mutfağa girdiğine inanmıyorum. Bence burada sırf kendini göstermek için gelmiş.

0: Koruyabilecek evet, misin 17 puanı?
1: Bugün 17'den daha fazla puan alacağımı düşünüyorum şef. Yani belli oldu arkadaşlardan.
2: Hayal dünyasında.
0: Zeynep, elin ayağın birbirine dolaştı. Ne yapmaya çalıştın?
2: Hayır, hayır. Öyle bir şey olmadı. Sarıyorum.
0: Ama poşeti de sardın. Yani etinin içerisinden poşet çıkabilir.
2: Hayır şefim, bakın şu şekilde. Bakın.
0: Tamam. Onu nasıl sökeceksin geri?
2: Şefim böyle sarmıyor muyuz? Nasıl sarıyoruz?
0: Tamam, öyle sarıyorsun da. Heh, şimdi doğrusunu.
1: Şefim siz çok yardımcı mı oluyorsunuz acaba? Bilmiyorum arkadaş yemek yapmayı.
0: Nasıl?
1: Arkadaşa diyorum, Zeynep Hanım'a çok mu yardımcı oluyorsunuz? Çok mu soru soruyorsunuz?
0: Yok, asla,
1: size?
0: Asla.
1: Hayır,
0: asla.
1: Size sanki çok soru soruyor gibi.
0: Yok, müsaade mi etmiyorum sadece. Son 30 dakikanız var arkadaşlar.
3: Aslında bilerek olaylara müdahil olmadım. Çünkü onlar çatışırken ben aradan yemeğimi çıkartıp sunmak istedim.
0: Sence senin tavuk oldu mu?
1: Hayır şef, 5 dakika oldu. 15 dakika fırında kalması gerektiğini.
2: Oo, bakar mısın? Bayram şekeri gibi sardım.
0: Emin? Tavayı keşke ısıtsaydın bir ya.
4: Isıttım da tereyağı sonradan koydum. Şef.
0: Peki ben bunları böyle doğramamıştım izlediysen. Sen evde mutfağa giriyor musun?
2: He? Emin misin? Emin Bey, emin misin?
0: Emin misin diyor.
4: Emin eminim de Zeynep
2: bakar
4: Hanım, siz de göreceğiz.
2: Şefim bakar mısınız? O kadar ne, güzel baksın sardım ki.
0: Millet tavuğu pişirdi, sen daha yeni atıyorsun.
2: Olsun. Çok güzel olacak.
0: Pişmezse?
2: Pişecek.
0: Yenge Hanım falan mutfakta seni böyle çalıştırmıyorlar mı?
4: Hep ben yaparım ya.
0: Hep sen mi yapıyorsun?
1: Bu şekilde belli oluyor.
0: Bak buradan bir şey geldi.
4: Ne dedin?
2: Bence de.
0: Belli
1: ya, hiç zannetmiyorum Emin abi. Yani eşin...
4: Bekle bekle, sen bekle.
1: Tabii tabii, bekliyorum zaten.
2: Şefim, asıl Emin'in çok büyük bir hatası var şu an. Hiçbir şey farkında.
0: Hakikat bir söylesene, ben de farkında değilim. Neymiş?
4: Zeynep Hanım, benim ya yaptığım bu... şeye bakmadın. Öyle bir kere hatası var. Bu tarafa bakmadın bir kere. Ezbere konuşuyorsun. Yarışmayı ezbere devam ettiriyorsun.
2: Söylemem.
4: Şu anda ezbere devam ettiriyorsun yarışmayı.
1: Ben eksiğim olduğumu zaten bir düşündüm.
0: Valla bana da öyle geliyor.
4: Aklın sende hayırdır, kitlendin oraya, sesin de çıkmıyor.
1: Boş atıyorsunuz, doz uçmaya çalışıyorsunuz Zeynep Hanım. Boşuna uğraşıyorsunuz.
3: Durumu kurtarmaya çalışıyorum.
2: Yok.
0: Sen neyin durumunu kurtarıyorsun?
2: Şunu alır mısın lütfen buradan?
3: Faydalanıyorum, buna lezzet vereyim.
0: Çeşitli. Bak geldi bir tane rüzgar geldi. Tam böyle bir Karadeniz zihniyeti. Ha. Onların diyor çatışması benim işime yarar diyor. Uyanıklık yapıyorum de daha iyi benim için. Doğru söylüyor.
4: Gördük yaptığı uyanıklığı şefim.
0: He?
1: Gördük yaptığı. O kadar dikkatsiz ki, bizi takip etmesini bırakın da o kadar dikkatsiz yemeği.
0: Nereden anladın dikkatsiz olduğunu?
1: Unutuyor ne koyacağını.
0: Unuttun mu?
1: Bir kere yanlış yapıyor. Şefim, aynen.

0: Şefim herkes hatırladığını yapsın. Her boş verin.
1: Of of of.
0: Kedi of. Uzanamadığı ciğere mundar der.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Emel neyi yanlış yapıyor sizce?
3: Şefim Emin? Şimdi söylersem düzeltir niye söyleyeyim
4: ben? Hiç bakmadım şefim ben.
2: Ya bir kere sürekli bana bakıyor çünkü. Ya.
4: Neyi yanlış yaparsa yapsınlar.
2: Sürekli ben benden kopya çekiyor.
1: Akın bir yanlışın var mı sence şu an?
0: Oflu'da yanlış olmaz. Olduysa yanlışlıkla olmuştur. Zaten onun da önemi yok.
3: Böyle konuşun, konuşun.
0: Düşünüyorum bir eksik yanlış bulamadım aslında ben de. Tuzdan şüphelendim ama hepsine tuzunu atmıştım.
1: Bu malzemeler burada ne işe yarıyor Emin Bey?
4: Onları kullanmayacağım artık şefim.
1: Ha bunları kullanmayacaksınız.
4: Yani şey yaptım.
1: Emin Bey dün ne söyledim ben size? Dedim ki uyanıklık yapmayalım, verdiğimiz malzemeyi kullanalım dedim. Karnabaharlar, brokoliler arkaya taşınmış.
4: Bu sos için
2: i̇şte
4: değil mi şefim?
2: Kafasına
1: o sos
2: göre.
1: İçin değil, o garnitür.
4: Fazlasını oraya koydum.
1: Bak dedim ki az önce soğanla birlikte kullanabilirsin bir şeyleri.
4: Ben soğanı şeyde kullanacağım şefim.
1: Neydi? Pürede, pürede mi?
4: Pürede kullanacağım.
1: Ha, iyi kullan o zaman.
4: Orada bir hata yaptık. Yani hatamı kabul ediyorum.
3: Emin Bey bugün iyi bir puan alma şansı kesinlikle yok. Çünkü bütün her şeyi birbirine karıştırdı.
1: Zeynep.
2: Efendim
1: Emin
2: şefim.
1: Yine taktik yapabilir mi? Taktik
2: Emin var ya mi? Şu an burada stratejinin kralını
4: i̇lkinde de,
2: yapıyor.
4: İlkinde de taktik beri, yapmadım. İlkinde de taktik
2: dünden
4: yapmadım.
2: Dünden beri stratejinin kralını yapıyor burada. Vallahi. Ama ben yemem. Şefim ben biliyorum ya.
4: Neyi biliyorsun Zeynep Hanım? Of. Neyi biliyorsun?
2: Her şeyi biliyorum.
4: Sadece hiçbir şey bilmiyorsun.
1: Arkadaşlar bir kişinin tavuğu hariç diğer arkadaşlarımızın tavukları patlamış.
3: Oo.
2: Şefim ya benim tavuğuma baksanıza.
1: Burada suda haşlayın demedim, soteleyin dedim. Az bir şey suyla.
5: Aman. Aman.
2: Ay, ay, ay, ay, ay.
5: Aman. Aman.
2: Ay, ay, ay, ay, ay.
5: Aman. Aman. Aman.
2: Ya böyle de dikkat.
0: Verdiğiniz
2: ya.
0: Ölçüyle çalışıyorum yalnız.
1: Böyle.
0: Yarım bardak.
1: Böyle bir ölçü vermedim.
0: Yarım bardak dediniz.
1: Çektir o zaman onu. Tava böyle mi sallanıyor sizin evde? Bir tavayı bir salla bakayım bir.
2: Ben evde hiç tava sallamıyorum ki.
1: Ne yapıyorsun? Yaptım.
2: Yani normal kaşıkla şey yapıyorum. Şimdi kaşıkla. Burada artistik olsun diye yaptım.
1: O zaman artistik olsun bir göster
2: yapayım
1: bakayım.
2: Yapayım mı?
1: Yap bakayım.
2: Hazır
1: yap.
2: Mısınız? Ama dikkat edin.
1: Tamam ben şöyle çekileyim kenara da.
2: Nasıl salacağım şefim?
1: Haydi.
3: Sallayın sallayın biraz.
2: Yok yok tamam. Var orada yedeğim var yedeğim. Tavayla bir artistik yapayım dedim ama döktüm saçtım her tarafa. Yine de salladığımı düşünüyorum ya tavayı.
3: Zeynep Hanım galiba beni biraz fazla kıskanmaya başladı ki tavayı sallamaya çalıştı, şov yapmaya çalıştı. Ama Zeynep Hanım benim yanımdan bile geçemez.
1: Emel Hanım, bu patates püresi patates püresinden çıkmış muhallebi olmuş.
3: Yok şefim, sütü yemedi şu an, sütü yiyecek.
1: Patates püresinin süt yediğini senden duyuyorum da.
3: Yani yedi... söyleyemedim şefim ya, şey yapacağım.
1: Emel'ciğim bu muhallebi olmuş. Söyleyeyim.
3: Verdiğiniz gibi ama iki kepçe sütle yapıyorum.
1: Suda fazla beklettin o zaman.
3: Hayır,
1: patatesi.
3: Gayet iyi.
1: Patates su çekti.
2: Aynen öyle.
1: Bunlar da verdiğim aynı ölçüde yapıyor. Haydi hızlı.
2: Benim tavuk şeyim de patlamadı. Çok güzel sardım.
1: Bakın. Tuz karabiber koydun mu?
2: Evet tuz karabiber koydum şefim. Her şeyi
1: peki
2: koydum.
1: Geriye ne kaldı? Hepinizde bir hata var.
2: Benim hatam ne olabilir ki şu an? Her şeyi doğru yaptığımı düşünüyorum. Şuraya muskat koyacağım. Hocam, brokoli, tuz, karabiber, azıcık su koydum.
1: Zamanı hatırlatmamı ister misiniz?
2: Tamam.
3: Evet şef.
1: Of,
2: tamam
1: of,
2: şefim
1: of,
2: ya
1: of,
2: benim
1: of.
2: Pürem de hazır. Sadece sütle şey yapacağım, ezeceğim bunu. Bunu neyle ezeceğim ben?
1: Neyle ezeceksin? Vallahi o kadar zor bir yemek ve o kadar rahat davranıyorsunuz ki son 20 dakika.
2: Bir şey değil. Ben bu yemeği bitirir bir de size Türk kahvesi yaparım isterseniz.
1: Duydunuz. Emin Bey, siz de kahve ısmarlayacak mısınız
4: ben
1: bana?
4: Ben çayı seviyorum şefim. Çay ısmarlarım ben.
1: Kahve ısmarlayacağım diyor. Herkesten önce bitireceğim diyor.
2: Herkesten önce bitirip size kahve yapabilirim yani.
1: Yapma, yapma.
3: Yapmadım.
1: Bu ne?
3: Ne?
1: Püre. Tavuk
2: bu ne
1: çıkmamış.
2: Ya bebek maması gibi.
1: Bu burada doğru düzgün sotelenmemiş. Daha 20 dakikam var. Ne yapıyorsun?
2: Ne yapıyorsun?
1: 17 puan yaramadı sana. Söyle.
3: Hadi ya.
2: Aynen
3: öyle. Daha da mı öğüteyim ben bunu?
2: Çabuk havaya.
1: Sana öğüt demedik ki. Daha sunuma 20 dakika var.
3: Tabağı hazırlamayayım.
1: Ya istiyorsan hazırla.
3: Yok şef haklısınız. Haklısınız. Acele ettim ben biraz.
1: Yani sen evde misafir geldiği zaman, kaynanan kayınvaliden geldiği zaman pilavı ortaya koyup bir saat sonra mı yemek sunuyorsun?
3: Hayır şef.
1: Ya öyle düşün işte.
3: Haklısınız şef. Hata
1: doğru
3: ettim.
1: Mu?
3: Haklısınız şef.
4: Şefim dedi ki bir kepçe dedi sana, iki demedi. Sen iki koydun. Ezbere dinlemişsin ya.
3: Emin Bey ben notlarımı aldım zaten. Siz yanlış not almışsınız.
2: Emel bence çok güzel yemekler yapan biri. Bu da açıkçası beni içten içe böyle ürkütüyor, korkutuyor. Ama ben kendimi çok güzel kontrol eden bir insan olduğum için bunu asla ona belli etmiyorum.
3: Ben eminim ki Zeynep Hanım dünden beri beni çok kıskanıyor.
4: Ben bir kepçe koyacağım şef.
3: Şefim.
1: Fesleğen nerede bunlar?
4: Şefim içine.
3: Bana söyle.
2: Şefim Emin her şeyi bakalım. Eksik yapıyor zaten.
1: Abi fesleğen nerede fesleğen?
2: Ben göremiyorum diye. Fesleğen de yok, hiçbir şey yok.
1: Benle buraya dalga geçmeye gelmişsiniz ha?
2: Evet evet.
1: Bunların hepsi puana etki.
4: Fesleğeni ben salata yapılacak zannediyordum. Salata değil de içine konması gerekiyormuş. Ha, orada bir hata yaptık. Yani hatamı kabul ediyorum.
1: Şefim, sebze yandı burada hanımefendi. Yandı sebze.
2: Hayır hayır.
1: Ne hayır hayır yanıyor işte.
2: Yanmadı, bitti.
4: Bir tane fesleğen kalmadı mı?
2: Yanmadı şefim.
1: Oldu. Evet.
4: Fesleğini mi kullandım ben?
2: Güzel
1: ne oldu?
2: Oldu? Çok güzel oldu.
1: Keşke oldu. Senin yerine enişte gelip yarışsaydı burada ya.
2: Sezer mi? Vallahi zehirlenirdiniz. Hayır şefim aşk olsun ya şefim ya. Beni tutacaksınız onu mu?
1: Kimi?
2: Sezer'i tutmayın beni tutacaksınız. O gelip burada yarışsaydı falan demeyin. Evde şimdi evet. Bana oh çekiyor gidince zaten.
1: Şey vallahi.
2: Evet.
1: Emin Bey'e bir yardımcı ol ya.
3: Şefim patates pişmemiş ki ama belli şu an gözüküyor.
1: Öyle mi?
3: Tabii ki. Baksanıza. Ya bir bakar mısın?
1: Abi patates pişmemiş, hakikat makine çekmiyor.
3: Evet.
4: Şefim biraz
2: başlamamış.
4: Sert.
3: Biraz değil fazla sert zaten o.
0: İyice paniklemeye başladı. Haftanın sonunu görebileceğini zannetmiyorum Emin Bey'in.
1: Peki sizin pişti mi efendim patates? Sizden bütün bütün attınız.
0: Yok kestim bari.
1: Bir temizlik yapalım. Ortalığı evet, bu toparlayalım. Rakibin bugün geldi. Yani... Senden tüyo mu çalıyor? Ne yapıyor?
2: Öğretiyorum ya.
1: Öğretiyor musun?
2: Öğretiyorum yani evet.
1: Neyi
2: bak
1: öğretiyorsun?
2: Diyorum, püre nasıl yapılır gör diyorum. Kıvamına bak diyorum.
1: Evet kıvamı güzel. Hop.
3: Bakın şefim çünkü sizin böyle. Söylediğiniz ölçüyle koymadı
2: şefim,
3: ya.
2: Şefim püre böyle olur.
3: Göz ya, kararı, ben de göz kararı yaparım.
2: Benim reçete... gözüm ölçü zaten.
3: Tamamdır, reçeteyi niye alıyoruz o zaman? Rafet Hoca'yı niye
2: benim
3: alıyoruz?
2: Benim gözüm ölçü. Hayır, ben onu hocanın şey, Rafet Şef'in dediği gibi yaptım.
1: Hanginizin patates püresi hazır?
3: Benim çok.
1: Bu hazır mı?
2: Hazır şefim, buyurun afiyet olsun. Allah aşkına şu patates püreni verin. Kıvamına da bakın şefim. Aa! Hayır. Şefim iyi misin?
3: Şefim su verir misin?
1: Bu ne ya?
2: Püre. Şef benim yemeğimi tadınca korktum açıkçası. Ama ben onun adaletine güveniyorum. O yüzden hak ettiğim puanı da vereceğini düşünüyorum.
1: Bak dedim ki bir çay kaşığının yarısı kadar muskat koy dedim. Beş çay kaşığı muskat koydum. Patates püresi yiyeceğiz.
2: Beş çay kaşığı koymadım ya.
1: Öyle dedin. Allah!
4: Evet şefim, of. Görüyorsunuz sakarlıklar başladı.
0: Hayati tehlikem var benim burada.
1: Normalde de çok sakar biri olduğunu söylemişti.
2: Evet, evet söylemiştim ben, bu yalan değil. Yani biraz sakarım,
1: ne
2: biraz.
1: Ne olacak, zaman akıyor. Şuralara bir silsen
2: biraz
1: diyorum.
2: Biraz sakarım.
1: Bir temizlesen diyorum.
2: Şeye bakacağım bir dakika ya.
1: Niye?
2: Aklıma takıldı ya.
4: Sen biraz
1: niye?
4: Daha teşekkürsün ya.
2: Şuna ya.
3: Şefim patates püresine bakar mısın?
1: Dur, bir dakika bekle. Panik yaptı. İyi misin? Gözlerin doldu.
2: Bu şey muskat değil mi şefim?
1: Evet.
2: Ben bunun tadına bakabilir miyim sadece bunun tadına?
1: Hayır, hiçbir şeyin tadına bakamazsın.
2: Ha,
1: hayır.
2: Ben hiç...
1: Şu an acil patates püreni yap ve ortalığı temizlemen lazım.
2: Emredersiniz şefim. Ben hiç muskat kullanmamıştım da o yüzden oldu.
1: Bir bak istersen muskatı kullandın mı kullanmadın mı?
2: Bakabilir miyim tadına?
1: Yani tadında bakacaksın.
0: Ben de hiç kullanmadım hayatımda ama
1: son kalıyorum. 10 dakika.
3: Zeynep Hanım biraz daha panikliyor ben onu seyrederken. Erken bitirmem benim için çok iyi bir avantaj oldu.
2: Emel çocuk gibi. Emel'in gözü sürekli bende. Çünkü beni kendine rakip olarak görüyor. O yüzden sürekli benim bir açığımı yakalamaya çalışıyor. Buna müsaade etmeyeceğim.

0: Abi bu ne pişmedi benim patateslerim ya.
1: Şefim bir de buraya baksana şöyle.
2: Abi oranın neyine bakayım
1: gerçekten
2: ya?
1: Gerçekten ağzınızın tatlanacağı yer burası şefim. Burama. Gelin.
3: Zeynep Hanım
1: buraya gelin.
3: Düştü, hayırdır?
1: Üzümünü de atayım onu sonra bir daha çevireyim onu sonra bakarım.
2: Olur.
3: Tamam. Sütle açın bence onu biraz ki muskatı gitsin.
4: Ama bu sefer cıvıklaşacak.
3: E benimki de öyle. Biraz koyabilirsiniz. Ama şeyle blender... muskatı gider öyle.
2: Son bir şansım var.
4: Sütle mi?
2: Hayır. Hemen Hanım'ın... patates püresinde hala bir şansı olduğunu düşünüyorum.
3: Blender'la ezme konusunda.
2: Ben tadına baktım ve söyledim.
3: Evet.
4: Şeyi yani, nereye koydum ben?
2: Şey diyemedim
4: ya.
2: Ama senin bir şansın var. Unuttuğun bir şey olabilir mi acaba?
4: Ya Emel'in hatasını ben fark ettim. Püresinde tuz koymadı. Hiç koymadı hem de.
3: Ya şefim şurada 1,5 yemek kaşığı demişim. Oraya kaçırmışım ne olduğunu.
2: İşte bir düşün.
3: Soya sosunu ona koyuyor muyduk onu bilmiyorum.
2: Hayır.
3: Yok,
0: o şefim
3: değilse.
0: Yemeği siz yapsaydınız
2: Emel'in
0: o zaman.
2: Emel'in ne hata yaptığını söyle.
4: İzlemedin ya şeyi bulamıyorum ya.
2: Neyi bulamadın?
3: Benim hatamı söyle.
2: Buraların hali ne?
4: Şefim ben sileceğim. Ben Emel'in hatasını biliyorum.
2: Tamam söyle.
3: Söyleyeyim
4: niye söyleyeyim ya?
3: Allah Allah. Boş, atıyor, boş atıyorsunuz ya.
4: Emel'in hatası
2: Emel ne hata yapmış olabilir? Ve hala
1: Emel full hata. Full hata şefim. Full hata.
4: Hem de şefim bir şey söyleyeyim mi? Şefim bir şey söyleyeyim. İki tane hatası var.
3: Yemek sırasında bir hata yaptığımı düşünüyorum aslında. Sucukları tam öğütemedim mikserde.
2: Emin Bey.
1: Buyurun şefim.
2: Hazır mı patates püreniz?
1: Tamamen hazır.
2: Abi bu patates püresi değil bu başka bir şey olmuş.
1: Şefim o...
2: Emin Bey'in patates püresinin patateslerini bir görelim. Emin. O patates püreni bence zaman varken, bak, o patates püresini yeniden yap. Ben senin yerinde olsam yeniden yaparım. Hayır, senin hatan o değil ki. Senin hatan başka bir şey.
3: Ya şefim
2: blender
3: ya.
2: Değil.
4: Bulamazsan bununla çırparım, ne yapayım?
1: Hatasını
2: bak,
1: bilmiyor.
2: Al bak ne güzel, bulamazsam diyor, bununla yaparım
1: şefim,
2: diyor.
1: Hatasını bilmiyor, bilmiyor. Hemen ama.
2: Emin Bey'in acayip büyük bir hatası var. Patates püresini geçtik, ne olabilir?
4: Patates zaten pişmedi.
3: Ama bir şey evet.
4: Tavuğu da
3: şefim,
4: patladı. Çok... Ya o her şeyi kattı karıştırdı. Bir kere o tavuk şeyin içinde... Zeynep Hanım, az önce kuru soğan yok.
2: Evet, bir tane
4: kuru soğan yok.
2: Başka ne yok?
4: Hiç farkında değilim. Fesleğen yok şefim. Fesleğeni koymadı içine. Yani. Yani hiç sizi dinlemiyor. Bakın bakın. Burada şu patates püresine bakın. Ay aa!
2: Ay! Ay!
4: Ay aa!
2: Ay! Ay!
4: Gitti ben onu yemem. Tatmam.
3: Hayır bir dakika. Şefim ben bir şey söyleyebilir miyim?
4: Yere düştü ben onu asla tatmıyorum.
1: Şefim burayı kurtarabiliriz.
4: Asla tatmıyorum.
2: Ben yere düşmüş bir şey yemem.
1: Şefim bu yere
3: şefim
1: düşmedi.
3: Şefim iyi ki yere düştü çünkü kendisi zaten yemeğini tanıyıp 5 verecekti kendine.
4: Ya bizim bir tek
3: patatesleri
4: koydun?
3: Pişmemiş olan kendisi. Bu taktik gerçekten yani bilmiyorum.
4: Hayır ne senin patates püren
1: ne
4: pişmiş?
1: Ne alakası var
2: o buraya koydu düştü orada düştü ama.
3: O değil o değil. Patatesleri pişirmeden çiğ çiğ koyması.
2: Başka Emin dekoru kırdın dekor dekor.
4: Abi bugün iyice dağıttı. İnşallah bu stüdyoyu kafamıza yıkmaz yani.
3: Ben Emin Bey'den korkmaya başladım. Yarın yani başıma ne gelecek çok merak ediyorum. Yakınımdaki tezgahı devirdi. Yarın da benim tezgahıma bulaşır diye çok korkuyorum.
1: Ne dekoru kırdın şefim?
2: Ne dekoru? Baksana yerlere bak.
1: Ben temizleyeceğim şimdi onu.
4: Şefim patates püresi
1: artık
4: yere geldi mi?
1: Şefim, ne yapayım? Yapacak bir şey yok. Düştü.
2: Senin
4: patates püresi yere geldiyse yemem.
2: Emin hala zamanım var. Hala zamanım var. Bazı şeyleri kurtarabiliriz.
1: Dekor tamam şefim. Enerjim o kadar yüksek ki yani dekor bile dayanamadı. Rüzgarımdan yıkıldı gitti, parçalandı. Yapamadılar herhalde.
2: Emin sen git evde yemek yapmayı öğren.
1: Ben şimdi halledeceğim şefim merak etme. Bunu kullanacağız mı?
2: Onu kullanamazsın.
1: Ama yere ters düşmedi bu.
2: Yere düştüğü an bitmiştir benim için. Tamam.
1: O zaman ben temizlik yapayım şefim.
2: Sen git temizliğini yap.
4: Şefim o patatesi biz yiyecek miyiz?
2: Sen bana bırak o işi.
1: Zeynep Hanım ben... size yediye yapmıyoruz bunu zaten.
4: Yemiyorum.
1: Şefime beğendirmek istiyorum.

0: Ben sana vallahi beğendirmek
1: tatmam,
0: istemiyor mu?
1: Bana ne?
0: Yeme zaten. Kendi sen önce yemeğini
1: yoksa
0: yap.
1: Yoksa bu da bir strateji mi?
2: Yemekleri yere döküp bize saldırmak yok.
1: Yoksa
2: lütfen.
1: Bu da bir strateji mi şefim? Yani püresiz yemek benimki.
3: Bir dakika ya, bir saniye. Bir dakika bırakın. Arkadaş burası laklak programı değil, yemek programı. Dalga geçmeye mi geldiniz?
1: Hayır.
3: Bebeğiyle bir şey konuşurken aynı anda Zeynep lütfen. Lütfen susun ya. O patates püresini tadımda ben kullanmayacağım. Şimdi at onu kaldır.
0: Saygılar.
3: Sen merak etme. Saygılar. Sen belki strateji yapıyorsun ama Rafi Şef yemez.
0: Şefim stratejiyle ne alakası var bunun?
3: Yemez.
0: Rafet Şef'i o kadar sevdim ki aslında üstüme gelmedi. Kendim sağa sola baktım orada. Ne yaptığımı ben de anlayamadım zaten bir anda. Hatayı o yüzden yaptım. Karıştırdım her şeyi. Şefi dinleseydim tam bunlar olmayacak.
3: Son 4 dakika. Emel Hanımcığım, bu tabağa patates püresini koyduktan sonra peçeteyle silmek yerine hani bunu bir güzelce sabunlu suyla yıkasanız, sonra silseniz. Ya hanımlar sizden çok şey bekliyorum. Hadi Emin Bey'i anlarım da.
2: Bence de küçük.
1: Sizin şefim,
3: temizlik
1: bakar
3: konusunda.
1: Ama?
3: Evet.
1: Bakın şefim tertemiz.
3: Ya bakalım da yemek nerede? Sos nerede?
1: Fırında, sos burada.
3: Püre nerede?
1: Püre burada. Şimdi püreyi şey yapacağım şefim.
3: Evet, pürenin kıvamı güzel.
1: Teşekkür ederim.
3: Hala şansınız var. Tadına, tuzuna böyle mantıklı bir şekilde düşünün. Ne atmış olabilirim, ne atmış olamam. Önünüzde mesela bir şeyler var. Bunları kullanabilir miyiz, bilir miyiz? Hiç. Hele şükür. Aha buldun hatanı.

0: Zeynep şu an iyi gidiyorsun. Akın hala şansın var.
1: Bunların hiç şansı yoktu, düşürmeseydim evet. Ben. Ya. Hiçbirisinin şansı yoktu
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii. Evet. Evet.
2: Tabii,
0: evet.
2: Tabii.
0: Ben senin yerinde olsam...
1: Ne yaparım?
0: Azıcık ondan isterim. Akın'dan, püre. Azıcık Zeynep'ten isterim. Azıcık Emel'den isterim. Burada arka tarafta bekleyen malzemelerim var. Onlardan bir şey karıştırırım, ortaya bir püre çıkartırım.
1: Bunlar verir mi şefim? Verir misin?
0: Orayı
1: Akın
0: bilemem.
1: Akın Bey verir misin?
3: Vallahi yağmur, yağmur yağsa burada kimse...
1: Zeynep Hanım, sizden rica etsem verir misiniz acaba?
2: Veririm ben.
1: Teşekkür ederim Zeynep Hanım.
2: Alabilirsin benim canım. Veriyorum, veriyorum ben. Alabilir.
0: Emel Hanım verecek mi size püresinden acaba?
1: Artık istemiyorum. Emel Hanım'dan istemiyorum. Yanımda durduğu halde bana vermiyorsa, karşı taraftan Zeynep Hanım veriyorsa...
4: Niye vereyim
1: oradan
4: canım?
1: İstemiyorum
4: ya, burada yarışmacıyız.
0: Ama şimdi sen de yani ayıp ettin. Bir iste belki verecek kadın.
2: Hepsi komple senin olsun.
3: Bana. Yan tarafınızda duruyor diye akrabanız değil.
0: Son bir dakika. Yani.
2: Bu elimi unutmam Emin. Ona göre.
1: Tamam unutmam sana.
0: Son bir dakika.
1: Sana sıfır vereceğim.
3: Şirket kuruldu.
2: Bilmiyorum ben, şirket karışmam. Var.
0: Son bir dakika arkadaşlar.
2: Emine bugün yardım ettim. İnsanlık namına ki bu Zeynep'in yapacağı çok zor bir harekettir aslında. İnsanlar da izlerken şaşırırlar yani beni nasıl yardım etti diye. Kıymetimi bilsin. Bir daha asla böyle bir şey olmayacak çünkü.
0: Hadi başaracaksınız. Olacak. Emin Bey, tavuğun suyunu tezgahında ne döküyorsun ya? Abi tavuğun suyunu etin üzerine kullanacaktın.
1: Tamam şefim.
0: Ya ama tamam olmaz ki abi yani. Burada o zaman adaletsizlik çıkıyor ortaya. Kabul etmem. Son 40 saniye.
2: Hemen şunu keseceğim ama suyu yok ki benimkinin. Sen de bana suyundan vereceksin şimdi.
0: Suyu olursa verir inşallah.
2: Döktü mü?
0: Evet. Son 30 saniye.
2: 5 dilimde değil mi?
0: Evet. Of of of of.
2: Çok güzel oldu ya. Dehşet oldu.
0: Son 20. Dokuz. Sekiz.
2: Şefim
0: yedi,
2: bir dakika, çok pardon, çok özür dilerim.
0: Altı.
2: Düşmeyeyim mi? Hey.
0: Beş.
2: Nerede onun suyu? Hani suyu
0: dört,
2: nerede?
0: Su yok ki. Üç.
2: Ya.
0: İki. Bir. Sıfır. Kaldır elleri, bırak.
4: Bırakın
0: bırak.
4: Yandım.
0: Bırak, bırak, bırak. Kenara çekilelim. Efendim ikinci bölümümüzde tadım zamanı. Bakalım kim çiğ yaptı, kim pişirdi, kimi sosu koymadı, kimisi

0: Bulaşıklı yalaşıklı tabaklar, kenarlar silinmeli. Haydi tadıma geçelim.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Gözlüğümüzü takalım. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Buyurun lütfen. Kimin yemeği sence?
2: Benim tabağım değil.
3: Benim yemek olamaz.
4: Bu benim yemeğim değil.
5: Bu benim tabağım şef.
0: Bir, iki, üç, beş bir şey yok mu?
5: Beş.
2: Sıfır veriyorum.
4: Beş veriyorum buna.
2: Puanım sıfır.
0: Tadım sırası bende.
1: Benim yemeğim.
0: Ve şimdi tadım zamanı. Hem tadacaklar hem puanlayacaklar. Ama ilk önce gözlerini kapatacağız. Bakalım kim kime ne puan verecek. Kim kime az puan verecek. Sıfırla beş arası puanlarınızı yansıtabilirsiniz tadım yaptıklarınız tabaklara. Ama tadımdan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Malumunuz Emin Bey sakarlığı üzerinde oldu bugün. Patates püresini yere döktü. Hijyenik olmadığını düşünerek tabağına Zeynep'in püresinden koyduk. Ancak Afet Şef'in adaleti geçiyor burada. Size sadece Brüksel lahanası, brokoli, tavuğun suyu ve tavuğu tattıracağım. Pürenin tadına sadece ben bakacağım. Ve ben onaylayacağım. Kabul ediyor musunuz?
2: Tamam. Ben evet, ediyorum.
5: Şef. Tamam şef.
0: Ezamet yani. İstersen kabul etme. O yüzden pürelerinize ben puan vereceğim. Püreleri ben değerlendireceğim. Yemekle birlikte yemeğin bütünlüğünü ben değerlendireceğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: İlk tadımı kimden yapayım? Gel. Hadi bakalım.
4: Hadi bakalım.
0: Buyur. Buyur. Gözlüğümüzü takalım. Akın, nasıl hissediyorsun kendini?
2: Standart şefim. Heyecanlanacağım çok bir şey kaldığını düşünmüyorum.
0: Neden?
2: Şampiyonluğa yürüyorum.
0: İddialı bir cümle.
2: Çok iddialı.
0: Şampiyon olacağını düşünüyor musun?
2: Evet.
0: 10.000 TL alacaksın yani.
2: Evet, Emel Hanım'ı alt edebilirsem.
0: Peki. Niye, Emel Hanım'dan korkuyor musun?
2: Rakibim onu görüyorum sadece şu an.
0: Hmm.

0: Açalım. Açalım. Yemek hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu yemek hakkında biraz böyle tadını saf geldi. Benim tabağım olduğuna inanmıyorum. Tuzu, ne bileyim, aroması biraz eksik geldi. Bu yüzden benim tabağım olduğuna inanmıyorum.
0: Başka çok malzeme var. Brokoli var. Brüksel lahanası var.
1: Lahanalar bir
0: var.
1: Lahanalar biraz pişmemiş ve saftı. Ben kendiminkilerini iyi pişirdiğimi düşünüyorum. O yüzden bu tabak benimki değil. Kesinlikle eminim yani.
0: Kimin tabağı olabilir?
1: Yani ya Emin Bey'indir ya da Zeynep Hanım'ındır diye tahmin ediyorum.
0: Peki puanını alabilir miyim?
1: Bu tabağa puanım sıfır.

0: Açın.
1: Şu an yorum çok yapamayacağım ama bu tabak benim tabağım olabilir. Tabakta aslında çok bir tat alamadım ama yani tat, tuz, ne bileyim pişmişlik oranı benim tabağıma yakın gibi sanki. O yüzden benim tabağım olduğunu düşünüyorum. Başka da çok bir yorumum yok zaten.
2: Puanın?
1: Tabağa puanım 5.

0: Buyurun.
1: Bu tabakta böyle daha hoş bir tat aldım. Ama benim tabağım olduğuna inanmıyorum. Sucuğun tadı falan güzel de. Ama bu tabak benim tabağım olduğuna inanmıyorum.
0: Bana yemeği tarif edebilir misin?
1: Yemeğin tadından böyle sadece az bir şey sucuk tadı aldım. Biraz

0: Sulu yeriydi galiba. Sucuk tarafıydı. Güzel bir sucuk tadı aldım. Karnötüründen gene çok tat alamadım. Ama benim yemeğim değil eminim yani.
1: Kimin yemeği sence?
0: Emel Hanım'ın yemeği. Olabilir. Güzeldi çünkü.
1: Peki puanın?
0: Puanım sıfır.
1: Güzeldi, tad aldın.
0: Ama benim tabağım değil.

0: Karnı ötürü yoktu galiba bu tabakta. Şefim?
1: Vardı, verdim.
0: Ben fark etmedim demek ki. Biraz tabağın tadı ve yediğimin tadı zayıf geldi. Aksilikler yaşadığı için bunu da Emin abinin olduğunu düşünüyorum. Buna da sıfır veriyorum.
1: Gözümüzü açabiliriz.
0: Görmek istemiyorum.
2: Bence de görme zaten.
0: Vallahi.
2: Hiç görme.
3: Geçen sefer Emin abinin yemeğini nasıl yiyorsun? İki kez benim yemeğimi söyledin.
0: Aa, şaka, çok güzel puanlama yapmışım.
2: Evet. Sonunda doğru yolu buldu.
0: Kabul ediyorum ben, güzel.
2: Sonunda doğru yolu buldum. Şu akından 5'i aldım ya. Artık ölsem de gam yemem.
4: Benim Zeynep Hanım'ın akından 5 puan alması çok sinirimi bozdu.
1: İkinci yarışmacımız Emin'le devam edelim. Emin, hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
1: Ne kadar aksilikler yaşasan da, sakarlıklar yapsan da hazırsan buyur bakalım.
3: Yarın yapmayacağım şefim o sakarlığı.
1: İnşallah. İnşallah.
3: Evet.
1: Gözlüğümüzü takalım. Evet, öyle diyoruz. Hazır mısın?
3: Hazırım şefim.

0: Evet, öncelikli yorumlarınız.
1: Yemek şimdi... bir dirilik hissettim ama lezzeti dediği gibi güzel. Güzel bir lezzeti var yemeğin. Benim yemek olamaz. Ben herhalde tuzunu eksik atmıştım zannedersem. Acaba yanılıyor mu ya? Benim brokolilerim pişti miydi, pişme miydi? Ona da bakmadım heyecandan orada. Hani şeyi düşürdüm ya şefim.
0: Evet. Soğan sebzesinden de verdim.
1: Evet şefim, şimdi ben bir Yozgat'ı dolanıp geleyim.
0: Nereye dolanıp geleceğim?
1: Yozgat'ı. Bu yemek benim değil şefim. Bu kadar lezzetli değildi çünkü benim yaptığım yemek. Ben bu yemeğe tabii ki sıfır veriyorum.

0: şefim sanki aynı yemeği vermiş gibi geldi. Aynı tat var, aynı dirilik var. Bu yemek de benim değil diye düşünüyorum. Kesin değil canım. Benim değil, bu yemek de benim değil. Aynı tadı aldım. Deminki yemek de bunun tadı aynı.
1: Tadının aynı olduğunu nereden anladın?
0: Nereden anladım şefim? Hatta şey de, karnı türü de aynı. Hı. O da pişmemiş gibi. O da hard yaptı, bu da hard yaptı. Lezzet olarak da aynı. Yani şimdi tadın nereden aldırırken ağzımıza aldığımız zaman zaten orada tadalı duygumuz onu gösteriyor şefim. Şimdi tuzsuz olsa öbüründen değişik olacaktı. Bu yemeğin ikisi birbirine uygun. Öbürü benim değilse bu da zaten benim değildir. Bunların ikisi de benim değil. Buna da sıfır veriyorum şefim.